çekim gücü koyuyor. Ok nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine giriyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu.

ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarıyla, Allah-u Teala'dan niyazımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bütün mutluluklar üzerinize olsun.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba beni anlıyor musunuz? Unutmayın, şeytan sizden daha güçlü bir mağlup değildir. Siz ondan üstünsünüz. Her zaman ona galebe çalarsınız. Çünkü Allah sizinle beraber. Hiçbir zaman şeytandan yana olmaz. Kesinlikle bunu bilmenizi istiyorum. Şeytan sizin de Allah'ın da düşmanıdır. Ve hiçbir zaman Allah Teala sizi bırakmaz, siz ona sarıldığınız takdirde.
1: Onunla Allah Teala ile dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki Ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala ey Firavun sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, değerli izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları. Bir zikir sohbetinde yeniden birlikteyiz. Konumuz sabah namazı. Sabah namazı 7 vakit namazın içinde en önemlisidir. Namazların en kısası 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Namazların en kısası ama en değerlisi. Neden en değerlisi? Çünkü zikirle namaz birbirinin ardından giriyor. Biliyorsunuz sabah namazından evvelki yarım saatlik veya yarım saatten biraz daha fazla olan bir zaman devresinin adı seher vaktidir. Sabah namazına 1 saat kaladan başlayıp sabah namazının başlangıç noktasına kadar olan, yani imsak vaktine kadar geçen devre seher vaktidir. Seher vakti biz insanlar için günün en değerli zamanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda orada gündüz melekleriyle gece melekleri beraberdirler diyor. Bu seher vaktinde de, seher vaktinden sonraki sabah namazının vaktinde de güneş doğduktan sonra artık sabah namazının, sabah gündüz melekleri görevlerini tam olarak alırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın en kıymetli ibadeti nedir? Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz mıdır? Hayır, namaz değildir. Ama öyle zannediliyor. Derler ki namaz dinin direğidir. Allah'ın en kıymetli ibadeti namazdır. Namaz dinin direği olabilir. Ama Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz değildir. Dini bir çadır kabul ederseniz, o namaz onun direği olabilir. Ama zikir onun çevresini saran brandadır. Ve direği dikmeniz sizi yağmurlardan, fırtınadan korumaz. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu zaten açık bir şekilde, namazdan daha büyük bir ibadet olduğunu açık bir şekilde anlatıyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama bunların arasında zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde tekrar etmek en büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en kesin bir standart söz konusudur. Allah'ın dizaynı şöyle. Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an'dan onlara oku, anlat. Onlara tilavet et Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, bu iki zikirden
daha büyük bir zikir vardır. O da zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Öyleyse zikrin en çok kabul gördüğü saha seher vaktidir. Seher vakti sabah namazının öncesidir. Ve bu devirde, bu devrede yapılacak olan zikir Allah'ın en kıymetli zikir zamanı içinde yapılmıştır. Yardımlar açık olarak gelir. Kalp yüzünüz bu devrede açılacaktır. Kalp kulağınız bu devrede işitmeye başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar güzellikler nasip etmiş ki Allah-u Teala, bunları yaşayamayan insanlara sadece acıyoruz. Herkes yaşayabilir, nimeti veren Allah'tır. Ama biz kullar da o nimete layık olmak mecburiyetindeyiz. Kalp gözü Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağı Allah'ın bir nimetidir. Hikmet sahibi olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağının mutlaka açıldığı bir devre var mıdır? Evet. Aynel yakin devresi. Kalp gözünün ve kalp kulağının mutlaka açıldığı bir hüviyet taşır. Öyleyse bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlere kavuşabilmek için yapmamız lazım genel şey zikrimizi gün geçtikçe arttırmak ve neticede zikrin en üst seviyesine ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah-u Teala her şeyi. Her şey en güzel standartlarda. Bir muhteva düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu muhteva bütün ibadetlerden daha önemli olan en büyük ibadeti muhtevasını alıyor. İçinde bu var. Muhtevanın özü zikir. Bu zikrin en çok tesirli olduğu zaman parçası seher vakti. Sabah namazının evvelindeki yarım saat, 45 dakika, bir saat. Zikrin en güzelinin yapılacağı alan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sabah namazı en güç namazdır. Neden? Çünkü o esnada uykunun gafleti içindesiniz. Uyku insanı gafil kılar. Bu dünyadan sizi ayırır. Uykusu ağır olanlar için sabah namazı bir sıkıntı oluşturabilir. Tatlı uykularını feda edip de namaza kalkmak istemezler. Oysa ki insanlara en çok derecat kazandıran namaz sabah namazıdır. Kısacık iki rekat farz, iki rekat sünnet. Ama en çok derecat kazandıran namaz. Neden? Şartları en güç olduğu için. Sabah namazında şeytan sizi devamlı uykuda tutmaya çalışır. Sabah namazına kaldırmamak ve derecat kaybetmenize sebep olmak için. Sevgili kardeşlerim, sabah namazı uykunun en ağır olduğu devreye rastlar. En derin olduğu devreye rastlar. O devrede uykudan vazgeçebilmek,
Ve bu uykudan vazgeçmenin arkasında kalkabilmek. İşte şeytanın sizi en çok kandırdığı nokta burasıdır. Hele mevsimde kışsa. Söyleyecek çok şey vardır. Der ki, şimdi bir defa vakit çok erken. Ne diye sen tatlı uykunu bozup da kalkacaksın, namaz kılacaksın? Yetmez. Sular soğuk, buz gibi. Bu soğuk suyla ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp abdest almak mecburiyetindesin. Üstelik de zaten böyle yaptığın zaman hep hasta oluyorsun. Ne işin var kalkacaksın sabahın bu saatinde, abdest alacaksın ve de hasta olacaksın. Sen şimdi yat. Bu sabah namazı öyle bir namazdır ki öğle vaktinin girişine kadar kılınır. Öyleyse ortalık ısındıktan sonra kalkarsın, sabah namazında kılarsın, öğle namazında kılarsın, hepsini halledersin. Medeniyet ilerledi. Artık insanlar kolaylıkla sıcak su bulabiliyorlar ayaklarını yıkamak için. Yüzlerinde ılık suyla yıkayabilirler. Gerçekten sabah namazı öğleye kadar kılınabilir mi? Evet, kardeşlerim, kılınabilir. Burası doğru konu. Ne demek istiyoruz? Bu namaz, sabah namazının vakti bittikten sonra, öğlen namazı girmeden evvel kılınan namaz, sabah namazının vakti bitmeden kılınan, sabah namazının vaktinde kılınan bir namaz kadar kıymetli olabilir mi? Olamaz. O mümkün değil. Sabah namazı en kıymetli namazdır. Öyleyse kılınabilir dedik. Gerçekten kılınabilir mi? Evet, kılınabilir. Ama bu bir kaza hükmündedir. Kaza şeklinde kılınmasa da kaza hükmündedir. Sabah namazını vakti düştükten sonra, güneş doğduktan sonra kılınacak olan sabah namazı için gene aynı şekilde sabah namazının kazasına değil, sabah namazının kılınmasına dua niyet ederiz. Niyet ettik Allah rızası için sabah namazının bugünkü sünnetine deriz. Ama bundan evvel söylememiz lazım gelen bir şey daha var. Vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının bugünkü sünnetine. Öyleyse demek ki vaktinde yetişip kılamadığım bir öğle namazı kılamamışsanız, vaktinde yetişip kılamadığım öğle namazının kazasına demiyorsunuz. Orada öğle namazının vaktini geçirdiniz, öğle namazının vakti bitti, ikindinin vakti girdi ama baktınız ki siz öğleyi kılmamışsınız. Öğleyi kılacaksınız, kaza edeceksiniz. Niyet ettik Allah rızası için vaktinde kılamadığım öğle namazının kazasına. Bunu da kaza ediyorsunuz çünkü öğle namazının bittiği anda ikindi girmiştir. Sabah namazı için değişik bir olay var. Sabah namazının vakti bittiği halde öğle namazı girmemiştir. Kuşluk namazının vakti girmiştir. Aslında kuşluk namazı da farz değildir. Bir sünnet namazdır. Ama kuşluk sünnetinde beraber sabah namazının vakit namazı gibi kılabilirsiniz. Niyet ettik. Sabah namazını eda etmeye diyeceksiniz. Tıpkı sabah namazını kılarken gibi. Evet dedik sabah namazını kılmaya. Sabah namazını kılmaya da diyebilirsiniz. Ama vaktinde yetişip kılamadığım ifadesini ilave etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, sabah namazından daima erken kalkın. Zikir yapın. Zikrin en kıymetli vakti. Gecenin sabah namazına doğru olan saatleri, bunların arasında en kıymetli vakit seher vakti. Sabah namazının imsakin vaktinin girdiği noktadan bir saat geriye doğru gidin. O zaman parçası, o bir saat seher vaktidir. Ve sizin en güzel zamanınızdır Allah'a birlikte olma konusunda. Yavuz Sultan Selim sırtındaki şiiri pençe hastalığı sebebiyle rahmetli olmak üzere mürşidi de bacının ucunda ve ölüm anı geldiği zaman Necat makamı diyor ki Allah ile bile olmak zamanıdır. Beraber olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki Yaziz şimdiye kadar kiminle bileyiz sanırsız. Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahlarının büyüklerindendir. Halifeliği Araplardan Osmanlı'ya alan padişahtır. Ve halifeliğin bütün işaretleri halen Topkapı Sarayı'ndadır. Biliyorsunuz ki Gobi çölünü orduyla geçebilen tek kumandan odur. Yavuz Sultan Selim'dir. Ordu çölü geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Korkunç bir sıcak. Asker sıcaktan bunalmış durumda. Padişah Yavuz Sultan Selim ansızın atını durduruyor. Atından iniyor. Atının dizginlerini ele almış. Yürümeye başlıyor. Ordu perişan, başvezir yaklaşıyor. Padişahım diyor, bu ordu şu anda zaten sıcaktan perişan vaziyette. Siz bir de atınızdan indiniz, onları yaya yürümeye mecbur ettiniz şu anda. Bu Allah'tan reva mı? Bu arada mürşidi kıs kıs gülüyor bu işe. Ama başvezir de bunu söylüyor. Padişah başvezirinin kulağını eğiriyor. Görmüyor musun diyor. Önümüzde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O yaya yürürken diyor ben ata binebilir miyim hiç? Sevgili kardeşlerim Osmanlı sahabenin devamıydı. Yavuz Sultan Selim sancağı almadan önce bir o Arap ülkesinin fethinde bakıyor bir takım insanlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında küpeler var. Her birinin kulağında başka renkte bir küpe. Elbiseler başka başka renklerde. Yavuz Sultan Selim merak etmiş. Demiş ki bu adamlar kulaklarında küpe var. Ve elbiseleri değişik değişik. Bunun özelliği ne? İşte demişler bu kırmızı elbiseliler Süleyman Paşa'nın kulları. Bu mor elbiseliler Hasan Paşa'nın kulları. Bu sarı elbiseliler İsmail Paşa'nın kulları. Paşa isimleri sayılmış. Yavuz Sultan Selim demiş ki o küpelerden bir tane de bana getirin demiş. Ve kulağına küpeyi taktırmış. Heh demiş şimdi oldu. Ben de demiş kendimi takdim edeyim. Allah'ın kulu Süleyman Paşa'nın, Hasan Paşa'nın kulu değil. Allah'ın kulu Selim.
Yavuz Sultan Selim. Padişahların içinde sakalsız olan iki padişah var. Birisi sakalı çıkamayacak kadar küçük yaşta tahta gelen ve öldürülen genç Osman. İkincisi de Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'i sakalsız ve küpeyle görenler o küpenin manasını bilemezler. O küpe Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kulu olduğunu ispat eden bir vesikadır. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları ne diye söylüyoruz? Sabah namazı konumuz. Sabah namazı namazların mahmurluk içinde kılınan ya tekidir ya da evvela o gelir, sonra da yatsı namazı gelir. Erken yatmaya alışan insanlar yatsı namazında bir problemle karşı karşıya olabilirler. Mahmurluk çöker üzerlerine. Yatsı namazını vaktinde kılmakta zorlanırlar. Geç saatlerde, 11'de filan da kılınması söz konusu vaktin değişik standartlarında. O zaman gene uyku mahmurluğu içinde kılınan bir namaz söz konusu. Ama orada bir uykudan uyanma söz konusu değil. Günün yorgunluğu sebebiyle artık uyuklama noktasına gelen uykusu şiddetle gelen bir kişi için bir böyle bir durum var. Sabah namazında ise uykunun en tatlı noktasında uyanıp namaz kılmak var. Öyleyse sabah namazı bu konuda diğerinden çok daha ötede bir değerin sahibi. Yani çok daha büyük fedakarlık isteyen bir namaz. Sabah namazını çok iyi değerlendiniz sevgili kardeşlerim. Kalkmadığınız zaman bunun içinize hicran olması lazım. Allah'ın bir emrine itaatsizlik ediyorsunuz. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli, belirlenmiş bir farz olmuştur. Öyleyse her namazın vaktinde kılınması asıldır. Başka yerlerde böyle bir mecburiyet yok. Namazın karşılığı birebir ödenir. İki rekat sabah namazını kılamayan kişi iki rekat namazını kılar sabah namazını. Öğlenin vakti girmeden evvel kılarsa eda eder. İki rekat olarak eda eder. Sünnetini de kılar sabah namazının sünneti olarak borcunu ödemiş olur. Ama bizim kardeşlerimiz için bu geçerli değildir. Sabah namazı kılınamadıysa Allah-u Teala'nın verdiği ceza 1'e 10'dur. Bu bizim için geçerli sadece. Bu dergahın müntesipleri için sabah namazının kılınamaması halinde öğleye kadar geçen devre içinde olsa, ondan sonra da olsa 1'e 10'dur. Ama öğle namazına kadar olan devre içinde olması ahsen olandır. Ahsen olanın böyle olması ve 10 tane borç farzı kılınması asıldır. Öyleyse Allah Teala
Neden namaz kılmamızı istiyor? Namaz kılmak, derecat kazanmanın vesilesidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar ömrümüz boyunca normal şartların içindeysek hep namaz kılacağız. Anormal şartların içindeysek gene namaz kılacağız. Ne demek istiyoruz? Normal standartlardaki bir insan rükû ederek, secde ederek ve kıyama kalkarak namaz kılar. Ama bacakları şu veya bu sebepten tutmayan, sakatlanan, rahatsız olan insanlar için oturarak namaz kılmak da Allah-u Teala'nın kabulü içerisindedir. Allah-u Teala herkesin neye muktedir olduğunu en iyi bilendir. Diyor ki hiç kimseye onun iktidarının dışında olan şartları yüklemeyiz diyor. Emirleri vermeyiz diyor. Öyleyse bir insan ayağa kalkamıyorsa onun oturarak namaz kılması veya oturamıyorsa onun yani seccade üzerinde oturamıyorsa onun sandalye üzerinde oturarak namaz kılması pekala uygundur. Peki vasıtada namaz kılınır mı? Otobüste, trende? Elbette kılınır. Peki onun da yapamadığı kişi çok az vakit kaldı ve işine yürüyerek gidiyor. Daha yolda da vakti dolacak. Ne yapacak bu kişi? Bu kişi yürürken namaz kılacak sevgili kardeşlerim. Yürürken. Birçok kişi hayır derler, yürürken namaz kılınmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken namaz kılınabileceğini açık bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse yürürken de namaz kılabilirsiniz. Ama Allah'ın katında en yüksek olan hangisidir? Erkana riayet etmek suretiyle namazı vaktinde ikame etmek, gerçekleştirmek. Vakti geçirmek derecat kaybına sebebiyet verir. Sabah namazının kazası bizim aramızda 10 defayla cezalandırılır. Ama bu cezayı çekenler bilir ki cezanın karşılığı büyük bir zevktir. Çünkü Allah-u Teala'nın o hatayı affedeceğinden emin olarak kişi namazını büyük bir zevkle kılar. Affedilmiştir. Affedilmenin o büyük zevkini yaşar. Cezanın ağırlığı affın kesinliğini gösteren bir işaret gibi gelir onlara. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala'nın temel kaidesine. Diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah'ın kolaylığı ne? Vaktinde kılamazsan, peki kılamadın. O zaman o vaktin ötesindeki sonraki vakitte kıl. Sonraki vakitte de kılamadın. O zaman akşam evine döndüğün zaman öğleydi, ikindiydi, akşamı da evinde kıl. Ama yatsının vakti girmiş. Tamam. Öğleydi, ikindiydi, akşamı da evde kılacaksın. Tasavvufun dışında bunlar tabi olaylar. Tasavvufta Allah-u Teala öyle olmamasını istiyor. Her vaktin zamanında kılmasını istiyor. Ama diğer vakitleri kılmayan için bir ceza müessesesi koymamış tasavvufta da. Onun sadece kendisi kadar kılmasını istiyor. Sabah namazı hariç. Soruyorlar, yani gerçekten yürürken de namaz kılınabilir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Yürürken de namazın kılınabileceği. Namaz konusunda konular bir bir açıklığa kavuşturulmuş. Namazın temel faktörleri bilinen hususlar. Kıyam, rükû ve
Secde. Yürüyen bir insan nasıl yapacak bunu? Yapamayacak. Ama Allah-u Teala kabul ederim diyor. O hayalinde canlandıracak rükû ettiğini, secde ettiğini ve kıyama kalktığını, aslında hep kıyamda yürüyor ama hayalinde canlandıracak veya bir yerde bekliyor ayakta, beklerken namaz kılabilir, gözleriyle kılabilir, düşünceleriyle kılabilir, vücut davranışı bir namaz kılıyor, hüviyeti göstermez, göstermeyebilir ama Allah-u Teala onun namazını kabul eder. Öyleyse bir hasta düşünelim, yatıyor vaziyette, hiç yerinden kımıldayabilecek durumu yok. Hiç kımıldamadan namaz kılabilir, Allah-u Teala gene kabul eder. Hiç kımıldamadan, gözlerini açıp kapayarak, içinden, dilini de kımıldatamıyor, içinden, içindeki sesle dua ederek namazını kılar, başını da kımıldatamaz, gözlerini de kımıldatamaz, gözlerini kımıldatır diye düşünüyorum. Kımıldatamadığını düşünün, o zaman da Allah'ın kabulündedir. Allah-u Teala hiç kimseden onun iktidarının dışındaki bir teklifi yerine getirmesini istemez. Teklif de yoktur. O kişi teklifin karşılığı mükellef olmaktır. Teklife muhatap olan kişi mükelleftir. Mükellef onu yerine getirmekle vazifeli demektir. Ve kimler namaz konusunda teklife muhatap değildir normal standartlarda? İktidarları herhangi bir namazın, herhangi bir hüviyetine müsait olmayanlar. Ayağa kalkamıyor mu kişi oturarak kılacak? Zamanı mı yok? Yürüyerek kılacak. Arabada kılacak, otobüste kılacak, trende kılacak, vapurda kılacak, havada uçarken kılacak, neredeyse orada kılacak. Sevgili kardeşlerim, bir cuma vaktinde uçakta yolcuyuz. Baktım hiç kimse namaz filan kılmıyor. Kalktım ayağa, ilan ettim herkese. Cuma namazını kılmak isteyen dedim, benimle beraber arkaya gelsin, namazımızı eda edelim. Gerçekten 5-6 kişi olduk. Biri müezzin oldu, biz imam olduk ve bir cuma namazı kıldırdık onlara hutbeyle beraber. Ama kısa bir hutbeydi. Olsun, ama uçakta da bir cuma namazını kılmaya Allah-u Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, namazı bir angarya gibi görenler gerçekten ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark edemeyen zavallılardır. Namaz bir zevktir. Düşünün, Allah Teala kalp gözünüzü açmış. Size gök katlarını gösteriyor. İradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz, zatını gösteriyor. Karşınızda o zaman namaz kılarken duvar, mihrap falan bir şey yoktur. Allah'ın gösterdikleri vardır. Muhteşem bir namazı indi ilahide de kıldırır Allah-u Teala size. Fizik vücudunuz buradadır ama gösterdiği yer indi ilahidir. Orada altın tasları göreceksiniz. Orada gördüğünüz bütün renkler en güzel renklerdir. Orada da secadeler göreceksiniz. Orada huzur namazının kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, namaz bir zikirdir. İşiniz varsa ki namazın ağırlığı gündüzdedir, öğle namazı ve ikindi namazı.
gündüzün iş yapma standartlarının öğle namazı dışında kalabilir bazen. Bazen de öğle namazı da çalışma saatlerinin içinde olur. Bir işveren çalıştırdığı işçilerine namaz kılmak imkanı vermekle mükelleftir Allah'ın katında. O, bu imkandan faydalananlar da bedellerini ödemek mecburiyetindedirler. Kendilerini işe alan kişiye. Belli bir antlaşma yapılmış. 8 saatlik bir mesai mutlak olarak verilecek. O saatlerin karşılığında da işveren onlara ücret ödeyecek. Araya namazlar girmiş, bir saati eksilmiş konunun. O bir saati de tamamlamak mecburiyetindesiniz. Adalet, hak mefhumu bunu gerektirir. Patron bu konuda özel bir müsaade vermişse, ben eksik olanı da kabul ederim demişse, o onun bileceği iş, Allah katında bu sebeple mutlaka büyük ölçüde derecat kazanacaktır. Ama kul şunu bilmelidir ki, kaybettiği zaman parçasını telafi etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, namaz kılmak bir zevktir. Allah'ın karşısında olduğunuzu düşünün. Huzur namazındasınız. Ön tarafa doğru bakıyorsunuz. İmamı arkadan göreceksiniz. Arkasındaki iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki 7 kişiyi. Sonraki onarlık sıraları hepsini gösterir Allah Teala. Huzur namazındaki farklılık nedir? Huzur namazındaki farklılık, huzur namazının benim şu anda konuştuğum gibi bir sesle kılınmamasıdır. Huzur namazında bu tarzda bir ses duyulmaz. Ama imamın bütün konuşmaları imam söylediği anda sonsuza kadar uzanan, arkaya doğru uzanan safların en sonundaki tarafından da işitilir. Çünkü o namazın sesi normal ses değildir. İmamın sessiz sesidir. Oradakilerin hepsinin kalp kulakları açıktır. Onun içinden sessiz olarak söylediği namazın bütün sözlerini sıranın kilometrelerce ötesindeki sonundakiler de duyarlar. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şu olur. Farzlarda da, sünnetlerde de imamla aynı anda kılar. Bütün saflar aynı anda secdeye, aynı anda rüküye gelirler. Aynı anda kıyama kalkarlar. Herkesin ne kadar uzak olursa olsun imama, kişilerin hepsinin aynı anda duyduklarıyla hareket etmeleri muhteşem bir manzara oluşturur. Tek bir kişi namaz kılıyormuş gibi. Herkes aynı anda kıyamda, aynı anda rükuda, aynı anda secdede. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam de sahabesiyle beraber bunu başarmış. Aslında diyor ki o kadar kalabalık oluyor ki hadisler bunu söylüyor. Normal saf nizamı kurulamıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözü
Tamam diyor, hepiniz birbirinizin sırtına secde edin. Sahabe öyle yapıyorlar. Eğer herkes bir öndekinin sırtına secde ediyorsa, öndekinin de secde vasilinde olması gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Yoksa secde edemez. Bir öndeki kıyamdaysa da secde edemez, rükudayken de secde edemez. Bütün sahabe tıpkı huzur namazının imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hareketi yapmışsa onlar da tıpkı onunla aynı anda namazı kılarak eda ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerde de aynı anda iştirak ediyorlar. Farzlarda da aynı anda iştirak ediyorlar. Böyle olduğu için herkes birbirinin sırtına secde edebiliyor. Yoksa kimse kimsenin sırtına secde edemez. Sevgili kardeşlerim, bu bize de verilen emir, aynı emirdir. Biz de kardeşlerimizle bütün namazları aynı anda kılarız. Aynı anda secde, aynı anda rükû, sünnetlerde de, farzlarda da aynı anda secde. Secdesi de, rükû da, kıyamı da aynı anda olacağın bir namaz müessesesi. Bu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da 7 vakit namaz göreceksiniz. 5'inin farz olduğu kesin işaretlerle anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Ama diğer iki vakitten daha bahsediyor Allah Teala. Birisi kuşluk sünnetidir. Birisi de teheccüd sünnetidir. Kuşluk sünneti sabah namazının bitişinden yarım saat sonra başlar. Öğle namazına kadar kılınabilir. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar kılınabilir. Teheccüd sünneti ise yatsı namazından sonra başlar. Ama yatsı namazının saatinden sonra değil. Normal standartlarda ise saatler, yani bir saat ileri alınmamışsa, gece 12'den başlar, sabah namazına kadar devam eder. Gece 12 ile sabah namazı vakti arasında kılınan namaz, teheccüd namazıdır. Yatsı namazı hiçbir devrede saat 12'ye ulaşamaz, 14'üne de geçemez. 11'e kadar ve daha öteye taştığı zamanlarda olabilir. Ama gecenin 12'sini

Allah Teala dilediğini gösteriyor kalp yüzümüze. Baş gözleriniz açık olsa da olmasa da netice değişmez. Kalp gözünüzle görüyorsunuz. Bu sebebe dayalı olarak kalp gözü açık olanlar namazı hep baş gözleri kapalı olarak kılarlar. kapalı olarak kılmaları da bazılarını rahatsız eder. İnsanlar aralarında kaideler falan koyarlar namaz kılarken gözler kapanmaz diye. Bu Allah'ın emrine uygun değildir. Kalp gözü açık olan bu dünyaya ait olan bir şeyi görmek istemez. O Allah'ın kendisine göstereceği şeyi görebilmek için gözlerini özellikle kapatır ki manzarayı bozan bir negatif faktör oluşmasın. Bütün kainat önünüzde açıktır sevgili kardeşlerim. Bütün kainat, yerler, gökler, Allah'ın gösterdiklerini birer birer görürsünüz. Öyleyse namaz kılmak bir zevktir. Eğer Allah Teala kalp gözünüzü açmışsa, size bu dünyada görmeniz mümkün olmayan güzellikleri gösteriyorsa, birinci gök katını, açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katını, su varılma havuzlarını, onların arka tarafında yapılan secdeyi, onun sağ tarafındaki salonda yapılan yedinci kata çıkabilenlerin secdesini, üçüncü kattaki iki katlı mescidi, üst katta da alt katta da namaz kılınan, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanan bir madeni silindir. İki alemi birbirine bağlıyor. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. İçinde sonsuz hızla hareket eden dördüncü kata çıkmak yetkisinde olan ruhlar. Dördüncü kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, Mescid-i Aksa'nın aslını, beşinci kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbkatullah olma bölümünü, onun herkesin vücuduna göre şekil alan özel kapısını, yedinci katın girişindeki altın kapıyı, iki trabzanın arasındaki altın zinciri ve yukarıya çıkınca bal peteklerini andıran altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini, Ümmü kitabı, on katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran Allah'ın bütün Resullerine verdiği kitaplar. Şeriat kitabı olsun, olmasın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ümmü kitaptan sonra size kudret denizini gösterecektir. Sonra makamı Mahmud'u, sonra divanı salihini, sonra zikir hücrelerini, sonra indi ilahi. Ve indi ilahinin en yüksek noktası o muhteşem renkteki yapraklarıyla, çiçekleriyle Sitre-i Münteha en sondaki ağaç. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra en son göreceğiniz son bilmece, son bulmaca Allah'ı görmek. Bir gün Salah'ın, Salah makamının beşinci kademesine ulaşacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını göreceksiniz. Onun bir insan olmadığını görmek için gözlere
işitmek

için kulaklara, konuşmak için ağza ihtiyacı olmadığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Her zerresiyle görür, işitir, bilir, idrak eder. O Allah'tır. Eğer şimdi düşünün, namaz boyunca Allah Teala size kalp gözünüzde neyi isterse onu gösteriyorsa, şu dünyada bu gözlerinizle görüyormuş gibi şuradaki gözünüzle görüyorsanız, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Miraç'a çıktı. Bir gecede 7 tane gök katını açtı. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ve sonsuz hızla bu sebeple hareket halindeydi. Allah'ın katına ulaştı. Allah'ın katına ulaştı. Sonuca erdi. Ve Allah'ı gördü. Ama daha evvel buradaki gözle, kalp gözüyle defaatle Allah'ı görmüştü. Orada neyle gördü? Orada fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü. Ve Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini, baş gözlerinin gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Allah Teala ona evvelce de defaatle zatını göstermişti ve yalanlamadı diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Neresinden başlayayım, neresinde bitireyim bilemiyorum. Ama bu güzellikleri hepiniz yaşamaya namzetsiniz. Siz Allah'ı sevin, geri kalanını O dizayn eder. Allah'tan hoşlanmakla başlayan bir müessese, onu sevdiğiniz noktaya ulaşır, ona aşık olduğunuz noktaya ulaşır, onu da aşar, ona hayran olduğunuz noktaya ulaşır. Ömür boyunca ona hep hayran olursunuz. O sizin sahibinizdir, Rabbinizdir, sizi yaratandır, her şeyinizdir. İşte ne zaman o söylediğim noktaya gelirseniz, onu görürseniz, o zaman hayatınızın sizin gözünüzde şu kadarcık tırnak ucu kadar değeri kalmaz. Dersiniz ki ben Allah'a aitim. O ne yaptırırsa ben sadece onu yaparım. Ben aldığım vahye uyarım. Tehlikeymiş, ölümmüş, hastalıkmış. Bunların hiçbirisi sevgili kardeşlerim size bir tesir icra edemez. Hiçbir olay sizi Allah'ı bir defa gördükten sonra artık tesir altına alamaz. Onların bir değeri yoktur. Sizin de kendinize ait bir değer ölçünüz artık yoktur. Vücudunuzun, fizik vücudunuzun, size ait olan her şeyin Allah ile onları mukayese ettiğiniz zaman şu kadarcık bir değerinin kalmadığını göreceksiniz. Zaten hayatınız Allah'ın 7 kudretindedir. Öyleyse bu can bu tende kaldıkça dersiniz, ben Allah'ınım. Ne emrederse yaparım, kimse de umurumda değildir. İşte bu sonsuz mutluluğu Allah size yaşatacak sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri bir gün sizler de yaşayacaksınız. Onun için sizlere diyorum ki Allah'ı sevin, daha çok sevin, daha çok sevin. Ona aşık olun, hayran olun. Ona ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin ki
teslimi külli ile teslim olanlardan olun. Bi hakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaşın. O zaman dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğu konusunda kesin bir hükmün sahibi olacaksınız. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan olacaksınız. Hayatınızın şu kadarcık değeri kalmayacak. Her şeyiniz Allah'a ait olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi her şeyi Allah'ın olanlardan kılmasını bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan niyaz ederiz. Aranızda o mevkilere gelecekler olacak sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki öyle olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine de dünya saadetine de her ikisinin en üst boyutlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah.

0: Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, Efendimiz Efendimiz Mesut Sefer'in Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci suali. Günümüzde bir kısım din öğreticileri Bakara Suresi 28. ayet-i kerimeyi reenkarnasyona delil gösteriyorlar. Reenkarnasyon nedir diye sormuşlar. İkinci sualleri. Kur'an-ı Kerim'e göre reenkarnasyon mümkün mü? Mü'min Suresi 11. ayet-i kerimeyi bize açıklar mısınız diyorlar. Üçüncü ve son sualleri. Kıyamet olayının gerçekleşmesinin Bakara Suresinin 28. ayetiyle bir illiyet rabıtası var mı? Bize açıklar mısınız? Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü diyorlar. Programımızın ikinci sahili Serdar Zeymüşü'den geliyor. Şöyle ki, Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Efendimiz ellerini sendirmek bahset efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci sahili. İnşallah bize bidatları anlatır mısınız? İkinci sualleri. Bakara suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerini, onların kalplerinde marad, hastalık vardır. Allah da o zaman bu sebeple onların hastalığını arttırmıştır. Tekzip etmeleri, yalanlamaları sebebiyle onlar için elin bir azap var. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerini ve Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayet-i kerimelerini bidatlar açısından anlatır mısınız? Allah sizden razı olsun diyorlar. Programımızın diğer suali, aynı zamanda grubumuzun son suali İstanbul'dan Şaban Uçur'dan geliyor. Şöyle ki, Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, ellerinizden hürmet ve ses ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebe suresinin 34, 35, 36 ve 37. ayet-i kerimeleri ile İsrail suresi 16. ve Taha suresi 134. ayetlerini açıklar mısınız? Ayrıca bu ayetler arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü diyorlar. Grubumuzun son sahne muhterem efendimiz inşallah.
2: Allah razı olsun. Erhan. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâilel mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah yolunda bir beraberlik daha. Bir defa daha teoriden tatbikata girmek üzere. Teoriden pratiğe ulaşmak üzere Allah'ın yolunda gene el ele, gönül dinle bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği Allah-u Teala bizlere beraberce yarattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyorum. Bir güzellik halesinin nurunun içerisindeyiz. Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Sıfır noktasının üzerinde, şeytana ait olan eksi alemin, negatif alemin üzerinde Allah'a ait olan pozitif alemdeyiz. Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındayız. Allah'ın üçgeni içindeyiz. Bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, bir kenarını ruhumuzun temsil ettiği, bir bir kenarında işlediğimiz hayırların temsil ettiği bir üçgenin içindeyiz. Allah'tan bahsetmenin o huzurunu, mutluluğunu beraberce yaşıyoruz. Bu suallerinizle detaylara girmeyi bizlere nasip kıldığınız için hepinize Allah'ın huzurunda teşekkür ediyorum. Sormalısınız ki detaylara girebilelim. Her gün daha güzel, daha güzel sorular geliyor hepinizden. Allah hepinizden razı olsun. Doktor Abdülcebbar Boran, bakalım ne diyor? Diyor ki, günümüzde bir kısım din öğreticileri Bakara 28'i reenkarnasyona delil gösteriyorlar. Reenkarnasyon nedir diyor. Hadi gelin bakalım şu Bakara 28 ne diyormuş. Keyfe tekfürüne billahi. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Ve kuntum envaten. Siz ölüler idiniz. Fe ahyaküm. Ve sizi diriltti. Sümme yumituküm. Sonra tekrar öldürecek. Sümme yuhyiküm. Sonra tekrar diriltecek. Sümme ileyhi turcuun. Sonra ona döndürüleceksiniz. Bu ayeti reenkarnasyona delil gösteriyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, reenkarnasyon şeytanın bir sahtekarlığı. İnsanları Allah'ın yolundan ayırabilmek için ortaya koyduğu, insanları saptırma vesilesi. İdris diyor ki, Allah adildir. Ama insanların bir kısmı hasta olarak doğar, bir kısmı sakat olarak doğar. Bir kısmı zengindir, bir kısmı fakirdir. Bir kısmı huzursuzluk içinde yaşarlar, bir kısmı mutluluk içinde yaşarlar. Ve bu Allah'tan reva mıdır? Allah adaletlidir. Adaletli olduğuna göre insanları tekrar tekrar dünyaya getirmelidir ki birinci seferinde sakat gelen ikinci seferinde sağlam gelsin. Birinci seferinde fakir olan ikinci seferinde zengin olsun. Hasta olan sağlıklı olsun. Ve böylece adalet yerini bulsun. Ve İblis diyor ki insanlar hep yanlışlar yapacaklardır. Ama tekrar dünyaya geldiklerinde bu yanlışlardan bir kısmı değişecektir. Doğruya dönüşecektir. Mesela diyor bakın şu anda kendinize falanca konuyu siz yapmıyorsunuz. Öyleyse siz daha belki hayatlarınızda o yanlışı mutlaka işliyordunuz. Ama şimdi bilmem kaçıncı olarak dünyaya gelişinizde artık bu yanlışı işlemiyorsunuz. Mesela hırsızlık diye bir hastalığı olmayanlardan böyle bahsediyor. Kumar diye bir illeti olmayanlardan siz vaktiyle muhakkak ki bu illetin sahibiydiniz. Şimdi değilsiniz diyor. Ve diyor binlerce defa şu dünya adı verilen gezegene veya başka gezegenlere gideceksiniz. Orada yaşayacaksınız. Bu kim bilir kaç bininci hayatınız. Ve bir güne doğru gidiyorsunuz diyor İblis. Asıl büyük hilesini konunun sonuna koymuş. Her seferinde biraz daha düzeleceksiniz. Ruhunuzun ruhunuz diyor İblis. Aslında nefsten bahsetmiş oluyor. Her yaşadığı cesette biraz daha düzeldiği bir evreler silsilesinin sonunda öyle bir gün gelecek ki herkes düzelmiş olacak. Dünya üzerinde o gün yaşayanların hepsi düzelmiş olacak. O zaman Allah kıyameti kopartacak. Ve herkes düzelmiş olacağı için de herkes Allah'ın cennetine girecek. Öyle cehennem mehennem diye bir şey yok diyor İblis. Hepiniz cennete gireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu masala inanan bir sürü insan var dünya üzerinde. Bu şeytanın bir tuzağı, korkunç bir tuzak. Madde 1, ruh tekamül etmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ruh baştan aşağı hasletlerle doludur. Ve Allah-u Teala nefsimizin de ruhumuz gibi olmasını emrediyor bize. Bunun için zikri önermiş. Bunun için Allah'ın yoluna girmemizi önermiş. Bunun için nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi önermiş ki nefsimiz ruhumuzun hüviyetine gelsin de nefsimizi Allah'a teslim edelim. Daimi zikirle. 2. İnsanların büyük kısmının cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Lekad zerenna li cehenneme biz diyor biz insanların büyük kısmını cehennem için yarattık. Biz cehennemi insanların çoğu için yarattık diyor. Öyleyse insanların çoğunun çoğu için yaratılmış olan cehenneme Allah-u Teala mutlaka bütün insanları sokacağını, cinleri mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağını söylüyor. Öyleyse insanların çoğunun cehenneme gideceği kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de yer almış, yetmez. Allah-u Teala şeytanın da orada bulunacağını kesin olarak söylüyor. Ve şeytan insanları kandırıyor ki, hayır cehennem diye bir şey yoktur, hepiniz cennete gireceksiniz. İşte bu reenkarnasyon sebebiyle. Bir defa iblisin bu cennet vaadi bir yalan. İkincisi insanların defaatle yüzlerce defa, binlerce defa dünyaya gelmesi o da bir masal. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü bulabildikleri iki ayet-i kerimeden ikisinde de iki defa ölmekten, iki defa dirilmekten bahsediyor. Bir üçüncüsünden hiç bahsetmemiş Kur'an-ı Kerim. Yetmez. İki defa doğum, iki defa ölüm demiyor. İki defa ölüm, iki defa dirilme diyor. Sözüme dikkat edin. Dirilme doğum değildir. Tuzaklara kanmayın. Ve bakın Allah-u Teala ne demek istiyor? Şimdi keyfe tekûne billahi ve küntüm emvâten fe ahyâküm sümme yumitüküm sümme yuhyiküm sümme ileyhi turcuun. Şimdi bunun dizaynına bakalım. Allah'ı nasıl inkar edersiniz diyor. Keyfe tekûne billahi. Şimdi kıyamet günü sura üfürülmüş. Ve sura üfürüldüğü zaman ölüyorsunuz. Eğer diriyseniz, kıyamet günü diriyseniz, sura üfürüldüğü an ölüyorsunuz. Eğer daha evvel yaşamışsanız kıyametten zaten ölüsünüz. Sura ne zaman üfürülür? Allah-u Teala kainatı yaratırken bir tek noktada olan kainatı patlatıyor ve ait olduğu standartlarda mekan üzerinde o kainatı tasarladığı kainatı kurmak üzere bütün enerji partiküllerini, nötrinoları ve karşıt nötrinoları ait olduğu alemleri oluşturmak üzere saniyenin binde biri kadar bir zaman parçasında bütün kainata ulaştırıyor. Enerji partikülleri sonsuz hızla hareket ettikleri için bu onlar için hiçbir zaman problem değil. Hiçbir aleme ait değiller ve sonsuz hızla hareket halindeler. Ulaşıyorlar oraya. Orada elektronlara dönüşüyor nötrinolar. Karşıt elektronlara dönüşüyor karşıt nötrinolar. Ve madde oluşuyor. Ve kainat böyle kuruluyor. Ondan sonra Allah-u Teala zamanımız alimlerin hala keşfedemediği bir enerjiyle onları büyütmeye başlıyor. Yani yıldızları, vücuda getirdiği yıldızları birbirinden uzaklaştırarak insan vücudu şeklinde yarattığı kainatı giderek büyütüyor. Yani kainat hala büyüyor. Bunun manası zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ama Allah'ın o büyütme enerjisi hudutlu, bir gün duracak. Ne olduğunu keşfedemedikleri bu enerjinin bir gün durması söz konusu. İşte durduğu zaman duracağı an sura üfürülüyor. Ve büyüme duruyor. Zaman da duruyor. Sonra gravitasyon başlıyor. Zaman gelecekten geçmişe dönüyor. Şimdi o gün sağ olanlar o gün ölüyorlar. Birinci ölümleri. Ondan evvel ölmüş olanlar zaten ölmüşler. Birinci ölümleri. Hepsi dünyanın üzerindeler. Başka kainat, başka alemlerde olanlar, başka kainatlar, kainatın başka parçalarında yaşayanlar, onlar da aynı anda ölüyor. Bütün kainatta birden kıyamet kopuyor. Yaşamakta olanlar ölüyor, daha evvel ölmüş olanlar zaten ölüm. Birinci ölüm, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra zaman durduktan sonra tersine dönüyor. Gelecekten geçmişe dönüyor. O süreç içerisinde zaman sıfır noktasına, başlangıç noktasına ulaşıp da o tek noktaya kainat, yer çekimi kuvvetleri ile geriye döndüğünde, bütün uzaylar yok olduğunda bir nokta oluşuyor. O noktaya ulaşana kadar insanların var olduğu Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa geçen zaman parçası geriye doğru geçerken bütün insanlar hayatta olduğu devre zaman ulaştığında tekrar canlanıp mezarlarından Allah'a doğru, İnde İlahi'ye doğru yola çıkıyorlar. İlk canlananlar o gün ölenler, kıyamet günü ölenler. Zaman geriye döndüğü anda canlandıkları ana tekrar, hayatta oldukları ana tekrar geri dönüyor o zaman. Onlar da o anda zaten hayattalar. Ve oradan dünyanın neresindelerse ya da hangi gezegende yaşamaktalarsa orada artık zamanın devamlı değişmesi sebebiyle yerçekim hükümeti kalmadığı için o insanlar yerçekim hükümetinin var olduğu tek yere, mahşer meydanına, Allah'ın indi ilahisinden evvelki bütün insanlığın toplanacağı yere ulaşıyorlar. Cinler içinde, insanlar içinde aynı şey geçerli. İnsanlardan bahsediyoruz. Oraya ulaşıyorlar. Ne oldu? İnsanlar sura birinci üfürüldüğünde birinci defa öldüler. Ondan evvel ölenler zaten ölüler. Birinci ölüm. Ne oldu? Zaman sura birinci üfürülüşünde geriye döndüğü için herkes ait olduğu zamana, yaşamakta olduğu günlere zaman ulaştığında tekrar canlı oluyor. Çünkü zaten o anda canlılar. Ve yer çekimi kuvvetinin bulunmaması sebebiyle tek çeken yer mahşer meydanı, hepsi oraya doğru yola çıktılar ve ulaştılar. Birinci ölüm ve ölümden sonra dirilme. Kıyametten evvel ölenlerin de dirilmesi, kıyamet günü ölenlerin de dirilmesi. Birinci ölüm, birinci dirilme. Sonra mı? Sonra Allah Teala diyor ki biz sonra bir defa daha öldürürüz sizi diyor. İkinci defa sura üfürülüyor. Hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Ve üçüncü defa sura üfürülüyor. Hepimiz yeniden diriliyoruz. Allah-u Teala'nın bizleri yeniden diriltmesi olayı. Ve ikinci dirilme. Birinci ölüm, birinci dirilme. İkinci ölüm ve ikinci dirilme orada mahşer meydanında oluyor. Ve neden acaba ikinci defa öldürülüyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de orada cennette veya cehennemde hepiniz aynı yaşta olacaksınız diyor. Ama herkes farklı bir yaşta ölmüş. Ufacık çocuklardan 90'lık, 100'lük insanlara kadar bir sürü insan, hepsi belli bir yaşta birbirinden farklı standartlarda ölmüşler. Hepsi birbirinden farklı. Ama Allah Teala hepsini aynı yaşta yaratacak. Birinci özellik. İkinci defa öldürülüşümüzün, kıyamet gününde ikinci defa öldürülüşümüzün birinci özelliği, hepimizin aynı yaşta cennete veya cehenneme girmesi lazım. İkincisi, cennetteki veya cehennemdeki hayata uygun, değişmeyen bir enerji bedeninin sahibi olmamız lazım. Ne oluyor? Biz doğuyoruz. Küçücük bir varlık olarak büyüyoruz, gelişiyoruz ve yaşayan birisi oluyoruz. Devamlı her gün milyonlarca hücremiz ölüyor, yerine yenileri takılıyor, yaşlanıyoruz, şekil değiştiriyoruz, organlarımız ihtiyarlıyor. Ama orada cenneti veya cehennemde değişmeyeceğiz. Aynı yaşta kalacağız, sonsuza kadar. Hepimiz aynı yaşta olacağız ve hepimiz aynı yaşta kalacağız. Bunun için Allah-u Teala'nın bizi bir defa daha öldürmesi lazım ve bir defa daha enerji bedenleri olarak yaratması lazım. İşte hem aynı yaşta olmamızı temin için, hem de oradaki hayata uygun bir vücutta yeniden vücut bulmamız için Allah-u Teala bizi ikinci defa diriltiyor. Ve İki defa ölüyoruz, iki defa diriliyoruz. Ama bu dünyada bir defa doğuyoruz, bir defa ölüyoruz. Sonra, bu birinci ölümden sonra, doğumumuzu şimdi bir tarafa bırakalım. Birinci ölümden sonra Allah-u Teala kıyamet günümüzü yeniden diriltiyor, birinci dirilmemiz. Yeniden öldürüyor, ikinci ölümümüz. Yeniden diriltiyor, ikinci dirilmemiz. Bundan sonra ne oluyor? Hepimiz mahşer meydanından Allah-u Teala'nın indiği ilahisine ulaşıyoruz. Orada ne var? Orada hayat filmlerimiz var. Hayatımızı gösteren filmler var. Doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımız bize üç boyutlu olarak gösterilecek. Allah-u Teala orada size yaptıklarınızı haber vereceğiz diyor. O gün ağzınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız konuşurlar. Yaptıklarınızı size göstereceğiz diyor. İşte yaptıklarımızı bize orada gösteriyor indi ilahide. Ve amel defterimiz dediği o üç boyutlu hologram stili boşlukta oynayan hayat filmimizi sadece biz görmüyoruz. Herkes görüyor. Yaptığınız bütün gizli şeyler orada aşikar olacak. Hiç kimsenin kimseden o gün gizlisi kalmayacak diyor Allah-u Teala. Böyle olduğu için bir cama, bir perdeye ihtiyaç görmeksizin boşlukta oynayan hayat filminiz yetmez. İki hayat filmi birden. Bir, düşüncelerinizin, tasarladıklarınızın filmi. İki, yaptıklarınızın filmi. Aralarındaki dizayn sebebiyle de hangi olayda ne kadar taammüt sahibisiniz? Yani hangi ölçüde bir kastin sahibisiniz birine bir kötülük yaparken? Onların hepsi düşünce sisteminizde belli. Hayatınız devamlı filme alınmış, her saniye derecat kaybediyorsunuz veya kazanıyorsunuz. Bazen hem derecat kaybediyorsunuz hem derecat kazanıyorsunuz. Daimi zikirdeyseniz devamlı derecat kaybediyorsunuz. Ama Allah'ın bir namazına kalkmamışsınız, derecat kaybedeceksiniz. O namazı eda ettiğiniz zaman tekrar o derecatı kazanacaksınız. Ama kalkmadığınız sürece derecat kaybediyorsunuz. Ve namazı yerine getirmediğiniz sürece hep o derecat, her namaza ait olan dereceleri kaybediyorsunuz. Ama daimi zikirdesiniz. O zaman derecat kazanıyorsunuz bir taraftan da. Yani aynı anda hem kaybetmeniz hem de kazanmanız da mümkün. Ama normal standartlarda daimi zikrin sahibi değilseniz sadece derecat kazandığınız zamanlar var, sadece kaybettiğiniz zamanlar var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzende görüyorsunuz ki iki defa ölüyorsunuz, iki defa diriliyorsunuz. Öyleyse reenkarnasyon diye bir şey, insanın yeniden başka başka bedenlerde dirilmesi, nefsinin başka bir bedene gidip orada yaşaması diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Buraya kadar geldik. Peki şimdi diyeceksiniz ki, peki buna ne buyurulur? Falanca adam diyor ki, ben falanca tarafından öldürüldüm diyor. Şu tarihte şurada. Bakıyorlar, takip ediyorlar, söyledi doğru. Benim karım falancaydı diyor. Ahmet, Mehmet, Süleyman diyor. Üç tane de çocuğum vardı diyor. Misal olarak söylüyorum. Tahkik ediliyor, gerçek. Şu zamanda şu olayları yaşadık diyor. Bu zamanda bu olayları yaşadık diyor. Tahkik ediyorlar, gerçek. O zaman diyor ki insanlar, tamam işte bu adam demek ki ikinci defa canlanmış. İkinci defa nefsi bir vücuda gelmiş ve orada yaşıyor. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Biz insanlar yaşasak yaşasak 100 yıl yaşarız. 150 yıl yaşayan olsun, daha fazla yaşayan olsun, 200 yıl yaşayalım. Ama bir cin 3000 yıl yaşar. Daha fazla da yaşayanları var. Hazreti Süleyman zamanından beri hayatta olan bir cin, ifrit mesela. Öyleyse bu 3000 yıl, 4000 yıl yaşayan mahlukların insanların ilişkisine bir kısmı insanların içine giriyorlar. Onlara hükmetmeye çalışıyorlar ve bunu da başarıyorlar. İşte bu iddianın sahibi olan kişi de bir cin yaşıyor vücudunda. O cin onun vücudunda olduğu sürece bütün olayların yakinen sahibi, hepsine şahit olmuş. Hatta çoğu zaman o konuşturmuş o kişiyi. Tesir ediyor insanlara. Çok böyle insan gördük sevgili kardeşlerim. Siz elinizde aldığınız sigarayla vücudunuzun herhangi bir yerini yakar mısınız? Böyle bir şey yapmak budal olduğunu gösterir misiniz? Ama bu cinli olanlara, cinler bunu yaptırıyorlar. Kendi kendilerine işkence ettiriyorlar insanlara. İntihar etmelerine sebebiyet veriyorlar insanların onlara devamlı tesir etmek suretiyle. Şimdi böyle bir cinin bir vücutta yaşadığını ve o adamın da falanca tarihte teşmekan tarafından öldürüldüğünü düşünün. O sırada doğmakta olan başka birisinin içine giriyor cin. Ve bu ikinci adam, bunları söyleyen adamın içinde hala o cin var. Ve o konuşuyor, o konuşturuyor kişiyi. Kim bu cin? Bu cin iblisin bir zavallı uşağı. Ve insanlara reenkarnasyonun var olduğu ispatı çabaları içinde, telaşı içerisinde. Ama bir taraftan da cinci hocalar var. O cinci hocalar da o adamda o cinin olduğunu kesin olarak tespit ediyorlar. Ne oldu şimdi? Nefs yok oldu. Onun yerinde bir cin var. O adama girmeden evvel de cin, ondan evvelki hayatını başka bir yerde yaşamış. Ondan evvelki hayatını bir başka bir bedende daha yaşamış. Birçok bedenlerin içine defaatle girmiş çıkmış tecrübeli bir cin. Ama cehenneme gidecek olan bir cin. Ve insanları da şeytanın ona olan telkiniyle reenkarnasyon fikrini aşılamaya çalışıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir saçmalık. Reenkarnasyon diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de yok. Ona geçit vermiyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayete bakalım. Ne diyor? Siz ölü idiniz. Kıyamet günü bütün insanlar ölmüş. O öldükleri noktada bir durum tespiti yapın, durun orada. Şimdi buraya göre ayet-i kerimeyi dizayn edelim. Siz ölü idiniz diyor Allah-u Teala. Ne zaman ölmüşüz? Belki 1000 sene evvel ölmüşüz, belki 5000 sene evvel ölmüşüz, belki 10000 sene evvel ölmüşüz. Ama veya kıyamet günü hayattayız, kıyamet günü ölmüşüz. Ama Allah-u Teala bizi diriltiyor. Sonra sizi diriltti diyor Allah-u Teala. Sonra tekrar öldürecek diyor. Kıyamet günü ikinci defa öldürüleceğiz. Sonra tekrar diriltileceksiniz diyor Allah-u Teala. İşte birinci ölüm, birinci dirilme, ikinci ölüm, ikinci dirilme. Reenkarnasyoncuların iddiası ne? Bir bedende bir, onlar ruh diyor adına, nefsten bahsediyorlar aslında. Nefsten bahsediyorlar aslında. Bir nefs bir bedende yaşıyor, onun iddiasına göre. O kişi ölüyor. Ama öldüğü zaman oradan çıkıyor, başka bir bedene geçiyor. O beden doğuyor. Doğduğu sırada geçiyor ona. Birisi öldüğü zaman bir başkası doğarken ona geçiyor cin. Ve onda yaşamaya başlıyor. O ölse ondan sonra bir başkasına geçecek. Onda da yaşayacak. Belki 15 tane ceset, 20 tane ceset değiştirecek. Belki çok daha fazla. Her bir 100 sene yaşayan insanların 30 tane ceset değiştirebilir 3000 sene yaşayan bir cin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlar ölecekler, nesiller geçecek. O cin her seferinde bir tecrübe daha kazanıp ve birçok bedenlerde yaşayacak ama hiçbir zaman ıslanmayacak. Hep insanları tehdit ederek, onların canlarını yakarak, onlara zulmederek, onlara işkence edecek. İşte böyle bir dizaynda cinin konuşturduğu insanlar böyle bir iddianın sahipleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca sadece iki defa ölüm ve iki defa dirilmeden bahsediyor. İki defa doğumdan bahsetmiyor. İkisinde de iki defa öldürdün, iki defa dirilttin diyor Allah Teala'ya kişiler. İşte ikinci ayet-i kerime Mümin 11. Kalu dediler ki Rabbena emette nesneteyni ve ahiyette nesneteyni. Ya Rabbi, Rabbimiz bizi iki kere öldürdün, iki defa dirilttin. Ma feterefna bi zunubina, biz de günahlarımızı itiraf ettik. Fehel ila hurucin min sebirin, şimdi çıkış için, dünyaya geri dönüş için bir yol var mı? Kim söylüyor bunu? Cehennemde olanlar söylüyor. Kime söylüyor? Allah'a söylüyor. Cehenneme girmişler. Cehenneme girdikten sonra itiraflarını da yapmışlar. Evet demişler, biz bu günahları işledik. Yapmamaları mümkün mü? Çünkü hayat filmlerinde her şey görünüyor. Cehenneme girmiş adamlar. Ve diyorlar ki ya Rabbi, bizi iki defa öldürdün. Ne zaman? Birisi dünya üzerindeki ölümleri, İster kıyamet günü ölsünler, ister daha verilmiş olsunlar. Birinci ölüm, sonra diriltilmişler. Birinci sura-i fülüşünde zamanın geri dönüşü boyunca kıyamet günü yaşayanlardan ta ilk insanlara kadar herkes diriltilmiş. Sonra bu diriltilen insanlar mahşer meydanına ulaşmışlar. Orada mahşer meydanında Allah Teala tekrar sure öldürtmüş. Herkes bir defa daha ölmüş. Bir defa daha öldürtmüş. Üçüncü defa herkes bir defa daha dirilmiş. Ondan sonra hayat filmlerini görmüşler. Cehenneme gitmişler. Bu Mümin 11'deki insanlar. Ve diyorlar ki ya Rabbi, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi bizi tekrar dünyaya döndürür müsün? Allah Teala diyor ki böyle bir şey mümkün değil. Aralarında bir berzah koyduk diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hepsi bu kadar. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Görüyorsunuz ki her tarafı yanlış olan bir iddia. Öyleyse reenkarnasyon diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Şimdi üçüncü soru Salih Cebbar'ın. Kıyamet olayının gerçekleşmesinin Bakara 28 ile bir ilahiyat rabıtası var mı? Elbette. Kıyamet olayı ile Bakara 28 kesin bir ilahiyat rabıtası içinde. Çünkü Allah Teala o sıradaki birisine sesleniyor. Yani sura birinci defa üfürülmüş, kişi ölmüş ve zaman tersine çalıştığı için, gelecekten geçmişe döndüğü için o zaman parçasında dirilmiş kişi. İkinci defa sura üfürülmemiş. Siz ölüydiniz diyor Allah Teala, sizi dirilttik. Diriltmiş. Sonra tekrar öldüreceğiz, tekrar dirilteceğiz diyor. Mahşer meydanında tekrar ölüm, tekrar dirilme. Ondan sonra da bize döndürüleceksiniz diyor. Yani Allah'ın ince ilahisine, hayat filmlerimizi seyretmeye, Allah'ın katına döndürüleceğiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda dirilen herkesin Allah-u Teala Allah'ın katına, yani mahşer meydanına doğru süzülerek çıktığını söylüyor. İşte dizayn bu. Bulabildikleri bütün ayetler şu bizim reenkarnasyon iddiacılarının bulabildikleri bütün ayetler iki defa ölümü, iki defa da dirilmeyi ifade ediyor en çok. Daha ötesi yok. Ve iki defa ölüm, iki defa dirilme de iki ayette de kesin olarak ifade edilmiş. Mümin 11'de daha net olarak ifade ediliyor. Bakara 28'den daha net olarak. Çünkü Allah Teala cehennemde olanlardan bahsediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki iki defa ölüm, iki defa dirilme bütün insanlar için geçerlidir, mümkündür ve mutlaka öyle olacaktır. Herkes iki defa ölecektir, iki defa dirilecektir. Ama ne var ki sadece birinci ölüm ve birinci dirilme dünya üzerindedir. İkinci ölüm ve ikinci dirilme orada, indi ilahide gerçekleşecektir. Allah razı olsun. Serdar Demirci kardeşimiz diyor ki, İnşallah bize bidatları anlatır mısınız?

Sonra da ikinci sualinde Bakara suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerini, onların kalplerinde maraz vardır. Allah da o zaman bu sebeple onların hastalığını arttırmıştır. Tekzip etmeleri, yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap var. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerini, Ekev suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayet-i kerimelerini bidatlar isminden anlatır mısınız diyor. Bidat nedir? Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeylerin, mevcut olmayan şeylerin insanlar tarafından hayata geçirilmesi, insanlar tarafından uydurulmuş, Kur'an-ı Kerim'de verilmemiş olan emirlerin Kur'an-ı Kerim'de olmamasına rağmen insanlar tarafından emredilmek suretiyle kuvveden fiile çıkarılması. Bidatın birinci yüzü, bidatın ikinci yüzü, Kur'an-ı Kerim'de var olan emirlerin, farzların yok edilmesi. Her ikisi de bidat. Ama ne yazık ki zamanımızda korkunç bir bidatlar dizisi hüküm sürüyor. Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün emirleri zaman içerisinde yok edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de mi? Hepsi duruyor. 14 asır evvel mi? Bütün sahabe bütün emirleri gerçekleştirmişler. Bugün mü? Bugün artık yok. Din öğreticilerin hepsi ağız birliği etmişler ve Allah'ın emretmediği şeyleri varmış gibi göstermeleri bir yana, bu zaten önem de taşımıyor. Ama önemli olan Allah'ın insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümlerini Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen ve bütün sahabe gerçekleştirmesine rağmen bugün yok etmiş olmaları. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün insanlar için 7 tane safa görürüz. Yedi tane takva, 7 tane teslim, 7 tane Allah'a kul olmak, 7 tane hidayet ve bir muhteva kazanıyor konu. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış, bugün dilemiyorlar. Bir, mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız, farz kılınmış. Bugün insanlar mürşitlerine ulaşmıyorlar. Mürşit yoktur diyorlar, mürşidi reddediyorlar. Dikkat edin, sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hatta 4 halifeden sonra sahabeye tabi olmuş tabiim. Yani sahabe de irşat makamının sahibi olmuşlar. Kur'an-ı Kerim tabiyeti farz kılıyor. Ama bugünün din adamları hayır diyorlar, mürşit yoktur. 2. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Üzerimize 11 defa farz, bugün reddediliyor. Allah'ın farzı yok edilmiş. Bu farzlardan en önemlisi zikirdir. Allah-u Teala zikri farz kılmış. 1. Çok zikri, günün yarısından fazla zikri farz kılmış. 2. Daimi zikri farz kılmış. 3. 3'ü de reddedilmiş. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir müessesesi yok. Zikrullah, Allah'ın zikri, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi yok.
bidatlardan bir tanesi de, en korkunç bidat bu. Çünkü zikir yoksa hidayet yoktur. Zikir yoksa takva yoktur. Zikir yoksa Allah'a kul olabilmek yoktur. Zikir yoksa cennet yoktur. Sevgili kardeşlerim, iblis öyle bir tuzak kurmuş ki hep 12'den vuruyor. İnsanların cennet saadetine ulaşacakları bütün hükümleri 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen, sahabede gerçekleştirmesine rağmen tatbikattan kaldırmayı başarmış ve böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis. Onunla kalmamış. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimini de yok etmiş, İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı bitkisel hayata terk etmiş. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Bunların hepsi bid'attır. Ve zikri yok ettirmiş insanlara. Bunun bel kemiğini, omurgasını, kurtuluşu mümkün kılan yegane silahı, şeytana karşı en çok işleyen silahı iblis yok etmeyi başarmış. Öyleyse insanların cennet saadetine ulaşmasının üçüncü safhası ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 11 defa üzerinde farz ve insanlar diyorlar ki ruh mu? Ruh insana hayat veren unsurdur diyorlar. Allah insana ruhu verir, insan böylece hayata girer. Ruh ayrıldığı anda ölürsünüz diyorlar. Hiç kimse diyorlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. İşte üçüncü bidat. Seri itibariyle konuşuyoruz. Baştan sona gidiş. Allah'a kul olma standartları, Allah'a teslim olma standartları, hidayet standartları, ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin hidayet standartları hepsi birden yok edilmiş. Sonra fizik vücudunuzun Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması, ahsen kılınması. 14 sıra ve bütün sahabe gerçekleştirmişler. Bakara suresi, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Hepsi teslim etmişler. 14 asır sonra mı? Öyle bir şey yok diyor adamlar. Öyle fizik vücudun teslimi falan yok diyor. Ne varmış diye soruyoruz. Diyorlar ki İslam 5 tane şarttan ibarettir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. Ve böylece Allah'a teslim oluruz. Allah'a teslim olmak budur. Sizler saçmalıyorsunuz diyorlar bizlere. Sevgili kardeşlerim, ne var ki o saçmaladığımız şeyleri sahabe hep gerçekleştirmiş ve Kur'an-ı Kerim sadece bizim saçmaladığımız şeyleri söylüyor. Onların söylediklerini de reddediyor. İyi mi? Ve nihayet nefsimizin Allah'a teslimi, yani ihlas safhasına ulaşmamız, ondan sonra irşada ulaşmak, ondan sonra bir hakkın takvanın sahibi olmak ve 7 tane safha söz konusu. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Eğer devrin imamını devreye koyarsanız yeni bir teslim, yeni bir safa açılır önünüzde. Aklın da Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse nasıl bir ortam İnsanları dalalette bırakan, insanları küfürde bırakan, insanları çok büyük bir kısım olarak, %90'dan daha fazlasını cehenneme mutlaka ulaştıracak olan bir bidatlar dizisini
İblis insanlara kabul ettirmiş. Nefsin teslimi söz konusu değildir diyorlar. Fizik vücudun teslimi, ruhun teslimi söz konusu değildir. Biz İslam'ın 5 tane şartını yaparız. Bunların hepsi tamamdır. Biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Bütün sahabenin veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor. Her birisinin ortadan kaldırılması bir ayrı bir bid'attır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun Allah'a ulaştırması sizi cennet saadetinin birincisine, ikincisine ve üçüncüsüne, üçüncü kat cennet ulaştıracak olan bir temel muhtevadır. Hepsini

İslam'ın kolsuz ve bacaksız yaşamak sonucunu hatırlatmak üzere size bir fıkra anlatayım. Kolsuz ve bacaksızlar arasında yarışma yapılıyor, yüzme yarışı. Ve birçok antrenmandan sonra getirmiş çalıştırıcı olan kişi yarışa girecek olanı ve tabanca patlıyor. Hepsi birden atılıyorlar suya. Ama bizimki yüzemiyor. Çıkarıyor onu menajeri. Diyor ki yahu diyor sen dün yüzüyordun diyor. Ne oldu sana? Evet ama diyor dün kulaklarıma kramp girmemişti diyor. Yüzücü böyle söylüyor. Sevgili kardeşim İslam da işte bu standardın içinde. Bidatlar sebebiyle kolları ve bacakları kesilmiş olan, bitkisel hayatta olan bir İslam söz konusu bidatlar sebebiyle. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de var olan sahabenin mutlak olarak tatbik ettikleri, hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Hepsi bir hakkın takvanın sahipleri. Hepsi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. Öyleyse hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sizler İslam'ı yaşıyorsunuz. Dünya İslam'ı yakın bir gelecekte öğrenecek. İslam'ın hanif dini olduğunu öğrenecek. Bütün dinlerin de sadece hanif dini olduğunu öğrenecek. Allah'a, tek Allah'a inanan ve Allah'a teslim olmakla noktalanan kainatın tek dini. Öyleyse bid'atların var olanların ortadan kaldırılmasıyla iblisin tuzağının nasıl bütün insanları cehenneme mahkum ettiğini gördük bid'atlar sebebiyle. Öbür taraftan aynı bid'atların var olmayanlarını ilave etmek söz konusu olmuş. İşte mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki size ruhumdan üfürdüm diyor. Ve şimdiki devirdeki bidatçılar diyorlar ki insan ruhu insana hayat verir. Ruhunuz Allah'a bu sebeple yaşarken ulaşamaz. İşte bu insanların sonradan dine soktukları bir iftiradır. Bir yalandır. Şimdi iddialar var. Kur'an-ı Kerim reenkarnasyonu ifade ediyor diye demin size anlattık. İşte Kur'an-ı Kerim'e reenkarnasyonu yakıştırmak, bu da bir bid'attır. Ve Kur'an-ı Kerim'den 7 tane takva kademesini takva Allah'tan korkmaktır diye yok etmek bir bid'attır. İnsanlar zaman içerisinde hep bir şeyler ilave etmişler kendilerinden. Ve ilave ettikleri şeylerle insanları asıllardan uzaklaştırmışlar. Birçok hurafe bu sebeple dinimize girmiş. Allah'ın hakikatleri değiştirilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, bid'atın ikinci sualine geçiyorum. Bakara suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerini açıklar mısınız diyor. Ve minen nasi men yekulu amennâ billahi. Ve insanlardan öyleleri vardır ki derler ki Allah'a aminu olduk. Ve yevmil ahire de ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak.

0: namazı da inanırız. Ve mâ hüm bi müminine. Ama onlar mümin değillerdir diyor Allah-u Teala. Biz bunlara iman ettik diyorlar. Allah'a ve yevmil ahire, ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza. Ama onlar mümin değillerdir diyor Allah-u Teala. Yuadinullâhe vellezîne âminû. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri, amin olanları aldatırlar, aldattıklarını zannederler diyor Allah-u Teala. Ve mâ yehteûne illâ enfisehum. Onlar sadece nefslerini, kendilerini aldatırlar, kandırırlar. Ve mâ yeş'ûne ve farkına da varmazlar. Fî kulübühüm merâdün. Kalplerinde maraz vardır, hastalık vardır. Ve lehum azabun elimün bima kanu yekzibun. Kalplerindeki maraz artar diyor Allah-u Teala. Tekzip ettikleri, yalanladıkları sebeple, yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap vardır diyor. Allah-u Teala şimdi burada Allah-u Teala'nın söylediği Allah'a iman etmek ve ahiret gününe iman etmek. Ahiret gününe iman etmek, ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya iman etmek demek. Ve böyle bir dizayn bu insanlarda mevcut değil. Biz diyorlar Allah'a da inanırız, ahiret gününe de inanırız. Ahiret gününü kıyamet günü olarak kabul ediyorlar. Ahiret günü kıyamet günü anlamına da gelir gerçekten. Ama ahiret gününün aynı zamanda ruhun o kişi sağ iken Allah'a ulaşması günü olduğunu onlar inkar ederler. Öyleyse Serdar'ın söylediği Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayetlerinde bu husus gerçekleşiyor. Bir de Araf suresinin 146, 147. ayetlerinde gerçekleşiyor. Bu ayetle mukayese ettiğimiz zaman. Öyleyse Allah-u Teala bu Allah'ın söylediklerini inkar edenlerin kalplerinde maraz olduğunu söylüyor. Ve Allah da tekzip etmeleri sebebiyle, yalanlamaları sebebiyle onların onlar için elin bir azap koyuyor ortaya. Şimdi insanlar Allah-u Teala'ya ulaşma gününü, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracakları günü öyle kabul etmiyorlar. Öyle bir gün yoktur diyorlar. İnsan ruhu hayattayken Allah'a ulaşmaz. Çünkü demin izah etmiştik. Ruh insana hayat verir. Ruhu aldığı an Azrail Aleyhisselam ölürüz. Başka bir sebeple ruh vücuttan çıksa gene ölürüz diyorlar. Oysa ki Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını tam 11 defa üzerimize farz kılmış. O zaman ahiret gününü teklif eden bir insan 11 defa farzı yok sayıyor. İşte film de oradan kopuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bakalım Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayetlerine Allah-u Teala ne diyor? Kul hel minebbiyüküm bil ahserine amalem. Sizlere amellerini, yaptıkları fiilleri, Allah yolundaki amellerini hasara uğratanları haber vereyim mi de onlara diyor Allah-u Teala. Ellezine delle sayhüm. Onlar çalışmalarını, amellerini dalayeti düşürdüler, saptırdılar, boşa çıkardılar. Fil hayatı dünya, dünya hayatındaki çalışmalarını boşa çıkardılar. Çalışmalarını dalayeti düşürdüler, saptırdılar, hasara uğrattılar. Ve hüm yahsebûne ennehüm yuhsinîne sunâ. Onlar muhakkak ki en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı, zannediyorlardı. İşte zamanımızdaki bidat sahibi olan bu zavallı din öğreticileri de aynı durumdalar. En güzelini yaptıklarını zannediyorlar. Ama ne yazık ki amellerini ve çalışmalarını boşa çıkardılar. Hiçbir, onlara hiçbir şey yaramadı. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ. Onlar Allah'ın, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Ve لِكَائِهِ ve ona, Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılmayı, ulaştırmayı inkar ettiler. Fe habitat amalühüm. Ve onların amelleri boşa çıktı. Yani kıyamet günü onların amelleri için Allah-u Teala değerlendirme yapmayacak. Amelleri sebebiyle namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler, hacca gitmişler, kelime-i şehadet getirmişler. Amelleri var. Ama Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ettikleri için onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Habitat amalühüm diyor. Sonra başka bir gruptan daha bahsediyor. Bunlar amelleri boşa gidenler. Yani kıyamet günü bunların amel defterlerine bakıldığı zaman kendi kazandıkları derecelerin hepsi sıfırlanmış oluyor. Amelleri boşa gitmiş oluyor. Ve bu taraftan bundan daha öteye geçenler var. فَلَا نُك۪يمُ لَهِمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ وَزْنَا. Ama o grup için diyor, onlar için kıyamet günü mizan tutulmayacaktır diyor. ذَلِكَ جَزَاهِمْ cehennemi, onların cezaları cehennemdir. بِمَا كَفَرُوا inkar ettikleri için وَتَّهَازُ آيَاتِ ve ayetlerimizle alay ettikleri için ve Resulü hüzuva ve Resullerimizle de alay ettikleri için onlar Allah'ın ayetlerini bilerek gizledikleri için, Resullerimizle alay ettikleri için ve ayetlerimizle alay ettikleri için onlar için mizan tutmayız diyor Allah-u Teala. Birinci grup amelleri boşa gidenler. Allah-u Teala'nın Allah'a insan ruhunu ulaştırmasıyla alakalı ayetlerini yalanlayanlar. Onlar sebebiyle Allah-u Teala onların amellerini boşa çıkartıyor. Kazandıkları dereceler, kendi amelleri sebebiyle kazandıkları dereceler sıfır. Ama ikinci grup Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle Sadece onları örtenler değil, bir de alay edenler onlarla. Onlar için mizan tutmayız diyor Allah Teala. Yani onlar da birinci grupta başkalarının kendilerine zulmetmeleri sebebiyle amel defterlerine pozitif olarak geçen, kazanılmış dereceler olarak kaydeden dereceler kıyamet günü sayılacak birinci grubun. Ama ikinci grup Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay edenler, onlar için mizan tutulmayacak. Yani onların hem kendi kazandıkları dereceler amel defterlerinde hesaba katılmayacak, hem de başkalarının kendilerine zulmetmeleri sebebiyle kazandıkları, başkaları sebebiyle kazanılan dereceler, onlar da hesaba katılmayacak. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı inkar edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Şimdi beraberce bir başka ayete bakıyoruz. Araf 146 ve 147. Seasifu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha ve in yerev sebilen rüşte la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebilen gayye yettehuzuhu sebila zalike biyennehum kezebu bi ayatina ve kânû anha gâfilîn. وَالَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِعَيَاتِنَا وَلِكَائِ الْاٰهِرَةِ حَبِيْتَتْ اَعْمَالِهِمْ. Diyor ki Allah Teala ayetlerimizi o insanlara açıklamaktan sarf-ı nazar ederiz ki onlar yeryüzünde haksız yere gururla, kibirle dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini cehenneme götürecek yolu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve ayetlerinden gafil olmaları sebebidir. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Ve devam ediyor. Kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve yevmül ahireti, sonraki günü, ahiret gününü yalanlarsa, İşte onların amelleri boşa gitmiştir. Şimdi Kehf suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediğine bakalım. Onlar ne yapıyorlardı? Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Bir, ve Allah'a mülaki olmayı inkar ediyorlardı. İki, bu sebeple de amelleri boşa gidiyordu. Burada da Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Araf 147'de. Bir de yevmül ahireti inkar ediyorlar. Neticede amelleri boşa gidiyor. Öyleyse birinci taraf aynı. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, yalanlamak. İkinci tarafta birinci isim Allah'a mülaki olmak. İkinci isim ahiret günü. O zaman ikisinin de sonucu amellerin boşa gitmesi olduğuna göre, cezası aynı olduğuna göre ve denklemin birinci tarafındaki sistem de aynı olduğuna göre mutlaka ikinci tarafı da birbirine eşit. Yevmül ahiret, ahiret günü, ruhun Allah'a ulaşma günü. Öyleyse böyle bir şey de bidatların arasında. Yevmül ahiri sadece kıyamet günü olarak değerlendirip diğer manasını, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel manasını görmezlikten gelmek, devre dışı bırakmak net olarak belli zaten. Araf 146'da Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmezler diyor. O yolda Allah'a ulaşmayı dilemek var, o yolda mürşide ulaşmak var ve o yolda ruhu Allah'a ulaştırıp yevmül ahire ulaşmak var. Onu inkar ediyorlar. Gay yolunu kabul ediyorlar. Böyle bir sistemin var olmadığı bir dizaynı kabul ediyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Bir defa daha bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri kimlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادِ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنِّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor Allah Teala. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Kehf 104'teki Allah'a mülaki olmak. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte gördünüz mü? İki yerde de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olarak vasıflandırılıyor. Ve diyor ki Allah Teala onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir cehennem sonucu. Sebebi de Allah'a mülaki olmayı dilememek ve gidecekleri yerin cehennem olması. Müşterek husus Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sadece Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar ahiret yolunu, Allah'a ulaştırıcı yolu kendilerine yol olarak seçmezler. Onlar da dalalet yolunu kendilerine yol olarak seçerler. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği o sonuca ulaşmışlar ve insanlar Allah'ın emirlerini artık hiçe sayıyorlar, saptırıyorlar ve İslam'ın bu sebeple ortaya koydukları bidatlarla kollarını ve bacaklarını kesmişler. İstanbul'dan Şaban Uçur diyor ki Tevbe Suresi'nin 34, 35, 36 ve 37. ayet-i kerimeleri. وَمَا اَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Biz hangi ülkeye bir nezir gönderdikse mutlaka oranın refah içinde burada illa kale dediler ki ve ma erselna fi kayretin fi karyetin min nezirin, hangi kavme nezir gönderdikse bütün nezirler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Allah-u Teala'nın gönderdiği de kesin. Hangi kavme nezir gönderdiysek diyor Allah-u Teala. Hayır, zamanımızda bir takım nezir olduğunu iddia edenler var da Allah-u Teala'nın kendilerini nezir olarak tayin ettiklerini bir türlü söyleyemiyorlar. Böyle bir şey mümkün olmadığı için onlar açısından. Çünkü Allah'ı işitemiyorlar, Allah'ı göremiyorlar. Ama nezir olduklarını iddia ediyor adamlar. Yaparlar mı? Yaparlar yani. Hiçbir kariye yoktur ki, hiçbir şehir yoktur ki biz onlara diyor nezir gönderelim de onların müttefuha, refaha ermiş olanları, yani hep zenginler takımı, işte eşraf, ileri gelenler yani inna bima yusultum bihi kafirun, gerçekten biz sizin muhakkak ki biz, inna muhakkak ki biz, bima ürsüntüm, sizin gönderildiğiniz şeyi inkar ediyoruz, diyorlar. Ekalu nahnu ekseru embalen ve evladen ve ma nahnu bi muazzine. Hayır dediler ki nahnu biz ekseru çoğunluğuz envalen mal olarak ve evladen ve evlatlar olarak, yani çocukların, daha çok çocuğun sahibiyiz, daha çok malın sahibiyiz. Ve nahnu bi muazzine, biz azaba uğratılacak da değiliz diyorlar. Hangi devre, hangi ülke olursa olsun, o ülkede mutlaka bir nezir, yani bir resul, mutlaka her devirde yaşamıştır ve şu anda da yaşamaktadır. Dikkat edin, Allah-u Teala açıkça hangi kariyeye, hangi şehre, hangi ülkeye bir nezir gönderdiysek diyor. Gönderen Allah. Şimdi bizim sevgili iddiacılara gelelim. Diyorlar ki Allah-u Teala peygamberlere sadece vahyeder. İyi de bu gönderme vahiy ile oluyor. O zaman Allah-u Teala'nın vahyini inkar eden bir insan, Allah-u Teala kendisini göndermemişse nasıl böyle bir iddianın sahibi olabiliyor? Olur böyle şeyler sevgili kardeşlerim. Kul inne rabbi yebsitur rizka limen yeşâ'yı ve yaktirû ve lakinne ekseren nâsi lâ yâlemûn. Kul de ki inne muhakkak ki Rabbi, benim Rabbim yebsitur rizka, rızkı genişletir limen yeşâ'yı, dilediği kişi için. Ve yaktirû ve takdir eder, yani dilerse genişletir, dilerse daraltır. Ve lakinne ekseren nasi la yalemun. İnsanların çoğu ne yazık ki bunu bilmez. Ve devam ediyor. Ve ma envalüküm ve sizin mallarınız da çocuklarınız da sizi bize yaklaştıracak olanlar değildir. Yani ne mallarınız ne çocuklarınız billeti tukaribikum indena, sizi bizim indimize yaklaştıramazlar. اِلَّا مَنْ آمِنَ, ama amin olup da ve amine salihan, salih ameller işleyenler, فَاِلَٰيكَ لَهِمْ جَزَاءُ الدِّفِ, biz onlara kat kat mükafat veririz. Onlar için kat kat, iki kat mükafat vardır. بِمَا آمِنُ, amin oldukları şey sebebiyle, وَهِمْ fiil gurufati aminun. Onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler. Cennetteki durumlarından bahsediyor Allah-u Teala. Emindirler durumlarından diyor orada cennette. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki biz hangi kavme nezir gönderdiysek, ki bu resuller aynı zamanda mutlaka resuldür, oranın o zengin zümresi, insanlara hükmeden kesim mutlaka diyor bu resulü, bu neziri reddederler diyor. Biz sizin gönderdiğiniz şeyi inkar ediyoruz derler diyor. Üstelik diyor biz zenginiz de, hem çocuklarımız sizlerden fazla, hem malımız mülkümüz. Hakimiyet bizde. Üstelik bizi azapla boşuna korkutmayın. Biz sizin söylediğiniz azaba inanmayız. Azaba da uğratılmayız derler diyor. Allah-u Teala, halbuki bilmiyorlar ki ellerindeki rızkı veren Allah, genişleten de Allah, ama onların haram kazanmalarını onlara imkan vermek suretiyle Allah Teala onların cezasını kat kat artıracak bir ortam içinde onları yaşatıyor. Onlar böyle yaşamayı istedikleri için. Ve Allah Teala diyor ki onları bize yaklaştıracak olan ne evlatları, ne kazandıkları paralar. Ama kim amen olur da salih ameller işlerse, nefsi sadece ameller işlerse, işte onlar için kurtuluş vardır diyor Allah Teala. Onlara iki kat mükafat vardır. Bütün günahları sevaba çevrilir diyor. Öyleyse burada çok açık bir şekilde her devirde adlarına saadet denen her konunun ileri gelenleri ve kübera denen büyükler her zaman insanlara emrediyorlar. E kim onların emirlerine itaat ederse onların durumunu anlatıyor Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Allah Teala orada buyuruyor ki, dediler ki diyor cehennemdekiler, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. İşte Allah Teala orada azabını iki kat arttırıyor insanların. Diğerine de dünyada da onlara mallarını arttırıyor. Azaplarını iki kat ulaştıracak olan şey de o. Şimdi bu birinci grup ayet-i kerimesi. İkinci grup ayet-i kerime İsra 16. فَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُحْلِكَ كَارْيَةً اَمَرْنَا مُتْفِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا Ve izâ eredna, biz irade ettiğimiz zaman, dilediğimiz zaman en nuhlike, helak etmeyi dilediğimiz zaman kariyeten, bir kariyeyi, bir şehri, bir ülkeyi emerna mütefiha, önde gelenlerine emrederiz. Güç sahibi olanlara emrederiz. Fe hakka aleyhkel havli fedemmernaha tedmiren. Onlar orada bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun üzerine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz diyor Allah Teala. Öyleyse gene bu önde gelenler, yani Allah Teala'nın ümit verdikleri o insanlar söz konusu. Gene bir dizayn söz konusu. Yani nerede insanlar Allah-u Teala bir ülkeyi helak etmek isterse, o güç sahibi olan, Allah'ın yolunda olmayan insanlara Allah-u Teala emirler vermiş oluyor. Onlar Allah-u Teala tarafından o emrin verildiğinin farkında bile olmadan insanları kötü istikametlerde yetiştiriyorlar. Ülke giderek bir mezbeleye dönüyor. İnsanların arasında devamlı savaşlar olan, kavga olan, insanları birbirinden nefret eden ve herkesin birbirine aldattığı, helak edilecek olan ülkelerin arasına giriyor ülke. Öyleyse gene aynı şey var. İleri gelenlerin devreye girmesi ve başka insanları sömürmeleri, onlara hükmetmeleri, onlar arasında farklılıklar, bozgunculuklar oluşturmaları. Taha suresi 134. ayet-i kerime. وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ وَلَوْ اَيَرْ بِزْ اَنَّا مُحَقَّقْ كِي اَهْلَكْنَاهُمْ onları helak etseydik bir azabla min kablihi, ondan evvel. Ne kâlû, demiş olacaklardı ki, muhakkak diyeceklerdi, Rabbena, Rabbimiz, levla erselte ileyna, levla olsaydı, erselte ileyna, bize bir, bize gönderseydin Resulen, bize bir Resul gönderseydin olmaz mıydı? Fenettebi'a ayatike, böylece biz senin ayetlerine tabi olurduk. Min kabli, bundan evvel, en nezille ve nahsa, biz küçülmeden ve aşağılanmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık olmaz mıydı derler diyor. Ve bu ayetler arasında bir liyet rabıtası var mıdır diyor. Elbette vardır. Bu ayetlerin hepsinde Allah-u Teala'nın gönderdiği Resullerle, ki aynı zamanda nezirdirler ve nezirlerle, o ülkenin ileri gelenleri arasındaki kavgayı, mutlaka oluşacak olan bir kavgayı anlatıyor Allah-u Teala. Bu kavga hangi şartlar içinde olursa olsun bütün kavimlerde mutlaka gerçekleşmiştir insanlık tarihi boyunca. Hangi kavme Resul gönderdiysek onu mutlaka reddettiler, inkar ettiler diyor Allah-u Teala Mü'minin 44'te. Ve böylece bütün kavimlere Allah-u Teala'nın gönderdiği Resullerden, Allah-u Teala'nın gönderdiği nezirlerden ve bu nezirlerle oranın ileri gelenleri arasında, bazen melevu diyor Allah-u Teala, bazen sadatlar diyor, bazen kübera diyor ve isimlerini ayrı ayrı söylüyor. Ama her birinde aynı olay var. Mutlaka onlar Allah'ın ayetlerine karşı çıkıyorlar. Sadece yetkiyi elinde bulunduran, idareyle görevli olan kübera değil, aynı zamanda sadatlar da, yani din adına her konunun ileri gelenleri, din adına ahkam kesenler de, hüküm verenler de aynı şekilde dizayn edilmiş durumda. Ve onlar da Allah'ın ayetlerine mutlaka karşı çıkıyorlar. Ama sonuncusunda diyor ki, eğer Allah-u Teala diyor, biz onları azap ile, bir azap vererek azaplandırmış olsaydık, yıkıma uğratmış olsaydık, hepsini yok etmiş olsaydık, yok edildikleri sırada ya Rabbi bize bir Resul gönderseydin de biz ona itaat etseydik, hepsi derlerdi diyor. Oysa ki hepsinde şu anda Allah'ın Resulleri var. Hepsi de itiraz ediyorlar. Ayetler arasında, bu ayetler arasında bir illiyet rabıtası söz konusu. Görüyorsunuz ki hep aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala bu insanların dizaynını çok açık bir şekilde her yerde söylüyor. O cehenneme gelenlere diyor Allah-u Teala, büyük 8-9-10'da cehennem bekçileri derler ki, size buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Onlar da derler ki, geldiler, bize söylediler ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediğini idrak etmiş olsaydık, evvela işitmiş olsaydık, kulağımızdaki vakfı alınsaydı, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinlet alınıp onun yerine ihbat konsaydı, akıl etmiş olsaydık, böylece burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Bu ayette bu Şaban'ın söyledikleriyle alakalı, Şaban kardeşimizin söylediği bu ayetlerin hepsi konuyla yakından alakalı. Ahzab suresinin 67-68. ayet-i kerimesiyle alakalı. Aynı zamanda Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesiyle alakalı. Diyor ki Allah-u Teala orada, biz insanlara indirdiğimiz kitapları da delilleriyle ispat etmemize rağmen onlar diyor Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı, hidayeti gizlerler diyor, ketmederler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet ederler diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir taraftan Allah-u Teala delillerini, resulleri ve nezirleri vasıtasıyla gönderiyor. Öbür taraftan da insanlar bu gönderilenleri sadece reddetmekle meşguller ama hep cezalanıyorlar. İşte bizim ülkemizde de Allah'ın verdiği o büyük zelzele olayı bu konunun açık bir işaretini taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ikindinin ezanı okundu. Biz sizlerden gene müsaade isteyelim ve inşallah namazdan sonra tekrar birlikte olalım. Allah Teala hepinizden razı olsun. Allah'ın hepinizi sonsuz cennet ve dünya saadetlerine ulaştırması dileklerimizde ve dualarımızda. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Muhammed teyze billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Haliki emredin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan halif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica diye bakarlar. Gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri
2: insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman, bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve İlluminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinlemeyenlere, dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli Sufa kelimesinden Sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa, bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa, o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf, İslam'ın, tasavvuf, Hanif dininin, tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı, değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren, sevgiyi temel alan, bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan, kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman bu şeriatın kainatın tek dininin temel esaslarını yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri iki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz. Aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf İslam'ın 7 safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin. Neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? İki, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp

mutasavvıftır. O kişi bu noktada üçüncü safhadadır. Bütün sahabe üçüncü safhaya da ulaştılar. Birinci safhayı da, ikinci safhayı da, üçüncü safhayı da yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası fizik vücudu ve çi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da dördüncü safhasıdır. Dördüncü kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş, halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki, kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim,

Kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de üç ve iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyet'i öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Mü'minin 44'te, biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor. Ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler
o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olursa olsun bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse, o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi
kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah-u Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde, bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah-u Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illa ve entüm müslimun. Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, böyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun, bu hakkul yakin takvası olsun ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun, sonra ölüm. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise, diğerleri de farz değil mi dersiniz?
Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silim kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silim kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve يُغَافُونَ سُوَهَنْ اِسَابْ. Kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve يَحْشَرْنَ رَبِّهُمْ. Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابِرْ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبِّهُمْ. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatına ulaşmak değil,
aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Âl-i İmrân 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne, muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ الْعِبَادِ. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah Teala diyor ki Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde: Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
konunun 4. safa 25. basamakta fizik vücudu peçi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah-u Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah-u Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadar da kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri yani 5. kat cennetin
ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası, affedersiniz, beşinci safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz, irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse

Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından.

Allah Teala fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler.

Allah Teala içinizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Tüm sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Evet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ucubi davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi realuhum yarşudun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala.

Öyleyse irşada ulaşmayı Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah-u Teala Bakara Suresinin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların, yani iradenin de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala يَا اَيْيَا الَّذ۪ينَ اَمِنَ اتَّكُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Yani siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah-u Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslüman oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını, acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala o sabikunel ebelin var ya hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de
Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki fevzül azimin sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur, ediyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Riyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakın takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli, hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler, hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet'i yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri, tasavvufa karşı
çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar, İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar, İslam'ın 28 tane basamağından, 4 tane 7 basamaktan haberleri yok ve en kötüsü İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ وَلَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşad yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden, Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin, sizde benim bir emanetim var, size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm, dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı
öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne

Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleler halinde cehenneme doğru milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar. Mürşide inanmıyorlar. Ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar hazin bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından, tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar? 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak, tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdûne bi emrina lemma sabiru ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Diyor ki Allah Teala,

Onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa mütealik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir, bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi, yok edilmiş İblis tarafından ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. 3. milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse,
tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş. Tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamdedilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah-u Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin
yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir. İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş. İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kable en yetekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala.
Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor. Sümme la ve enibü ila rabbiküm ve eslemu lehu min kabli en yetiyeküm el azabe. Sonra yardım olunmazsınız diye bitmiş. Ama kelimeye bakmak istiyorum. Madem ki hatırlayamadım, hatırlamalıyım.

sümme la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allah'ı yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı mustakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı mustakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün affedersiniz, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. 20 ile 21'i beraber söyleyelim. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudune el misak vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakları neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet.
Allah-u Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakimu fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin. Farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58 İnnallâhe ye'murukum an tuaddil emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğu, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öte geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra
iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefse emarede kalacaktır. İç dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsi ile ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İç dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah-u Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasında hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için Allah-u Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, işte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde
ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ezzetine. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim maliki yevmiddin. İhdinas sıratal müstakim sıratal lezzine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gece sizlerle birlikteyiz. Ve bu gece sizlere gece namazlarından bahsetmek istiyoruz. Gece namazları. Geceleyin kılınan namazlar bir başkadır sevgili kardeşlerim. Özellikle herkes uykudayken gecenin bir vaktinde kalkarsanız Allah Teala diyor ki gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır. Teheccüd namazı konusunda Allah Teala İsra suresinin 79. ayet-i kerimesinde diyor ki gecenin bir kısmını teheccüd namazı kılarak geçer. De ki Rabbim beni sıdk ile bir yerlere girdir, bir yerlere dahil et ve sıdk ile oradan çıkar. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır diyor Allah Teala. İsra 79. İşte makam-ı mahmuda beaz etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı mahmud 7. katın 4. alemidir. Oraya ulaştığınız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i arkasında 4 halifeyi göreceksiniz. Sahabenin ileri gelenleri de oradadırlar. Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bunu söyledikten sonra 79. ayet-i kerimede, 80. ayet-i kerimede Ya Rabbi beni katından ilmi ledününü öğretecek olan bir sultanla teçhiz et diyor. Böyle de diyor Allah'a. Öyleyse İsra suresi 79 ve 80. ayetler birbiriyle yakından alakalıdır. 80. ayet-i kerimeye baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın şöyle dediğini görüyoruz. Rekul Rabbi ethilni mütele sıdkın ve ahriçni muhrece sıdkın. Beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Vec'al ve kıl
Minnedunke senin katındaki gizli ilminden sultanen nasira bir yardımcı sultan kıl bana. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir yardımcı sultan kişiye ulaşırsa? İşte o yardımcı sultan Muhittin Arabi tarafından kendisine ulaşılmış. Muhittin Arabi'ye o yardımcı sultan ulaşmış katından Allah Teala'nın ve fizik ötesi ilminden haberdar olmuş Muhittin Arabi Hazretleri. İşte sır bu ayet-i kerimede, İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir Hızır Aleyhisselam görürüz. Her devirde vardır, şu anda da vardır. Yani o sonsuz ömür verilmiş olan biridir. Ama bu ömrünü bir fizik vücutta mı geçiriyor? Hayır. Allah'ın katından rızıklandırıldığına göre o bir fizik vücut sahibi değildir. Ama ilmi ledunun sahibidir. Gece namazlarının yaptığı şey kişiyi ilmi ledunun sahibi kılmasıdır. Herhangi bir gece namazı değil, zamanında kılınan bir yatsı namazı değil, mutlaka gece yarısından sonraki bir vakitte teheccüde kalkacaksınız. Ve geceyi, gecenin en az 3 saatini özel bir namaz, teheccüd namazı kılarak geçireceksiniz. Teheccüd namazını genel olarak ya 11 rekat ya da 7 rekat olarak değerlendirirler. Yani bir üçlüyle bitmesi asıldır. Veya 9 rekat olması daha uygun. 9 rekat veya 11 rekat ama en az 3 saat sürecek. Sevgili kardeşlerim, o Erbay'ın çıkarttığımız devrede hani 40 günlük oruç tutmuştuk demiştik. Kardeşlerimiz de iştirak etmişlerdi. Ve Erbay'ın çıkarma söz konusuydu. Oradan hiç 40 gün süreyle dergahımızdan hiç çıkmamıştık. Ama 41. günü de Perşembeydi. O gün de oruçlu olduk. 41 gün oldu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum sevgili kardeşlerim. O zaman her gece teheccüd namazını gerektiği gibi kılmak istedik. Ama dayanamadık sevgili kardeşlerim. Değil, ellerimizin üzerinde olmak, dirseklerimizi de dayadığımız halde yere, dirseklerimizin üzerinde namaz kılmamıza rağmen o 3 saatlik namazı tamamlayamadık. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye Allah'ın ne kadar güç verdiklerini gördük. O sahabe ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi almadığı için onun mumundan bahçeye vuran ışıkta onun gölgesine bakarak teheccüd namazı kıldılar. Ama hepsi kıldı. Hep kıldılar. Öyle bir sonuç oldu ki artık buna dayanamıyorlardı. Allah Teala sanıyorum Fetih Suresinin son ayetiyle onlara şöyle seslendi. Teheccüd namazını kılmaktan
Yüzlerinizde renk kalmadı, rahatsızlandınız. Biz teheccüd namazını sizin üzerinize farz kılmadık. Ama sizi de onun kuvvetinde yaratmadık. Öyleyse buna dayanamayacağınızı Allah elbette biliyor. Bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek kolayına geldiği gibi kılmak? Bir normal namazın, 4 rekatlık bir namazın süresi 7 dakikadır. Bilemediniz, 8 dakikadır. Uzattınız namazı, 10 dakikadır. 11 rekatlık bir namaz, 110 dakika. 11 rekatlık bir namaz, 10 dakika olsa, 4 rekat 10 dakika, ikinci 4 rekat 10 dakikada 20 dakika, 3 rekat daha 26 dakika. Uzun uzun 26 dakika. Yarım saatten evvel teheccüd namazı biter. Halbuki 3 saat kılıyorlardı en az. Nasıl kılıyorlardı? Zikirle kılıyorlardı sevgili kardeşlerim. Biz de öyle yaptık. Zikirle kıldık. Hayatımızda kıldığımız en güzel namazlardı. Bütün kardeşlerimizle beraber, onlar da bizimle beraber uyumadılar. Onlar da bizimle beraber geceler boyu namaz kıldılar. Muhteşem bir olaydı, hayatımızın unutulmaz bir anısı. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra sahabe nasıl namaz kılmaya başladı? Hacet namaz, teheccüd namazını. Bir kısmı gene uzun kılmaya devam ettiler. Ama bir kısmı kısalttılar. Normal namaz söylediğimiz gibi 7 dakikadır. Normali 7 dakikadır. 4 rekatlık bir namazın kılması. Bazı çok acelecilerin elinde belki 5 dakikaya da iner. Ama normal şartlarda kılıyorsanız 7 dakikada bitirirsiniz namazı. 7 dakika, 14 dakika, 4 daha, 18 dakika. En çok 20 dakika içinde 11 rekatlık bir namazı bitirirsiniz. İşte bu bir insanın kolayına geldiği gibi namaz kılmasıdır. Diğer namazları kılıyormuş gibi teheccüd namazını da kılmasıdır. Aslında güzeli nedir? Güzeli uzun uzun kılmaktır. Dirseklerinizin üzerinde bitkin düşene kadar kılmaktır. Sevgili kardeşlerim, gece namazlarının ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene dizleri, dirsekleri üzerinde secdeye kapanırdı. Ve secdeye kapanır ve öylece kalırdı. Saatlerce. Öyle ki bazen ona öldü zannedenler olurdu. Bazen uyuyor zannedenler olurdu. O ise çoktan dalıp gitmişti. Allah ile birlikte olmaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı en güzeli verir. Öyleyse acaba İsra Suresinin 80. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi sıdk ile ithal et, sıdk ile ihraç et diyor. Nereye ithal etsin? Nereden ihraç etsin? İşte ithal ettiği ve ihraç edeceği yer Makam-ı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud'u bir gün göreceksiniz. Ön tarafı bizim alemimizde cam denilen bir şeffaf
sistemle tamamen kapatılmış olan çok büyük bir salon. Yani belki 60 metre, belki 70-80 metre genişliğinde bir salon. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Hepsi ayakta duruyorlar. Bütün huzur namazının imamlarının nikahı orada kıyılır. Makam-ı Mahmud'da. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in marifetle, mucizeyle dizaynı orada gerçekleşmiştir. İlmi ledününden bir sultan, yani Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmuştur. Olmuşsa ne olmuştur? Olmuşsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sütünü sağdığı bir tek keçiden bir ordu doymuştur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstermiş midir? Göstermiştir. Ama bunu hep söylemiştir. Bu benden değildir. Bu Rabbimin bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gece namazlarına dikkatle bakın. Gece namazları Makam-ı Mahmud'a sizi dahil edebilecek, sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç edebilecek olan bir özellik taşır. Orada ilmi ledun öğretilir. İlmi ledun Allah'ın gizli ilmidir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri o ilmin sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelmekteydi. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuştuğunu söyleyince inanmadılar. Onun üzerine mezarına gittiler. O da kalk ey Allah'ın Resulü diye seslendi. Kün dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Konuştular. Sonra tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu bir keramettir. Keramet Allah'ın ikramıdır. Peygamber olmayan velilere, peygamber olmayan resullere de Allah'ın ikramı keramettir. Ama huzur namazının imamları için bu keramet değildir. Mucizedir. Buraya hiç kimse ne kerametin ne de mucizenin sahibi değildir. Mucizenin sahibi de, kerametin sahibi de Allah'tır. Öyleyse gece namazları, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gecenin bir vaktinde kalkın. Gece namazı kılın ve kıldıktan sonra bu ayeti okuyun. İsra 80. Allah-u Teala'nın size fiziğin ötelerinden bir şeyler göndermesi, yardımcı göndermesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliğin içinde yaşamak, Allah'ın dostu olmak, biraz gayretinizle size çok şeyler kazandırabilir.
İşte o ilmin sahiplerinden birisi Hazreti Süleyman'dı. Hazreti Süleyman kuşlarla konuşabiliyordu. Ruh tayı mekanında, nefs tayı mekanında, fizik vücut tayı mekanında yapabiliyordu. Cinlere ve şeytanlara hükmediyordu. Allah Teala Kur'an'da birkaç yerde Hazreti Süleyman'ın tayı mekan olaylarını anlatır. Rüzgarı onun emrine verdiğini, yani havada onun yolculuk yaptığını ifade ediyor Allah Teala. Hızlı, çok hızlı veya yavaş bir gidiş. Öyleyse ilmi ledünün sahipleri kim bu insanlar? İşte Fatih Sultan Mehmet'in lalası, mürşidi Akşemseddin Hazretleri. Kubbealtı vezirleri muhasırının kaldırılmasından yana Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u almadan gitmem diyor. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım. Ama öylesine bunalıma girmiş ki paşalar, bu muhasırının kaldırılması lazım geldiği konusunda çok ciddi bir muhalefet oluşturmuşlar padişaha. Lala Akşemseddin Hazretleri o toplantıya iştirak etmiyor. Padişah haber gönderiyor. Gelsin diye.

O secde vaziyetinde duruyor. Padişah geliyor, saygıyla bekliyor. Ve ondan sonra Allah Teala'nın emrettiği noktada Akşemseddin Hazretleri ona dönüyor. Evet diyor, 27 Mayıs sabahı inşallah zafer bizimdir. Ve tarif ediyor. Hangi surların altına kumbaracılar ne kadar barut yerleştirecekler, nereleri atacaklar, hangi surlar toplanabilecek plan onun tarafından teslim ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'e ve gerçekten 27 Mayıs sabahı 1453 zafer Osmanlı'nın oluyor. İstanbul bir çağı kapatan, yeni bir çağı açan bir fetihle artık İslam'ın eline geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Muhyiddin Arabi Hazretleri bir kalabalığa hitap ediyor. Diyor ki, sizin taptığınız benim ayağımın altındadır. Ne yapıyorlar dersiniz? Hemen öldürmek üzere harekete geçiyorlar. Sen Allah'ı nasıl ayaklar altına alırsın diye. Ve ölmeden evvel son sözünü söylüyor. Diyor ki, sin şına girdiği zaman bu sır çözülür. Şimdi diyor, beni idam edebilirsiniz. Buyurun. İdam ediliyor. Sonra sin Yavuz Sultan Selim şına, yani Şam'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim aldığı emir üzerine derhal diyor ki, bana onun o konuşmayı yaptığı yeri gösterin. Gösteriyorlar. Şimdi diyor, burasını kazın. Kazıyorlar. Bir küp altın çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, anladınız mı? Taptıkları şeyin ne olduğunu? Paraya tapılıyor insanlar. Bu zamanda da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı için para hayatlarının en önemli hedefi. Para da önemlidir. İnsanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gerekir. Elbette para kazanacaksınız. Ama para birçok insan için tapılmak kadar sevilen bir müessese. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu söylemiş sevgili kardeşlerim. O Muhyiddin Arabi Hazretleri ki diyor ki, ben o sırların dolabını açtım. Ve oraya bununla ulaştığını söylüyor. Sırlar orada, Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki, Allah-u Teala'nın ansızın size yeni ufuklar açtığını yaşayacaksınız. İşte biliyorsunuz, Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki, beni öyle bir insanla tanıştır ki ben ondan senin ilmi ledununu alayım. Allah-u Teala diyor ki, ya Musa, gerçekten istiyor musun? Hazreti Musa diyor ki, evet. Eyse diyor, git yanına birisini daha al. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Ve bir delikanlı ile beraber yola çıkıyor Hazreti Musa. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Onları yolda yiyerek gidiyorlar. Gitmişler günlerce.

Bir yerde durdukları zaman, hadi diyor yemeğimizi yiyelim diyor Hazreti Musa. Delikanlı diyor ki yemek yok. Ne demek yemek yok diyor, balıklarımız vardı. Balıklar diyor canlandılar ve denize girdiler. Hazreti Musa heyecanla soruyor, nerede? O iki denizin birleştiği yerde. O zaman Hazreti Musa Allah-u Teala'nın sözünü hatırlıyor. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Hemen aklına iki denizin birleştiği yerde onlar yemek yerken uzaktan onları seyreden ama hiç onlara yaklaşmayan bir ihtiyar adamın varlığını hatırlıyor. İşte odur diyor. Hemen koşalım. Koşuyorlar. Hazreti Hızır hala orada. Hazreti Hızır sabrıyla tanınır. İşte Abdülkadir Geylani Hazretlerine sabrı öğreten de odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatını anlattığı kitabında diyor ki, onunla ilk karşılaştığımda beni şurada bekle, biraz sonra geleceğim dedi diyor. Ama diyor beni 3 gün orada bekletti diyor. Ve gelmedi ama ben bekledim diyor. Hazreti Hızır ona sabrı öğretmiş. Bilin ki İlmi Ledun'un birinci anahtarı sabırdır. Hazreti Musa'nın İlmi Ledun'u ona ulaşamadan kaybetmesinin arkasında da sabırsızlık yatar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilmi ledununu kime vereceği Allah'a aittir. Hazreti Hızır bir peygamber değildi ama Hazreti Musa peygamberdi. Hazreti Hızır ilmi ledunun sahibiydi ama peygamber olan, Allah'ın katında ondan üstün olan, Nebi olması sebebiyle üstün olan Hazreti Musa, ilmi ledunun sahibi olmak şerefine ulaşamadı. Hazreti Hızır baş gözleriyle değil, kalp gözüyle Allah'ı yüzlerce defa görmüştü. Hazreti Musa bir defa bile göremedi. Ve onun yanına ulaştığı zaman Hazreti Hızır'ın dedi ki, beni Rabbim gönderdi. Senden ilmin adını öğrenmek için senin emrine girebilir miyim? Hazreti Hızır dedi ki, sen benimle sabredemezsin. Hazreti Musa dedi ki, beni sabırlılardan bulacaksın. Hazreti Hızır pekala dedi ama bu söylediğimi unutma. Beraberce yola çıktılar. Gide gide bir nehrin kıyısına ulaştılar. O nehrin kıyısında birçok gemi vardı. Bütün yemek isteme dileklerine rağmen hiçbir geminin içindekiler onlara yiyecek vermediler. Ama bir geminin sahibi onlara yiyecek verdi. Oturdular, yediler. Yemek bittikten sonra Hızır Aleyhisselam eline baltayı aldı. Geminin bordasını parça parça etti. Ve gemi karaya oturdu. Hazreti Musa dayanamadı. Senin bu yaptığın dedi Allah'tan reva mı şimdi yani dedi. Bu kadar insan bize yemek vermezken bu insanlar acıdılar da bize yemek verdiler. Sen de tuttun adamların gemisinin bordasını bu hale getirdin. Şimdi bu gemi yüzmez. Bu adamın ekmek parasıyla oynadın. Hazreti Hızır dedi ki, ben sana demedim mi dedi. Sen benimle sabredemezsin. Bak işte dedi, patladım bile. Sonradan gördüler ki diğer gemiler karşı sahile geçtiler ve oradaki zalim derebeyi tarafından onun gemilerince hepsi yakalanıp esir edildiler.
Gemiciler de sahipleri de forsa edildiler. Ama bu gemiye hiç kimse dokunamadı çünkü gemi denize açılamamıştı, nehre açılamamıştı. Hızır Aleyhisselam anladın mı şimdi dedi. Ben bunları kendimden yapmıyorum dedi. Yaptırılıyorum. Bir köye gittiler ikisi beraber. O köyde gene yiyecek istediler. Sadece bir yerden kendilerine kaç kapıdan geri döndükten sonra yiyecek verildi. Ve Hızır Aleyhisselam o evin bahçe duvarının yıktığı o evde bir yardım edecek yerde onları zararlıymış gibi görünen bir iş yaptı. Hazreti Musa gene dayanamadı. Hazreti Hızır'ın aldığı cevap şöyle: bak bu ikinci oluyor. Ben sana sen benimle sabredemezsin demiştim. İkinci defa sabredemedin. Eğer bu üçüncü olursa beraberliğimiz biter. Bu evde yetimler oturuyor. Ve burada da bu toprağın altında onlara ait olan bir define var. Büyüdükleri zaman onlar kullanacaklar bunu. Başka gözlerden saklamak için böyle yaptım. Ve sevgili kardeşlerim, oradan da ayrıldılar. Ama bir pınar başında Hızır Aleyhisselam bir delikanlıyı öldürünce Kızılca kıyamet koptu. Hazreti Musa dedi bu kadarına dayanamam. Sen resmen şu anda bir katilsin. Sen bu çocuğu öldürdün. O da dedi ki bu çocuk evine ulaşsaydı annesi ve babasını öldürmesi söz konusu olabilirdi. Ve ben onu öldürdüm. Ama aslında ben yapmadım. Allah-u Teala tarafından bu işlev bana yaptırıldı. Ve Hazreti Musa ile beraberlikleri burada sona eriyor. Hızır Aleyhisselam'ın. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi Allah'ın büyük bir nimetidir. Kalp gözüyle, kalp kulağıyla başlar. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah Teala size evvela yerin melekûtunu, devrin imamının dergahını gösterecek. Oradaki altın kapıyı göreceksiniz. Altın paralardan oluşan bir küme göreceksiniz. Sırada olan insanlar göreceksiniz. Cinler göreceksiniz. Cinleri nereden tanıyacaksınız? Bütün insan ruhlarının, yüzlerinin ve ellerinin rengi sizin ve benim gibidir. Ama cinlerin rengi yeşildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a gönderildiği zaman Allah Teala dedi ki hiç onlardan korkma. O sihirbazlar toplanacaklar. Yere atacaklar ellerindekileri. Onlar yılanmış gibi görünecek sana. Hiç korkma. Sen de elindeki asaya at. Hazreti Musa o olayı yaşadıktan sonra o hareket halindeki yılanların üzerinde elindeki asayı atıverdi. Ne oldu? Asa öyle bir mahluk oldu ki bütün o yılanları hepsini yuttu. Hiçbiri kalmadı ortalıkta. Ne oldu? Senin sihrin
bizden daha üstünmüş dediler. Hazreti Musa dedi ki o sihir değildi dedi. O Allah'ın bize olan bir nimetiydi. Biz sihir yapmayız. Sihir şeytani bir iştir. Sizin yaptığınız da yanlıştır. Sizi Allah'a teslim olmaya davet ediyoruz. Bütün büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oldular. Firavun öfkesinden az kalsın çatlayacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde ilmi ledun bütün insanlar için Allah'ın bir gizli ilmidir. Herkese verilmez. Gizli ilmin verilmesi gece namazlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Makam-ı Mahmud'a ithal ve ihraç söz konusudur. Yedinci katın üçüncü alemi. Hayır, dördüncü alemi, affedersiniz. Birinci alem kader hücreleri, ikinci alem ümmül kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem de makamı Mahmud. Orada tanıdık birilerini göreceksiniz gittiğiniz zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya dediler ki bu Adem Aleyhisselam'a biz secde ettik ama senin emrin üzerine secde ettik. Aslında biz ondan üstünüz. Allah-u Teala da dedi ki hayır siz ondan üstün değilsiniz. Eğer siz ondan üstün olsaydınız ona sizi secde ettirirdim. Onu size secde ettirirdim. Ama o sizden üstün olduğu için ona secde ettiniz. Ey Allah'ım dediler, onu üstün kılan nedir? Onu üstün kılan nefsindeki afetlerdir dedi. Eğer o afetleri yenerse, onu yenebilen insan sizden üstündür. Ama onu yenemezse sizden üstün değildir, siz de ondan üstünsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Harut'la Marut ismindeki iki melek dediler ki eğer onu bizden üstün kılan şey nefse biz de onu isteriz. Biz ondan daha üstün olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz. Allah Teala dedi ki ondan üstün değilsiniz. Boşuna bir gayretin içine girmeyin. Onlar da ısrar ettiler. Biz istiyoruz. Üstün olduğumuzu ispat edeceğiz dediler. Allah Teala da onlara nefs verdi. Babil şehrine indirdi onları. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor kıssa. Babil şehrine inen bu iki tane melek orada sadece bir ay dayanabildiler. Bir ay dayanamadılar bile. Bir kadına çok kötü bir şey yaptılar. Büyük bir kötülük yaptılar. Kadının kocası benim karıma siz bunu nasıl yaparsınız diye öfkeyle onlara gelince bizim melekler fena halde içerlediler bu işe. Ve adamı orada öldürdüler. Hemen tekrar yukarı alındılar ama orada bulundukları süre içerisinde birçok insana zulmani ilimleri öğretmiş bulundular. Ama onlara diyorlardı ki, bakın bu zulmani ilimler yapılmaması lazım gelen, tatbik edilmemesi lazım gelen ilimlerdir. Bize sorarsanız bunları hiç öğrenmemeniz sizin için daha hayırlıdır. Ama yapmayacağım derseniz, öğreneceğim sadece yapmayacağım ve de bir vebalin altına girmek istemiyorum derseniz, biz bunu size öğretebiliriz. Ve pek çok insan orada Babil şehrinde büyüyü, hüddamı, zülmani ilimleri öğrendiler. Zülmani ilimler bir iradenin bir başka iradeye, ikinci iradenin rızası olmaksızın bir şeyleri ilimleriyle zorla yaptırması halidir.
cinleri insanların üzerine saldırtmak. Bu hüddam ilmidir. İnsanlara büyü yapmak. Bu sihir ilmidir. İnsanları hipnotize etmek. Zulmani vasıtalar kullanarak fal bakmak. İllüzyon. Yani bir şeyi mevcut değilken göstermek veya ölü bir şeyi hareket halinde gibi göstermek ve mesela şeytanın gösterilerinden bir tanesi boşlukta yatay vaziyette duran birisini yükseltmek. Olur mu? Evet olur. Ne zaman kişinin karşıt elektronların devir sayısını arttırırsanız elektron devir sayısına yaklaştığı bir yerde bu olay tahakkuk eder. Yer çekimi kuvvetinden daha hafif hale gelen vücut yükselir. Bunu şeytani ilimlerin sahipleri değil, şeytan yapar, onlar yapıyormuş gibi gösterir ve şeytan hep kendisini gizler. O insanlar da kendilerinin yaptıklarını zannederler. Oysa ki Allah'ın dostları Allah'ın kendilerine ikram ettiği kerametle keramet ikram demektir. Fizik ötecisi bir şeyleri Allah yapmış ve onlara bunu kendisi tarafından yapıldığını söylemiş olduğu cihetle onlar bunun bilincindedirler. Ve herkese derler ki bu gördüğünüz bir keramettir. Ama bunu biz yapmadık. Bunu yapan Allah'tır. Biz sadece buna vasıta olanız. İşte Hazreti İsa diyordu ki ben abraşları normal saç rengi haline döndürürüm. Ama bunu ben yapmam. Allah yaptırır. Ölüleri diriltmiş görünürüm. Allah'ın izniyle ama yapan gene ben değilim, Allah'tır. Hastalıkları iyi ederim, iyi eden görünen, iyi eder görünen benim ama yapan ben değilim, Allah'tır. Beni konuşturan Allah'tır. Böyle diyor Hazreti İsa. Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala soruyor. Ey İsa sen insanlara benim oğlum olduğunu söyledin mi? Sen benim oğlum musun? Hazreti İsa Allah Teala'ya cevap veriyor. Ya Rabbi diyor böyle söylemediğimi sen benden muhakkak ki daha iyi bilirsin. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ama Allah-u Teala'nın müsaadesi üzerine Hazreti İsa fırtınalı denize ey deniz dur dediği zaman deniz duruyor. Hazreti İsa mı durduruyor? Hayır Hazreti İsa durdurmuyor. Hazreti İsa'nın imanı öyle bir iman ki böyle söylediği zaman Allah-u Teala'nın ilahi iradesi denize hakim oluyor. Denizi kontrolü altına alıyor ve deniz sakinleşiyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa'nın arkadaşları Maide suresinde anlatıldığı gibi sana daha çok inanmamızı istiyorsan ey İsa bize Allah-u Teala'nın katından bir sofra getir bakalım dediler. O da dedi ki
Ben sofrayı getiremem ama Allah-u Teala'dan talepte bulunurum. Eğer Allah sofrayı verirse o zaman bize tabi olacak mısınız? Hepsi dediler ki evet. Ve Allah-u Teala sofrayı gönderdi. Onlara göre Hazreti İsa indirdi sofrayı. Oysa ki Hazreti İsa tıpkı Yunus gibi talep sahibiydi. Biliyorsunuz bizim Yunus da kendisine şu miskin Yunus deden Yunus. Hani Allah'ı gören, Allah'la konuşan ve bunu da açık açık şiirlerinde yazan o Yunus, Kur'an'daki bütün işaretleri taşıyan Yunus. Mekansızlığa kavm olan Yunus. İki dervişle beraber yollara düşüyor Yunus. Tapduk Emre'nin dergahından ayrıldıktan sonra ve bir mağarada bir gece birinci derviş dua ediyor. Ey Allah'ım diyor, bize bir sofra indir. Allah Teala bir sofra indiriyor. Hepsi karınlarını doyuruyorlar. Gece uzun uzun ibadetler ettikten sonra ertesi sabah tekrar yola koyuluyorlar. Ertesi akşam ikinci derviş dua ediyor. Gene bir tepsi geliyor Allah Teala'dan. Gene karınlarını doyuruyorlar. Ve üçüncü akşam Yunus korkuyor ki sıra kendisine gelecek. Gerçekten sıra kendisinde. Ve Allah Teala'ya diyor ki Ya Rabbi ben senden şimdiye kadar hiç böyle bir şey istemedim. Ama onlar istediler ve verdin. Ya Rabbi bana da ver, yüzümü kara çıkarma. Allah Teala veriyor, üç tane sofra veriyor. Her birine ayrı bir sofra geliyor. Tıka basa karınlarını doyuruyorlar. Ve dervişler soruyorlar Yunus'a, ey Allah'ın dervişi diyorlar, sen kimsin? Nasıl böyle bir şey yaptın? Kimin için dua ettin? Kimin yüzü suyu hürmetine bunu istedin de Allah verdi? Yunus diyor ki önce siz söyleyin diyor. Kimin adına söylediniz de Allah Teala size o tepsileri indirdi. Ben diyor hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Onlar da diyorlar ki bir derviş Yunus vardı diyorlar. Kendinin hangi seviyede olduğundan haberi yok. Biz hep onun adını kullanıp Allah-u Teala'dan defalarca bu sofrayı indirttik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Yunus ki kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Hem ruh, hem nefs tayi mekanını, hem ruh tayi mekanını, hem de fizik vücut tayi mekanını gerçekleştirmiş Yunus. Öyle söylüyor, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Gece namazlarına dikkat edin. Gece namazları Allah Teala'nın bir hediyesini, bir muhteşem hediyesini almak için bir vasıtadır. Allah Teala'nın sizi de oraya makam-ı mahmuda ithal etmesi sıdkıyla ve sıdkıyla oradan ihraç etmesi için Allah'tan talepte bulunun. O zaman çok şeyler yaşayacaksınız. Allah'a o kadar çok hamd edecek ve şükredeceksiniz ki o zaman bizi hatırlayacaksınız. Vaktiyle böyle söylemişti diye. Aranızdan bir kısmınız bir gün Hızır Aleyhisselam'ı mutlaka görecek. Giydiği elbiseye dikkat edin, kumaşı bu devre ait bir kumaş değildir. Size tarihten bir anısını anlattığı zaman o zaman aklınız başınıza gelsin.
Nasıl olur diye sorun kendisine. Sevgili kardeşlerim, yoksa öyle bir hüviyette anlatır ki sanki o günün olayıymış gibi değerlendirirsiniz onu. İsimleri kullandığı halde, o devrin bütün esaslarını anlattığı halde sanki bugünkü olayları anlatıyormuş gibi gelir size. İşte böyle bir dizaynda bilin ki o Hızır Aleyhisselam'dır. Size onları anlattığı zaman bilin ki bütün anlattıkları doğrudur. Eğer Fatih Sultan Mehmet zamanındaki bilmem hangi olayda onun içinde yaşamış biri olarak size bir şeyler anlatıyorsa bilin ki odur. Karşınızdaki bir deli değildir. Odur. Sakın sonradan aklınız başınıza gelmesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki bu yoldasınız. Allah'ın yolundasınız. İlmi ledün yolundasınız. Gece namazlarınızı sakın ihmal etmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi makamı Mahmud'a sıdk ile ithal etmesini ve sıdk ile oradan marifet edilmiş şekilde, kendisine ikram edilmiş şekilde, mükerrem kılınmış şekilde oradan Allah-u Teala'nın sizi ihraç etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah Teala sizleri mükerrem kılsın. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: belirtmek için Allah-u Teala bir kıssa olarak Hızır Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadarki bir zaman aralığında getirdiğinden bahsediyor. İnşallah bize fizik, vücut, ruh ve nefis tayin mekanlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İcrarımıza sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala'nın nefes altında icrarımıza nefes ederiz. Sayın mekan, mekanın say edilmesi, ortadan kaldırılması, aşılması anlamına geliyor. Biliyoruz ki Allah-u Teala zamanı sıfırlarıyla mahlukatından hiçbirisi bu yetkinin sahibi değil. Allah-u Teala öyle bir hızlı sahibi ki bu hız zamanı sıfırlıyor. Böyle olunca Allah-u Teala zamandan münezzeh oluyor. Ama zamandan münezzeh olmak aynı zamanda mekandan münezzeh olmayı da sağlar. Eğer Allah-u Teala yapacağı her şeyi sıfır zaman aralığında yapıyorsa, kainatın her noktasında aynı anda sıfır zaman aralığında bulunabiliyor. Öyleyse bu Allah-u Teala'ya has bir özellik. Yalnız yaratıcının böyle bir özelliği var. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuzluğun sahibi olmak. İnsanlar da sonsuzluğun sahibi mi? Elbette. İnsanlar da sonsuzluğun sahibi. Ama bir küçücük farkla hiç kimse zamanı sıfırlayamaz. Allah'tan başka hiçbir varlığın, hiçbir mahlukun böyle bir yetkisi mevcut değil. Öyleyse insanın boyutlarına baktığımız zaman üç boyuttan ibaretten ederiz hep. Yükseklik, genişlik ve derinlik olmak üzere. Oysa ki bütün insanlar beş boyutludur. Dördüncü boyut zaman, beşinci boyut hız. Bu dördüncü ve beşinci boyutlar ters orantılıdır birbirine. Ve zamanın kısalması hızın sonsuz derece yükselmesine bağlı. İşte zaman dediğimiz müessese bildiğiniz gibi Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği bir standartla başlıyor. Diyor ki Allah-u Teala evvelce gökler ve yer bir idi. Sonra biz onları fethettik, mekanlarından kopardık, dağıttık ve kainatı yarattık. O kafirler düşünmez mi diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir tek noktada toplanmış olan, kainat kadar ağır bir tek noktada toplanmış olan, bütün uzaylara çıkarılmış olan bir sistem. Uzaylar çıkarıldığı zaman nokta oluşuyor. Sonra uzayları katıyor Allah-u Teala ve her partikülü bir belli gezegeni vücuda getirmek üzere oraya gönderiyor. Kinetik enerji vererek gönderiyor, itiş hızıyla gönderiyor ve sonsuz hıza yakın bir hızla ama aslında ışık hızının ötesine geçemeden bütün partiküller ait olduğu alemlere gidip orada ait olduğu gezegenleri gerçekleştiriyorlar. Ve kainat hala büyüyor. O bir tek noktadan ayrılan ve kainatın her noktasına dağılan bütün partiküller bir noktadan ayrılıp devam ettikleri sürece yola geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman parçasında yaşarız. Sonra ne olur? Kıyamet günü Allah'ın verdiği kinetik enerji sona erer. Artık itiş enerjisi yoktur. Büyüme duracaktır. Arkadan gravitasyon başlayacaktır. Büyük kütlelerin küçük kütleleri çekebilme gücü ve kainat küçülmeye başlayacaktır. İşte bu büyümenin ve küçülmenin dizaynı zamanla alakalı olduğu için bunları bu akşam söylüyoruz. Büyüme bittiği anda zaman duruyor. Gravitasyon başladığı anda zaman tersine dönüyor. Çünkü artık uzayların yok edilme sistemine geçiyor Allah-u Teala. Ve bütün gezegenler koptukları parçalarıyla tekrar birleşiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala dünyanın güneşle birleşmesinden, dünyanın ayla birleşmesinden, sonra her ikisinin güneşle birleşmesinden bahsediyor. Öyleyse nasıl dünya güneşten koptuysa, ay da dünyadan koptuysa akkor halindeyken kıyamette
bunların tekrar evvela güneşin, evvela dünyanın ayla birleşmesi, sonra her ikisinin birden güneşle birleşmesi söz konusu oluyor. İşte böylece geçmişten geleceğe doğru devam eden zaman orada duruyor ve tekrar geçmişe geri dönüyor. Bu zamanın çeşitli standartları Kur'an'da açık açık anlatılmıştır. Allah Teala katına kadar olan yolun 50 bin yıllık bir yol olduğunu söylüyor. Işık hızı da gidildiği takdirde. Sonsuz hızla gidildiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi belki birkaç dakikada oraya varmak söz konusu. Öyleyse 50 bin yıllık bir zaman yolla birkaç dakikalık bir yol aynı yol değilmiş gibi görünüyor. Ama fark, sürat farkıysa bu neticeye ulaşılabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miracı birkaç dakika içinde gerçekleşmiş olan bir yolcudur. Yalnız yolculuk kısmından bahsediyoruz. Öyleyse bu yolculuğun rahatlıkla bir tayin mekan olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir fizik vücut tayin mekanıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette bir fani olduğu için, bir yaratık olduğu için, bizim gibi Allah'ın bir manifi olduğu için zamanı sıfırlayamazdı. Ama sıfıra çok yakın bir boyutta Allah'ın katına birkaç dakikada ulaşması söz konusuydu. Neden öyle? Çünkü ruhu vücuduna örtü olmuştu. Allah Teala mecazi olarak bir takım vasılardan bahsediyor Miraç olayında. Bunların hepsi bu neticeyi sağlamaya vasıta olacak olan manevi işaretler. İşte tayin mekan dediğimiz zaman bunun üst seviye bir dizaynı var. Ve yapan zamanı sıfıra doğru yaklaştıran bir özelliği var. Sonra bu sebeple maddenin oluştuğu sistemin tay edilmesi söz konusu. Yani bir nevi ortadan kalkması veya kısaltılması, iki noktanın birbirine yaklaştırılması. Öyleyse tay mekan dediğimiz zaman bir noktadan yola çıkan birisinin inanılmayacak bir hızla, sonsuz hızla bir başka noktaya ulaştığını görüyoruz. Allah-u Teala'nın hız kanunlarını dikkatle incelediğimiz zaman üç ayrı hızdan bahsedildiğini görürüz. Işık hızı diğer ikisinin arasındaki bir köprüdür. Işık hızı saniyede 300 bin kilometreden biraz daha fazla bir hızı ifade eder. Bütün fotonlar ışık ışınıdır. Ve saniyede 300 bin kilometreden biraz daha hızlı bir şekilde doğrusal olarak hareket ederler. Bu hareket bir kendilerine bir itiş enerjisi verilmesine ihtiyaç göstermez. Bildiğiniz gibi elektronlar ve karşı elektronlar bu alemdeki atomların motivası içindedir. Karşıt elektronların devir sayısı, elektron devir sayısının yarısı kadar ve bir takım madenlerde veya gazlarda karşıt elektronların kendilerine elektrik enerjisi verildiğinde daha hızlı bir şekilde devir sayısını arttırdıklarını görüyoruz. Bunun manası kısacık bir zaman parçasının sonunda karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısına artmasına rağmen karşıt elektronların devir sayısı daha çok arttığı için birbirine eşit olmasını sağlar. Ne zaman elektron ve karşıt elektron devir sayısı birbirine eşitse o bulunduğu o noktayı baz teşkil eden bütün fotonlar bulundukları yerden lineer olarak, doğrusal olarak 90 derecelik bir açıyla ayrılırlar. Bu itibarla dayandıkları baz
her birinin değişik bir vasat olması hasabıyla her tarafa birden yayılma başlar. Odanın bir noktasına yakılan bir ışık doğru çizgiler halinde odanın her tarafına birden yayılır. İşte bu ışığın hızı ışık hızıdır. Işık duvarı üzerinde hareket eder. Düşünebileceğiniz her istikamet ışık duvarıdır. Işık duvarı üzerinde hareket eden nedir? Zahiri alem kanadında elektronun karşıt daire alem kanadında yani merza alem kanadında karşıt elektronun vazife aldığı iki kanadı birbirine eşit ağırlıkta olan bir uçak bu. Işık duvarı üzerinde saniyede 300 bin küsur kilometreyle hareket halinde olan bir ışık. Bir elektron, birkaç elektron. İşte bu hızın altı normal standartlarda dünyamızdaki bütün hızları ifade eder. Hızların ulaşabileceği, yani itiş enerjisiyle ulaşabileceği son hız, ışık hızına çok yakın bir hızdır ama ışık hızına ulaşamaz. Işık hızına ulaşmak, kinetik enerjiyle gerçekleşen bir olgu değildir. Söylediğimiz gibi mutlaka bir elektronla karşı elektronun bir araya gelmesi gerekir. Öyleyse neyi gördük? Fizik standartlarda fizik aleminin varlıkları ışık hızına kadar hıza ulaşabiliyorlar. Onun ötesine kendi alemlerinde geçemiyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada bir sırrı var. Sırrı şu, bir maddenin veya bir partikülün ışık hızını aşabilmesi mutlaka onun karşıt elektronlarının devir sayısının, elektron devir sayısının geçmesi lazım. Başka bir ifadeyle hiçbir madde veya partikül kendi aleminde sonsuz hızla hareket edemez. Mutlaka başka bir aleme ait olan bir varlık olması lazım. İşte bu alemin varlığını başka bir alemin varlığı haline getirebilmeniz için Allah-u Teala'nın belirlilik ilkesinin gereği olan elektron ve karşı elektron arasındaki dengenin tersine çevrilmesi lazım. Biliyorsunuz ki elektronlar karşı elektronların iki katı devir sayısına sahip. Bir saniyede bir elektron 100 defa dönüyorsa bir karşı elektron 50 defa dönebilir. Ama karşı elektronun hızını arttırdığınızı düşünelim. 50'yi 100 yaptınız, ikisi birbirine eşit oldu. 50'yi 101 yaptığınız zaman karşıt elektronun devir sayısı elektronun devir sayısını aşar. Bu noktada o varlığı bunun böyle bir sistemden oluşan bütün karşıt elektronları elektron devir sayısını aşmış olan bir varlığı dünya üzerinde artık hiç kimse göremez. Çünkü izlenebilirlik ilkesinin gereği olan sistemde elektronlar karşıt elektronların iki katı devir sayısının sahibidir. Eğer bu devir sayısı dengesi bozulursa, asıl ifadeyi kullanalım, karşıt elektronların devir sayısı kendisinin iki katı olan elektron devir sayısını da aşarsa, bu noktadan itibaren artık bu aleme ait olan bir varlık sayılmaz o. Onu izlenebilirlik ilkesinin bütün gerekleri yok olduğu için bu alemde artık kimse göremez. Gözden kaybeder. İşte UFO'lar bu statünün sahipleridir. Birçok kainatta gezegen bizden, bu dünyamızdan çok daha uzun süre ilmi devam ettirebilmişler. Hayat bütün gezegenlerde aynı anda başlamış. Biliyorsunuz ki şu anda Kur'an sadece bizim dünyamızda değil, bütün kainatta bilinmektedir. Tıpkı bunun gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Ve bu bilinen şey Kur'an'da açıkça ifade ediliyor. Biz diyor Allah-u Teala Kur'an'ı bütün alemlere indirdik. Yalnız dünyamızla alakalı bir konu değil. İşte böyle bir dizaynda hangi gezegen karşıt elektronların devir sayısını, elektronun devir sayısının ötesine geçirmeyi başarabilmişse, onlar ışık hızının ötesine geçmişlerdir. Bu hız daha ötede sonsuz bir şekilde artabilir. Öyle artar ki düşünce hızına ulaşır en sonunda. Nedir düşünce hızı?
size desem ki kendinizi şu anda kapının önünde düşünün, düşünürsünüz. Size desem ki kendinizi ayda düşünün, onu da düşünürsünüz. Güneşte düşünün, gene düşünürsünüz. Tahayyül ettiğiniz en uzak gezegende düşünün desem, onu da düşünürsünüz. Ama mesafeleri karşılaştırdığımız zaman arada çok büyük bir farklılığın oluştuğunu görüyoruz. Nasıl bir farklılık bu? Buradan kapıya kadar olan mesafe 10 metre ise, 20 metre ise böyle bir kapının önünde oluşu bir saniyelik zaman parçasında düşünebildiğinizi varsayalım. Düşünmek mutlaka zamandan bir parçayı muhtevasını alır. Bütün mahluklar için olay budur. Kendinizi ayda düşünün dediğim zaman o ayda düşünmeniz 10 metrelik mesafe ile ayın mesafesi arasında bir sonsuzluk vardır, sonsuz kat. Ama gene bir saniyede düşündünüz. Güneşte düşünün dediğiniz zaman gene düşündünüz, gene aynı zaman parçasını kullandınız. Oysa ki o kullandığınız zaman parçası içinde düşünceniz, düşünme sisteminiz, hiçbir aleme ait olmayan düşünceniz o düşündüğünüz yere kadar ulaştı aynı anda. Öyleyse birer saniye zaman parçaları içinde buradan kapının ne kadar gidebilen düşünceniz güneşe kadar gitti. Gene aynı zaman parçası içinde bir saniye içerisinde en uzak gezegene kadar ulaştı. Öyleyse mesafeler bu alemin dışındaki bir varlık için geçerli değil. Sonsuz hızla hareket edebilir. Bu hızın son noktası düşünce hızıdır. Ama düşünce hızı da mutlaka zamandan bir parçayı muhtevasını alır. Ve böyle bir dizayn mümkün. O zamandan bir parçayı muhtevasını almayan kim? Sadece Allah. Zamanı da yaratan, mekanı da yaratan ve kendisi ne kadar geriye giderseniz gidin hep var olan, ne kadar ileriye giderseniz gidin gene var olmakta devam edecek olan. Öyleyse nasıl oluyor da düşünce böylesine bizim hız sınırlarımızın ötesine geçebiliyor? Allah-u Teala'nın kanununa çok uygun. Çünkü akıl hiçbir alemin varlığı değildir. Şimdi alemleri beraber düşünelim. Zahiri alem fizik vücudumuzun alemi. Onun karşıtı nefsimizin alemi, berzah alemi. Ruhumuz emr aleminin varlığı, üçüncü alem. Onun karşıtı şeytanın hakimiyet kurduğu zulmani alem. Allah-u Teala'nın ruhlar alemi adını verdiği sistem zemin kattan başlar. 7 tane gökyüzü aşarak Allah'a kadar ulaşır. Sırat-ı müstakim. Ondan sıfır katından aşağı doğru inen 7 tane gökyüzü, 7 tane yer katını itibar eden sistem o da sırat-ı cehim. Öyleyse ister sırat-ı müstakim olsun Allah'a ulaştırsın, ister sırat-ı cehim olsun şeytana ulaştırsın, cehenneme ulaştırsın, birisi ötekinin zıttı 4 alem oldu. Cinlerin yaşadığı gayb alemi 5. alem ve bu alemin zıttı cinlerin nefslerinin onlar öldükten sonra yandıktan sonra yaşadığı alem onların berzah alemi. Onların cinlerin nefslerine ait olan berzah alemi 6 alem oldu. 7.'si yokluk. İşte akıl var ya akıl bu alemlerin hiçbirine ait değil. Bu alemlerin tümünün dışında. Hepsinin dışında. Onun için hangi alemde olursa olsun düşünce, aklın ürünü olan, aklın neticesi olan düşünce bütün alemlerde sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Öyleyse bu fizik kanunları ayet olduğuyla oturtunca sayı mekan kolay anlaşılır. Benim nesne olacak şimdi. Nefsimiz bu aleme ait olan bir varlık değildir. Bu alemde oluştuğu zaman nefsimiz fizik vücudumuzdan bu alemde dışarıya çıktığı zaman bu alemin malı olmayan bir varlık artık ortadadır.
İşte bu sebeple aklımız onu bu alemin içinde sonsuz hızla hareket ettirebilir. Kendi alemine ulaşırsa o zaman Allah Teala o alemde nefsimizin sonsuz hızla hareket edebilmesi için mahiyet değişikliği yapıyor onda. Kendi alemine, berzah alemine ulaşan nefs eğer hareket halindeyse, yani akıl onu bir yere götürecekse, o zaman bu nefsin yapısı berzah aleminin yapısının dışına çıkartılıyor Allah Teala tarafından. Sonsuz hızı devam ediyor. O alemden geriye dönerken gene kendi aleminde, yani berzah aleminde nefsin yapısı değiştiriliyor ve o alemin dışına çıktığı anda asli yapısına kavuşuyor. Zaten o zaman zahiri alemde hareket halinde olduğu için sonsuz hareketine hiçbir şey engel olamıyor. Öyleyse demek oluyor ki nefsimizin bu alemde hareket haline geçişi ışık hızının ötesinde bir hızı otomatik olarak geliştiriyor. Bu sebeple nefs sayı mekanı yapanlar bu gezegenden başka bir gezegene gidebilirler. Birkaç dakikanın içinde oraya varırlar. Varmaları nefslerinin zahiri alem içinde hareket ettiği için sonsuz hızla hareket etmek imkanına sahip olmasından kaynaklanır. Ruh içinde durum aynıdır. Fizik vücut içinde durum aynıdır. Öyleyse her biri kendi aleminin dışında olma vasfını kazandıkları anda derhal sonsuzluğa geçmek imkanının sahibidirler. Ruh için zaten bir problem yok. Çünkü Allah Teala ruhu bütün alemlerde hem fizik hem de fiziğin ötesinde bir konuma ulaşmak üzere programlamış. Öyleyse ruh dilediği an vücudumuzdan ayrılır. Berz aleminin varlığı olabilir. Zahiri alemin varlığı olabilir. Emre aleminin varlığı olabilir. Bütün alemlerin varlığı olabilir. Ve bütün alemlerde oranın varlığının dışına da çıkabilir. Öyleyse bu nevi şahsını nasıl bir özellik taşıyor. Zaten fizik vücudumuz da nefsimiz de dört enerji küresinden oluştuğu halde ruhumuz altı enerji küresinden oluşur. Ruhumuzun her atomu altı enerji küresinden oluşur. Öyleyse farklı bir ortamda farklı bir dizayn söz konusu. Nedir sayı mekan? Zamanın yok edilmesi, mekanın tay edilmesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde bir neticeye ulaşıyoruz. Burada dizaynı Allah-u Teala'nın standartlarında dikkatle incelemek lazım. Üç ayrı tayı mekan, üç ayrı uygulamayı gerektirir. Nefs tayı mekanı en kolay ve en yaygın tayı mekan şeklidir. Nefs tayı mekanını zaten herkes yaşar. Fakat bunu yaşadığının farkında değildir. Yani her kim rüyasında uçmuşsa o nefs tayı mekanını yaşamış birisidir. Ama kontrol altında değil. Ne zaman bir insan farkına varırsa ki o anda rüyadadır. Bunun şuuruna erdiği andan itibaren duruma hakimdir. Tayı mekanı gerçekleştirir. Artık o dilediği yere sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Neden sonsuz hızla? Nefs tayı mekanının standartlarına beraberce baktığımız zaman hemen bu bilmeceyi çözeceğiz. Ne zaman fizik vücudumuz gerçek uykuya ulaşırsa uykuda gezenler hariç olmak üzere herkesin nefsi vücuttan ayrılmaya hazırlanır. Neticede de ayrılır. Nasıl ayrılır? Nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar. Ayrılabilmesi için eşitlik olması lazım.
İşte gerçek uykuya ulaştığımız zaman parçasının belki bir tek saniyelik bir bölümünde nefsin elektron devre sayısı artar. Fizik gücünün elektron devre sayısı azalır. Ve ikisinin dengeye geldiği anda nefs vücuttan seriyeden kıl çeker gibi ayrılır. Bu neye benzer? Bir kamyon düşünün. Bir de özel araba düşünün. Özel arabanın sürati 200 kilometre olsun, kamyonun 100 kilometre. Eğer kamyonun hızını 150 kilometreye çıkartırsanız, öteki arabanın da hızını 150 kilometre indirirseniz, ikisi yan yana giderken birisinin, herhangi bir insanın birinin ötekine geçmesi sokak giriyormuş gibi bir kolaylık arz eder. Çünkü iki araba aynı hızla ve yan yana gidiyor. Birinin ötekine geçmek hiçbir problem göstermez. Ne demek istiyorum? Kim nefs sahibi kendi yaparsa, kim uykuya varırsa, uykuya vardığı anda onun vücudundan

elektron sayısına döner. Ve böylece nefs başka bir alem olan zahiri alemde, kendisine ait olmayan bir alemde sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibi olur. İşte böyle bir dizaynı gerçekleştirmemiz hepimiz için mümkündür. Her gece insanlar rüya görür. Bir kısım insanlar da rüyalarında uçarlar. Uçanlar aslında uykularında sayı mekanı yaşayanlardır. Ama onlar hiçbir zaman sayı mekanı yaptıklarının farkına varamazlar. Sadece rüyasında uçtuğunu, bir hayal aleminde uçtuğunu düşünür. Oysa ki rüyamızın çok az bir bölümü hariç aşağı yukarı bütünü gerçektir. Bu alemde cereyan etmeyen, başka alemlerde cereyan eden bir güzel yolculuğu her seferinde yaşarız. İşte söz konusu olan şey bunun bilincinde olmaktır. Ne zaman bilincinde olursak o zaman yaşadığımız şey artık rüya değildir, tayin mekandır. İster insanlar uyumadan evvel tayin mekan standartlarına girmeyi denesinler, nefs vücuttan ayrıldığı an fizik vücut derhal uykuya dalar. Akıl artık fizik vücuda kumanda etmemektedir, nefse kumanda etmektedir. Fizik vücudu idare eden nedir? Otomatik kontrol sistemleri. Midemizi, bağırsaklarımızı, kalbimizi, akciğerlerimizi, bütün organlarımızı çalıştıran otomatik kontrol mevzuları artık onları kontrolünü almışlardır. Bu sistemlerin her biri sünnetullahın bir bağlantısını ifade eder. Sünnetullah, bütün sistemleri kontrol altında tutan Allah'ın sonsuz kompütürüdür. Ve vücuttaki kumanda merkezleri o sonsuz kompütüre bağlı olarak devamlı kontrol altında tutulur. Öyleyse vücudumuzda bütün bu sistemleri uygulayan gıddeler var. Bunlar otomatik kontrol sistemleri. Akciğerlerimizi çalıştıran, kalbi çalıştıran, midemizi çalıştıran, böbreklerimizi çalıştıran otomatik kontrol sistemleri var olduğu sürece fizik vücudumuzun biz uykudayken aklımıza ihtiyacı yoktur. Ama o dönemde nefsimizin aklımıza ihtiyacı vardır. Ve aklımız nefsimizi kullanır. Yine o aklımız Allah'ın bize verdiği en büyük akıl, ihsan olan aklımız sonsuz hızla nefsi hareket haline geçirir. Hangi gezegene gidecekse oraya gider. Bu dünyada kendine bir gezi düşünmüşse dilediği yeri düşünmesi yeterlidir. Düşündüğü anda düşünce hızıyla oraya ulaşmıştır. Ve akıl kendisinin ulaştığı, sonsuz hızla ulaştığı oraya, o yere ait olduğu, bu olayın yaşandığı alemin dışındaki bir herhangi bir nesneyi aynı hızla ulaştırmak imkanının sahibidir. Bu sebeple nefsimiz bir anda ait olduğu yerden gitmek istediği yere ulaşır. Bu sonsuz yıldızlara baktığınız zaman her birinin bir dünya gibi bir gezegen olduğunu düşünün. Kimisinde hayat var, kimisinde yok. Düşünün ki sadece bizim galaksimizde 250 milyon güneş sisteminin varlığından bahsediliyor. Yani böyle bir dizaynda artık ötesini düşünmeye gerek bile yok. Allah'ın sonsuzluğu bütün alemleri kaplamış. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'ın senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. İşte sonsuz ilim sahibi olan Allah-u Teala bu iliminden bir parçayı insanlara da vermiş. Ve insanlar nefs sahibi mekanı yapıyor ve insanlar ruh sahibi mekanı yapıyor ve insanlar fizik vücut sahibi mekanı yapıyor. Öyleyse nefs sahibi mekanında vücuttan ayrılan nefs bir aleme, başka bir aleme gider. Fizik vücutla nefsin arasında başlarını birbirine bağlayan bir kordon vardır. Allah-u Teala'nın yarattığı bu kordon nasıl bir kordon sistemi ise nereye kadar giderse gitsin, ne kadar sonsuzluklara giderse gitsin bu kordon hiç kopmaz. Allah her şeye

0: kadirdir. Ve başka insanların kordonları birbirine karşılaşsa, biri ötekine hiç dokunmadan birbirinin içinden geçerler. Ve bir gün başımızın önündeki kordondan nefsimize bağlandığını göreceksiniz. İşte nefs daimi kendi yaptıklarını iddia eden Budistler diyorlar ki bu kordonlar göbekten birbirine bağlıdır. Bunun külliyen yalan olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Başka bir şey yaşıyorlarsa biz onu bilmeyiz. Ama bildiğimiz, yaşadığımız nefs tayin mekanı başımızdan, fizik vücudumuzun başından nefsimizin başına bir kordonun uzatıldığını gösteriyor. Bu kordon sonsuza kadar uzayabilen bir nesnedir ki hiçbir nefsi başka bir vücuda ulaştırmaz. Başka bir vücudun bir nefsi kendisine mal etmesi veya buna benzer bir olay hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin dilediğimiz yere, düşündüğümüz yere birkaç saniyede ulaştığını görüyoruz. Ve gittiğiniz yerlerde eğer insanlar sizi görmüyorlarsa bilin ki nefs halindesiniz. O yaşadığınızda zahir alemdir. Zahir alemden hiç kimse normal standartları nefsi görmezler. İnsanların arasında gizlisiniz ama sizi kimse görmez. Dünyadasınız. Ama sizin uyuduğunuz esnada gündüzü yaşıyorsunuz. O zaman dünyanın öbür tarafındasınız. Diğer yarım küresindesiniz. Ve güneşin olduğu taraf, gecenin olduğu taraftan daima farklı ve dünya döndüğü için devamlı şekil değiştiriyor. Öyleyse nerede şartlar fizik değilse orada bilin ki nefsiniz bu alemde. Ama bir de şartların fizik olduğu bir aleme gideceksiniz. Sizden evvel ölmüş olanların yaşadığı berzah alemi. O zaman şu bardağı nasıl elimde tutabiliyorsam, nasıl içindekini içebiliyorsam, işte eğer o alemde böyleyseniz, bardağı tutabiliyorsanız, içindekini içebiliyorsanız, o zaman oradasınız, berzah alemindesiniz. Sizden evvel ölmüş olan kişilerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacağı yerdesiniz. Berzah alemi nefslerimize göre fizik olarak yaratılmıştır. Ve bütün insanların nefsleri öldükten sonra mutlaka oraya giderler. Orada yaşantılarını devam ettirirler. Ta kıyamet gününe kadar orada yaşamakta devam ederler. İşte nefsleriniz o gittikleri yerde sonsuz hızını devam ettirebilmek için Allah Teala nefslere küçücük bir değişiklik yaptırır. Nefslerin yapılarında o yaptığı değişiklikle nefsimizin karşıt elektronların devir sayısını elektron devir sayısının ötesine geçirir. O zaman berzah aleminde de sonsuz hızla hareket edebilen nefsler bu aleme ulaştıkları zaman tekrar yapı değişikliğine uğrarlar. Işık duvarı üzerinden geçerken iki alem arasındaki ve bizim alemimizde normal bir nefsin standartlarında gelirler. Bir gün inşallah hepinize tayin mekan nasip olacak. Tayin mekanı yaptığınız zaman şunu unutmayın. Sakın şu vücudunuzu düşünmeyin. Neden düşünmeyin? Çünkü düşünürseniz soluğu vücudunuzda alırsınız. Tekrar dönmeniz de o gece bir hayli güç bir şey. Öyleyse inşallah yaşarsınız. Yaşadığınız zaman göreceksiniz ki aslında uçaklara falan fazla para vermenize gerek yok. Allah'ın yardımıyla her şey çok güzel gerçekleşebilir. İşte nefs daim mekanı bu standartlar altında gerçekleşebilen bir olgudur. Söylediğim gibi herkes daim mekanı kim bilir kaç defa yaşamıştır. Ama rüyada yaşadığı için, bunun bilincinde olmadığı için bir hayal yaşadığını zannetmektedir. Oysa ki mutlaka bir gezegene gitmiştir. Eğer Bunun bir ötesine geçmek söz konusuysa bunun adı ruh tayi mekanıdır. Ruhumuz kendine ait olan elektron devir sayısını dilediği an dilediği standartları değiştirmek imkanının sahibidir. Ruhumuz 6 grup enerji küresinden oluşur ve emr aleminde, zahiri aleminde, berzah aleminde bütün özelliklerini bir ruh dilediği an kazanabilir veya yok edebilir. Zahiri alemde bir ruh, zahiri alemin bir parçası olur derse, dilerse zahiri alemin parçası olur, hemen dışına çıkar. Berzah aleminde bir ruh, berzah aleminin varlığı olur, herkes onu nefsen eder veya dilerse bir anda standartın dışına çıkabilir. Aynı ruh, gayb aleminde, gayb aleminin standartlarına girer veya dışına çıkabilir. Öyleyse Allah-u Teala ruha farklı bir özellik vermiş. O dilediğini dilediği standartlarda yapmak imkanının sahibidir. Kim ruhtayı mekanı yapabilir? Salaha ulaşan kişinin başının üzerine Allah-u Teala bir hediye olarak kendi ruhunu gönderir o kişinin. Bu onun nefs-tayı mekanını yapması için Allah'ın bir hediyesidir. Ruh-tayı mekanı yapması için. Onun başının üzerine taşıdığı bu ruh, aklının her zaman komanda edebileceği bir nevi uçak gibidir. Ve o ruha komanda eden akıl, o ruhu dilediği yere bir anda ulaştırabilir. Nefs-tayı mekanından ruh-tayı mekanının farkı, ruhun gittiği yerde fizik hüviyete derhal bilinebilme imkanıdır. Ama orada o bunu yaparken eğer fizik vücut uykuda değilse o kişinin fizik vücudunu aklı kumanda etmektedir. O zaman ruha Allah kumanda eder. Öyleyse farklı bir tayi mekan boyutuna girdik. Ruh tayi mekanı sadece salaha ulaşıp da başının üzerine Allah'ın ruh tayi mekanını yapmak üzere böyle bir ruhu hediye ettiği insanlar bunu gerçekleştirebilir. Bu konuda çok şeyler okumuşsunuzdur. Birçok hikayeler anlatılır. Hikaye diyorum ama aslında hepsi hangi evliya bunu gerçekleştirmişse biliniz ki hakikattir. Allah'ın kanunları fizik kanunlardır. Fiziğin ötesi ise o ait olduğu alemin fiziğidir. Gene aynı şeydir. Her alemde geçerlidir. Alem farklılıkları sonsuzluğun varlığına sebeptir. Öyleyse bir kişi fizik vücuduyla burada herhangi bir şehirde görünürken onun ruhu başka bir yerde mesela haçta aynı anda aynı gün görünebilir. Eğer akıl o kişinin fizik vücudu uykudaysa o sırada akıl ruha kumanda eder. Kişi uyanıksa, fizik vücudunun içindeyse, fizik vücudunu aklı kumanda ediyorsa, o zaman ruha kumanda eden Allah'ın sünnetullahıdır. Ve bu tayi mekanının sahibi olan kişi aslında bu tayi mekanı yaşayan değildir. Öyleyse birçok evliya için anlatılan çok şeyler duymuşsunuzdur. Aynı günde hem Konya'da görmüştür Mevla Celalettin Rumi, hem Haç'ta görmüştür. Ve normal standartlarda fizik olarak görmüştür. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü söylediğimiz gibi ruh, dilediği alemde fizik olabilir. Dilediği alemde fiziğin destesine geçebilir. Bu ikinci sayı mekan çeşidinde de ruhun hareket halinde olması, söylediğimiz gibi fizik vücudun uyku haline girmesiyle gerçekleşirse eğer, kişinin aklı ruhu kontrol altında tuttuğu için bütün olanlardan Allah-u Teala ve evliyası her zaman haberdardır. Ama Allah-u Teala bunu dilerse ruhu bir başka varlığa, bir başka şeyi ispat etmek için o kişinin ruhunu Allah'ın sünnetullah'a kumanda ederek başka bir yere her zaman gönderebilir. Ve bunun da neticeleri çok görülmüştür dünya üzerinde. Öyleyse Bir başka tayin mekan çeşidi var mı? Evet var. Fizik vücut tayin mekanı. Zannetmeyin ki fizik vücut kendi kendine fizik vücut tayin mekanı yapabilir. Hayır, fizik vücut daima bir vasıtadır. Öyleyse sonuca bakarsak ne görüyoruz? Fizik vücutla nefs arasındaki ilişkinin çok iyi bilinmesi lazım fizik vücut tayin mekanını yerli yerine oturtabilmek için. Fizik vücudumuz içindeki nefs, elektron devir sayısı itibariyle fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar elektron devir sayısına sahiptir. Öyleyse bu sebeple fizik vücudumuzun içinde esirdir. Fizik vücut bayılmadıkça, fizik vücut ölmedikçe, fizik vücut uykuya dalmadıkça nefs fizik vücudumuzdan ayrılamaz. Demek ki bir insanın nefs sayımı kendini yaşayabilmesi üç standartta gerçekleşir. Fizik vücudun uyku haline girmesi, birinci standart bayılması, ikinci standart ölmesi, üçüncü standart ölürse artık o kişinin nefs sayımı kendini zaten 40 günlük bölüm mezarda geçen, geri kalanı da berzah aleminde geçen, kıyamete kadar devam edecek olan bir tayin mekan olayıdır. Fizik vücut tayin mekanına gelince bu söylediğimiz kanunla çok yakından alakalıdır. Hangi kanunla? Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde esirdir. Neden esirdir? Çünkü nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzunkinin yarısı kadardır. İşte öyle bir an düşünün ki ruh fizik vücudun üzerine geliyor, yerleşiyor yerine ama ruhun elektron devir sayısı fizik vücudumuzun iki katı kadar. Ne demek bu? Şu demek. Ruh fizik vücudumuzu esir olur. Ve fizik vücudumuz ruhumuzun her zerresine kumanda etmesi sebebiyle görünmez olur. Hiç kimse fizik vücudu göremez. Neden göremez? Çünkü ruhu göremezler. Ruh da fizik vücudumuzun her zerresine sahip olduğu için, her zerresini kapladığı için hiç kimse fizik vücudumuzu göremez. İşte böylece fizik vücudumuzun ruhumuzla birlikte sonsuz hızla hareket edebildiğini görüyoruz. Bir kişi ruh sayı mekanı yaptığı zaman ruhu yalnız gider oraya. Sonsuz hızla gider. Orada şekil değiştirir. Normal bir insan hüviyetine girer. Kimse onun ruh mu, gerçek bir fizik beden mi olduğunu anlayamaz. Sonra da tekrar sonsuz hızla ait olduğu yere geri dönecektir. Fizik vücudun üzerindeki yerini tekrar alacaktır. Ama fizik vücut sayı mekanında yüzük yere ulaşıldığı zaman ruh kontrol müessesesini bıraktığı anda fizik vücut orada serbesttir. Orada dilediği gibi hareket edebilir. Ama geri dönerken, kendi alemine bulunduğu yere geri dönerken, o zaman tekrar fizik vücudu ruhun kontrol altına alması gerekir. Ve tekrar ruh iki kat devir sayısıyla fizik vücudun üzerine gelip onu tamamen kaplar. Bu geri dönüş için mutlaka gereklidir. Geriye ulaşıldığında, ait olduğu yere geri dönüldüğünde ruh tekrar fizik vücudu terk eder ve başın üzerindeki yerini alır. Fizik vücut da orada sanki bir uykudan uyanmış gibi normal standartlarına ulaşır. Öyleyse fizik vücut standartları, ruh standartları, nefs standartları üç ayrı tip tayin mekanı sergiler. İşte Hazreti Süleyman'ın Belkıs tahtını getirmeden evvel bana hanginiz onun tahtını getirebileceksiniz dediği zaman İfrit adlı cin diyor ki siz daha yerinizden kalkana kadar ben onu size getirebilirim. Kitaptan bir bilme sahip olan adamsa dedi ki diyor Allah-u Teala, siz gözünüzü açıp kapatıncaya kadar ben onu size getiririm. Ve Hazreti Süleyman o kişiden yüzünü döşemeye çevirdiği zaman döşemenin üzerinde tahtı gördü diyor Allah-u Teala. Öyleyse olay gerçekleşmiş. Allah-u Teala Hazreti Süleyman'a verdiği Hızır'ı 3 ayrı bölümde dizayn etmiş ve fark ediliyor ki Hazreti Süleyman devamlı olarak Tayyip Mekan yaşamış. Sonsuz hızın sahibiydi. Öyleyse bu statüde Allah-u Teala'nın zamanı geriye çalıştırması veya sonsuz hızı tarif eden birçok ayet-i kerimesinin var olduğunu görüyoruz. Mesela 7 uyuyanlar için Allah-u Teala zamanı durdurmuş. Zaman diğer insanlar için devam ediyor ama onlar için tutuyor. O mağaradaki hayatta onlar mağaraya alındıklarında diyorlar ki Allah-u Teala ya Rabbi bize katından bir mürşit gönder. Bizi mutluluğuna ulaştır. Allah-u Teala diyor ki bunları sağdan sola, soldan sağa hep döndürdük. Ve çıktıkları zaman uyandırdık onları. Ne kadar uyan yaptıklarını sordular birbirlerine. Birkaç saat dediler diyor. Ama diyor fırına ekmek almaya gittiklerinde bunun ellerindeki paraların 200-300 yıl evveline ait olduğu anlaşıldı. Ve böylece 7 uyuyanlar o dizayn içerisinde zamanın kendilerine çalışmadığı bir ortamın sergilendiğini anladılar. Allah Teala'nın ihsan ettiği hız müesseseleri bütün sistemlerde Allah'ın emrettiği biçim ve boyuta geçerlidir. Mesela 50 bin yıllık yol dediği Allah Teala dünya ile kendi arasındaki mesafe için meleklerin oraya bir günde çıktığını söylüyor. Ama Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in birkaç dakikada çıktığını görüyoruz. Öyleyse farklı sistemler söz konusu. Bu dünyadan Allah'ın katına kadar gidip, fizik vücuduyla gidip, oradan dönebilen sadece Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir o güne kadar. Hazreti İdris'in de, Hazreti İsa'nın da Allah'ın katında olduğu söyleniyor. Fizik vücutlar olarak oradalar ve tekrar Hazreti İsa'nın geri döneceği konusunda Allah-u Teala'nın kesin bir teminatı var. Ama Hazreti İdris'in ne olacağı hakkında bir işaret Kur'an-ı Kerim'de görülmüyor. Öyleyse bu da bir sayı mekandır. Hazreti İdris'in cennete alınması olayı bir sayı mekan olayıdır. Hazreti İdris Allah-u Teala'ya diyor ki mutlaka görmek istiyorum diyor cennetini. Allah-u Teala sonunda dayanamıyor, onu cennetine götürüyor. İyice dolaştıktan sonra çık tekrar seni dünyaya indireceğim diyor. Hazreti İdris'e diyor çıkmam. Allah-u Teala diyor ama ben bana diyor söz verdin çıkacağım diye. Tamam diyor verdim ama diyor şimdi çıkmak istemiyorum. Sen diyor benim Rabbimsin, beni affedersin. Allah-u Teala diyor ki kabul ettin. Hadi kal diyor burada. Yani naz makamı da Allah-u Teala'ya bazen böyle onun önceden bildiği ama bilmez göründüğü şeyleri yaptırır. Allah-u Teala muhakkak her şeye kadirdir. Ve Hazreti İsa'nın göğe alınışına beraberce bakalım. O 12. havari Romalılara haber veriyor ve geliyor salona. Allah-u Teala diyor ki o geldiği zaman diyor biz onun yüzüyle Hazreti İsa'nın yüzünü değiştirdik diyor. Onu diyor götürdüler diyor çarmıha geldiler. Biz de diyor Hazreti İsa'yı katımıza kaldırdık diyor. Nasıl kaldırmış? Yine tayin mekan olayı. Hem Hazreti İsa'nın hem de Hazreti İsa'nın olayı tayin mekan olayı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Allah'ın katına çıkması miraç olayı. Yine tayin mekan. Üçünün de fizik vücut tayin mekanı. Unutmayın hepsinin fizik vücutlarının üzerine ruhları örtü olmuş. O standartlar içinde Allah'ın göklerine yükselmişler. Allah'ın katına kadar yükselmişler. Ve iki tanesi orada kalmış. Sadece Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e has bir olay yaşanmış. O tekrar geri dönmüş. Öyleyse ne kadar hamd etsek şükretsek azdır Allah-u Teala'ya ki o bizim peygamberimiz. Allah-u Teala Kur'an'ı ona indirmiş ve bütün alemlerde mutlaka tanınan bir peygamber. Allah-u Teala onun için diyor ki seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Kur'an-ı Kerim'i gene Allah-u Teala öyle söylüyor. Alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim dediğimiz zaman sadece bizim şu dünyamızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen, sadece bu dünyada tanınan bir din kitabı değil, Allah'ın bütün alemlere indirdiği bir kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o kitap kendisini inen kişi olarak bütün alemlerde tanınıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracına dikkatle baktığımız zaman onun da bir fizik vücutta imkanı olduğunu görüyoruz. Ne yapmış Allah Teala? Gelecek nesillere ibret olsun diye ve Mekkelilere ibret olsun diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i doğrudan doğruya katına almamış. Oradan bilmem kaç hafta mesafede olan bir kervana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e evvel ulaştırmış. Orada durmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervan sahipleriyle konuşmuş. Oradan bir iki dakikalık konuşmadan sonra ayrılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç dakika içinde ikinci kervana ulaşmış. İkinci kervan birinciden bir hafta sonra gelecek Mekke'ye. Ve onlarla da konuşmuş. Özellikle zaman ölçüsünü onlara tayin ettirmiş. Ve ondan sonra da Allah-u Teala onu Mescid-i Aksa'ya ulaştırmış. Mescid-i Aksa'yı da tavaf ettikten sonra oradan yükselmiş Allah-u Teala'nın katına. Ve Allah-u Teala'nın huzurundayken Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e şöyle yazıyor. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yani ruhunun gözleriyle görüyor. O zaman Allah-u Teala'nın katına ulaştığı zaman gördüğü şeyi ruhunun baş gözleriyle görüyor. Ama ondan evvel gördüklerini Allah-u Teala bize de gösterdiği gibi, bütün kalp gözü açık olanları gösterdiği gibi kalp gözüyle göstermiş. Ve Allah-u Teala bu sebebe dayalı olarak kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Biliyorsunuz ki Hazreti Musa da Allah-u Teala'yı görmek istedi. Baş gözleriyle görmekte ısrar etti. Allah-u Teala da buyurdu ki sen buna dayanamazsın. Biz baş gözlerini bizi görebilecek olan vasıfta yaratmadık. Onun için sen peygamber de olsan buna dayanamazsın. Bundan vazgeç dedi. O da vazgeçmem dedi. Allah-u Teala öyleyse dedi şimdi bu karşıdaki daha dedi tecelli edeceğim. O beni kendi gözleriyle görecek. Dağın kendisine has olan görme özelliğiyle görecek. Sonucun ne olduğuna bak. Ondan sonra ısrar ediyorsan o zaman düşünelim. Ve Allah-u Teala daha tecelli ettiği dağın kendisine ait olan görme hasasıyla Allah-u Teala'nın görmesi, Allah-u Teala'yı görmesini sağladı. Ama dağ buna dayanamadı. Ve merhaba oldu. Ve Hazreti Musa da o anda dağın görme hasasını yakaladı. Ve o da bayıldı. Bu görüşten sonra Hazreti Musa'nın artık Allah-u Teala'yı baş gözüyle görme talebinden vazgeçtiğini görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın huzuruna vardığı zaman baş gözleriyle Allah-u Teala'yı görmedi fizik vücudunu. Ruhunun baş gözüyle gördü. Ki ruhu zaten emr aleminin varlığıdır. Allah'ın katındaki varlıkların gözleriyle gördü. Unutmayın, huzur namazının imamının fizik vücudu orada değildir. Ruhu oradadır. Bütün o namaz kılanların, orada namaz kılanların fizik vücutları değil, ruhları o namazları kılmaktadır. Öyleyse hepsi her an Allah-u Teala'yı görebilmektedirler. Ve sadece fizik vücudumuzun gözleri Allah-u Teala'yı görmeyi tahmin edemez. Nefsimizin gözleri Allah-u Teala'yı görmeye tahmin edemez. Ama ruhumuzun gözleri Allah-u Teala'yı görmenin yeterli vasıflarına sahiptir. Bir de nefsimizin kalbindeki kalp gözü Allah'ı görmenin standartlarına sahiptir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam giderken Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Onunla karşılaştılar, konuştular. Oradan Allah-u Teala'nın katına ulaştı. Geriye döndüğünde ispat vasıtaları birer birer geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam demişti ki, falanca yerde kervanla karşılaştım. Tabi hiç kimse inanmamıştı. Ama kervan geldiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la karşılaştıklarını, konuştuklarını anlattılar. Onlardan bir hafta sonra gelen ikinci kervan da aynı şeyleri söyledi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mescid-i Aksa hakkında sual sordukları zaman derhal gözünden Mescid-i Aksa'nın bütün camları, pencereleri, her şeyi geldi ve bütün cevapları bir defa daha görerek net olarak verdi. Öyleyse Miraç olayı da tam bir tayin-i mekan olayıdır. Fizik vücut tayin-i mekanı olayıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de gördüğünüz gibi birçok fizik vücut tayin-i mekanından bahsedildiğini görüyoruz. Öyleyse tayin-i mekan dediğimiz zaman fevkalade güzel bir olayın yaşanması söz konusudur. Bilet parası falan ödemeden bir yerden bir yere her zaman gitmek mümkündür. Allah-u Teala bunu dileyen bütün yoldaki insanlara bir gün onların layık olduğu gün mutlaka o insanda bulunacaktır. Hepinizin Allah'ın tayin mekan müessesesinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allah'a emanet.
1: Fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır ve o bir yetimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.
2: Can kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde daha bir mutlu beraberliği yaşadıktan sonra ikinci bir huzur devresine girdik sizinle beraber. Bir sohbet içerisindeyiz. Can cana, gönül gönüle, kalp kalbe, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası mutluluk merkezidir. Allah-u Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka Allah'ın cenneti ve sonsuz saadet. Sevgili kardeşlerim, şu dünyaya bir göz atın. Her tarafta huzursuzluk, mutsuzluk, sıkıntı, hüzün, keder, insanları huzursuz edecek olan her şey sokaklardan, caddelerden akıyor. İnsanlar birbirine kinli, birbirine düşman değil, birbirinin kalbini kırmak, birbirini öldürüyorlar acımasızca. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanları bunlar için yaratmamıştır. İnsanları birbirini aldatsınlar, birbirlerine düşman olsunlar diye yaratmamıştır. Ama bütün insanları birbiriyle can dostları olsun diye Allah yaratmıştır. Ne diyordu Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde? Ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Yani gördüğünüz yerde birbirlerinizi öldürüyordunuz. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirlerinizin can dostu oldunuz diyor Allah Teala. İşte Allah bunu istiyor. Birbirlerinizle can dostu olmanızı. Sizler ikinci asr-ı saadetin bugünün sahabeleri, sizler Allah yolunda mutluluğu yaşayacak olanlarsınız. Hayır, o kadar değil. Mutluluğu bütün dünyaya öğretecek olanlarsınız. Mutluluğu bütün kainata kalbinizdeki sesle haykıracak olanlarsınız. Onlar gibi. Öyleyse sizler mutluluğun ne olduğunu bilenlersiniz. Yaşama değerleriniz hangi ölçüde olursa olsun mutluluğu, ama mutluluğu biliyorsunuz. Ve sizler başkalarından farklısınız. Çünkü onlar bilmiyorlar. Mutluluğu bilmiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Çevrelerine bakış açıları, yaşadıkları şeylerle sınırlandığı için, toplum şuuru yaşadıkları olaylarla neşvi nema bulduğu için, geliştiği için, şuurlandığı için, onlar insanların birbirine düşman olduğu, birbirlerini yaraladığı, birbirlerini öldürdüğü, insanların ahitlerine vefa etmediği, senetlerini, borçlarını ödemedikleri, bir cemiyet anarşisi içinde şuur kazandılar. Siz de onlar gibiydiniz. Tasavvufa girmeden önce siz de onlar gibiydiniz. Aynı huzursuzlukları siz de yaşadınız. Onlar gibi yoğruldunuz. Ama sonra Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Daha sonra da onu tatbik ettiniz. Tatbik ettikçe mutsuzluğunuz adım adım sıfırlandı. Mutsuzluğunuz adım adım mutluluğa dönüştü. Öyleyse Allah'ın yolunda olmakla iftihar edin. Biz size sadece güzelliği öğütleriz. Dostluğu öğütleriz. Elinden ve dilinden kimsenin şikayet etmediği insanlar olmanızı öğütleriz. Yetmez. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi Kur'an'ın ışığı altında sizlere öğretiriz. Sizler hangi işte çalışırsanız çalışın, dünya üzerinde şu anda Allah'tan en çok yardım alanlarsınız. Geleceğin en üstün ilim adamları sizler olacaksınız. Bu dünyanın standartları içinde size verilen ilmin muhtevasında yoğrulurken, eğer Allah'tan yardım istemeyi usul haline getirirseniz, Allah'ın sizlere başkalarına ihsan etmediği, onların sahip olduğu ilmin ötesini mutlaka vereceğini göreceksiniz. İşte bu size has bir üstünlüktür. Allah'ın dostlarına has bir üstünlüktür. Nasıl şu anda atomlar konusunda dünyadaki en üstün bilginin Allah-u Teala bizi sahibi kılmışsa, kendi branşınızda hepinizi Allah ona sahip kılacaktır. Nasıl şu anda ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik açmazdan kurtulma reçetesini Allah-u Teala bize öğretmişse, başka insanlar sadece onu taklit edebilerek kurtuluşa ulaştırabileceklerse ülkeyi, siz de aynı standartların içinde olacaksınız. Kendi ilminizde, ilim çevreniz, ilim muhitiniz, ilim alanınız hangi standartları içerirse içersin, o alanda Allah'ın yardımı sizin talebiniz üzerine size mutlaka ulaşır. Öyleyse siz bahtlı insanlarsınız. Başkalarından farklısınız. Onlar size düşman olabilirler. Siz onlara düşman olamazsınız. Sizden çevrenizdeki insanlara sadece güzellikler ulaşmalıdır. Onlara mutluluk saçmak üzere varsınız. Onların size düşman olmaları sakın sizi korkutmasın. Sizler Allah'ın muhafazası altındasınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bir muhteşem dünya kurmuş Allah-u Teala. 23 derecelik bir eğimle bir dünya. Eğer biraz daha güneşten uzak olsa insanlar soğuktan ölecek. Biraz daha güneşe yakın olsa insanlar sıcaktan ölecek. Öyle bir dizayn ki, bir eliptik yörünge üzerinde dünya güneşin etrafında döner ha döner. Ve sizler sevgili kardeşlerim, nerede olduğunuzun şuurunda olun. Siz gelecek günlerde, gelecek yıllarda bu dünyaya ışık tutanlar olacaksınız. Allah'ın birçok dinleri oluşturmadığını, sadece bir tek dini insanlık tarihi boyunca insanlara yaşattığını sadece öğrenmekle kalmayacaksınız. Herkese öğreteceksiniz. Gelecekte dinler birleştirilecektir. Sizin kıymetiniz asıl o zaman dünyada anlaşılacaktır. Bütün dünyaya sizler ışık tutacaksınız. Dünya üzerinde bugün yüzün üzerinde din çeşidi var. Küçücük gruplar bile bir din sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Realiteye baktığınız zaman din tabiatıyla kitap sahiplerinin dinidir. Ve hiçbir kitap sahibine Allah-u Teala diğerlerinden farklı hiçbir şey vermemiştir. Yani Hazreti Musa'ya ne söylemişse, Hazreti İsa'ya ne söylemişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne söylemişse, bütün peygamberlere, bunlara olduğu gibi bütün peygamberlere aynı şeyi söylemiştir Allah-u Teala. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, siz bu devirde yaşayanlar olarak asr-ı saadete ayak atmak üzere olanlarsınız. İkinci asr-ı saadet sabikunel ahirin. Onlar sizlersiniz. Allah Teala her şeyi öyle güzel dizayn etmiş ki bu dizayn içinde insanlar ne kadar Allah'a yakın olurlarsa o kadar mutlu olabilirler. Allah'a yakınlıksa nefsinizin afetlerini temizlemeniz seviyesinde gerçekleşebilir. Başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir etmektedir. Herkes her an şeytan tarafından şartlandırılmaktadır. Beyinleri yıkanmaktadır. Ama zavallı insanlar bunun farkında değiller. Ne zaman ki hakikati öğrenecekler, şeytanı tanıyacaklar, insanlara nasıl tesir ettiğinin bütün detaylarını öğrenecekler ve şeytanı mağlup edecekler. Şeytan onların gadud ağacı olacak. O zaman insanlar yıllar boyunca beyinlerinin şeytan tarafından nasıl yıkandığını, hem de kirli sularla yıkandığını ya da kirletildiğini öğrenecekler. Sevgili kardeşlerim, kainat, hayat yaşantınız sadece bu dünyadaki yaşantınızdan ibaret değildir. Bu yaşantı sonsuzun sadece bir tek birimidir. 100 yıl yaşayın, 200 yıl yaşayın, neticeyi değiştirmez. Sonsuzda bir damla bu dünya hayatı. Ama geleceğinizi burası tayin eder. Cennete mi gideceksiniz, cehenneme mi gideceksiniz? Burası tayin eder. Bu ülke bir mihenk, bu dünya bir mihenk taşıdır. Fizik hayat bir mihenk taşıdır. Ne olduğunuzun kimliğini veren. Öyleyse Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Onun ruhunu öğretti. Daha demin gördünüz. Basar kelimesiyle ayn kelimesi birbirinden ne kadar ayrı iki tane anlam taşır. Basar görme hastasıdır. Aynsa gören vasıtanın gözün adıdır. Göz, ayn. Basar aynın gözün görme hastası. Basiret, bu hastanın harekete geçmiş hali. Sevgili kardeşlerim, demin o konularda söylediğim ayetlere bir göz atın. Ülkemizdeki 23 tane, 24 tane Kur'an mealinin Allah'ın hakikatlerinden ne kadar habersiz olduğunu göreceksiniz. Bu neyi ifade eder? Onların Allah'a müracaat etmediklerini, başka alimlerin yazdıkları kitaplardan aldıkları bilgiyle meseleleri çözebileceklerini zannettiklerini gösterir. Ama Kur'an'ı indiren Allah'tır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ondan sonra da açıklamalarını devam ettireceğini söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu açıklamalar kıyamete kadar devam edecektir. Son kitabın sonsuz açıklaması. İşte böyle bir dizaynda sizler ve biz bir bütünüz. Yeniden bir mutluluğu paylaşıyoruz. Sizlere her zaman mutluluğu ulaştırmakla vazifeli olan biziz. Adım adım size insanı, yani kendinizi tanıtacağız. Üç vücuttan ibaret olan ruh, nefs ve fizik vücuttan ibaret olan siz, üç ayrı alemi temsil ediyorsunuz. Alemlerden yarısını temsil ediyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine bir denge içerisinde vücuda gelmiş ki muhteva bir bütün ifade ediyor. Allah'ın sadece mutluluğa delik olarak yarattığı, mutlaka mutlu olmasını istediği insan adlı bir mahluk var. İşte siz o mahluklarsınız. Allah Teala size mutlu olabilmenin bütün standartlarını teslim etmiş. Böyle bir standartta yaşayacaksınız. Bu bir güzellikler demetidir. Sevgili kardeşlerim, herkes dünya adı verilen bu gezegende bir hayat yaşayacaktır. Artılarıyla, eksileriyle vazgeçemeyeceği bir hayat. Allah ne kadar ömür vermişse hepiniz onu yaşamakla mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir sahada, böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için Allah-u Teala'nın sizi yaratmaktan muradı sadece sizin mutlu olmanız. Sizden sadece Allah bunu ister. Mutlu olmanızı ister. Yaratılışınız bunun standartlarına haizdir. Mutlu olmak için bütün insanlara verilen veriler sizde de var. Bir nefsiniz var, afetlerle dolu. Bir ruhunuz var, hasletlerle dolu. bir eşitlik içerisinde kötülerle iyiler dengede olarak yüze karşı yüz kulvara girersiniz. Bu bir yarıştır. Eğer hayırlarda yarışırsanız o zaman sabikun adını alırsınız Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl hayırlarda yarışacaksınız? Nefsinizin bütün kötülüklerini yok ederek reçeteyi Kur'an-ı Kerim sunmuş size. Sevgili kardeşlerim, elinizdeki anahtar zikir anahtarıdır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredeceksiniz. Bu zikir sizi çok yerlere getirecek. Bütün kainat ayaklarınızın altında olacak. Adem'e Allah Teala sizin kalp gözünüzü ulaştırıp oradan kainata baktıracak. Adem'den yani yokluktan varlıklar aleminin ötesinden kainata baktığınız zaman bir küre görmeyeceksiniz. Bir insan vücudu göreceksiniz. Büyük patlama günü Allah Teala'nın bir tek noktadan yarattığı kainatın bir küre olmadığını, bir insan vücudu olduğunu göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Çok şeyler öğreneceksiniz. İnsanların din karın doyurmaz diyen insanların ne kadar yanıldıklarını göreceksiniz. Din saadetin kainattaki tek temsilcisidir. Hiç kimse dinsiz olarak mutluluğa ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara ders veriyor. Kim dinde en öndeyse dünyanın hakimi her zaman o olmuştur. Sonra kaybetmiştir bu yeteneğini ve yerini başkasına terk etmiştir. Biliyor musunuz Osmanlı'nın 400 yıllık cihan hakimiyetini orada tasavvuf vardı. Orada sahabenin yaşadığı İslam vardı. Orada bütün dünyanın bütün kavimlerin idrak ettikleri zaman yaşadıkları yegane din Allah'a teslim olma dininin gerekleri vardı. Bütün dünyaya Osmanlı adalet götürdü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı'ya dikkatle bakın. Avrupa'da, Orta Çağ'da asiller halktan birini öldürdükleri zaman onun hesabını mahkemeler sormak yetkisinin sahibi değildi. Ama aynı devirde bir Osmanlı kadısı, bir Osmanlı hakimi padişahı mahkemeye çağırıp padişahı mahkum edebiliyordu. Asillerle halkın arasında Osmanlı adaleti hiçbir fark tanımadı. Arkasında ne vardı dersiniz sevgili kardeşlerim? Allah vardı. Biliyor musunuz? Amerika'daki ibadet yerlerinin sayısı Türkiye'nin

dinlerine bağlı oldukları için dünyanın en güçlü filoları hepsi Allah'a inanıyorlar. Aralarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dini onların peygamberi olan Hazreti İsa'nın yaşadığı aynı dini, Hazreti Musa'nın yaşadığı aynı dini onların bir kısmı yaşıyor. Geri kalanı mı? Bütün dinlere saygı gösteriyorlar. Hangi dinden olursanız olun, burada sizi kimse muahaze etmez. Ve paralarının üzerine Allah'a inanıyoruz yazıyor adamlar. Parlamentonun açılışı geçen sefer Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah mutluluğun yegane sahibidir. Ve ona inananlar ve kendi mutluluklarının gereği için onun emirlerine riayet edenler, onlar mutluluğu yaşayabilenlerdir. Nefsinin afetlerine yenik düşen herkes mutsuz olmaya mahkumdur. İşte burası sizi nefsinizi nasıl yeneceğiniz standartlarını öğretmek suretiyle Allah'ın asli hedefine götürecek olan kainattaki yegane merkezdir. İlmin dağıldığı yerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Saadet içinde bir hayat yaşamanızı istiyor. Bunun için gerekli olan altyapıya hepiniz sahipsiniz. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var. Nefsinizin %100 afetleriyle doğdunuz. Ruhunuzun %100 hasletleriyle doğdunuz. O doğuşunuzdan sonra nefs ve ruh sizinle birlikte oldu. Başlangıçta birbiriyle devamlı kavga halinde olan nefs ve ruh, sonunda bir sulh ve sükun devresine ulaşacaklardır. O zaman mutluluğun ne olduğunu anlayacaksınız. Belki mutluyum diye haykırmak gelecek içinizden. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değildir. Biliyorum ki hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Şu insanlar cennet mutluluğunu bir türlü umamayan Allah bize verir mi ki böyle şey olur mu? Benim gibi birine Allah Teala cennetini neden versin diye düşünen insanlar, sevgili kardeşlerim. Hepiniz ama hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Bu müjdeyi sizlere vermek için buradayız. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun. Ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun.

Ne kadar mutsuz olursanız olun, hepiniz ama hepiniz, hiçbir istisnanız olmamak kaydıyla hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet hiç de zannettiğiniz kadar uzakta değil. Yanı başınızda, elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cenneti dileyen cennete gider. Sahabe soruyor, herkes mi ey Allah'ın Resulü? O da diyor ki, herkes. Aradan 14 asır geçmiş. Bugün biz de aynı şeyi söylüyoruz. Cenneti dileyen cennete girer. Herkes mi? Herkes. Peki öyleyse ne yapacak bu insanlar? Cenneti diledikleri kesin. Herkes cenneti diliyor. Öyleyse nasıl cenneti diliyorlarsa Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Bitti. Evet, bitti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın garantisi var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Allah garanti veriyor. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse onun gireceği yer mutlaka benim cennetimdir. Sözümü diyor, mutlaka yerine getiririm. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda Allah-u Teala onun kalbindeki bu dileği işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda o kişi için derhal harekete geçer. Ve onu mutlaka önce mürşidine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, mürşit deyince kızılca kıyametler kopuyor. Bir düşmanmış gibi davranıyorlar mürşitlere. Aslında mürşitler kendilerine düşmanca davrananların da dostlarıdır. Kurtuluşları, düşmanca davrananların kurtuluşları da yine bir mürşide ulaşmaktan geçecektir. Peki, bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah anında işitti, gördü, ama o kişi ertesi gün öldü. Hiç ibadet yapamadan, hiçbir şey yapamadan, bütün günahlarıyla kişi öldü gitti. Bu da mı cennete girecek? Evet sevgili kardeşlerim, bu da cennete girecek. Neden biliyor musunuz? Allah-u Teala kimde Allah'a ulaşma dileğini kalbine bakıp da görürse, görür görmez rahim esmasına tecellisine başlar. Bu Allah'ın birinci ihsanıdır. Sonra o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. O kişi irşat makamına baktığı zaman ona karşı onun irşat makamının sahibi olduğunu hisseder. Ve ona karşı sempati beslemeye başlar. Arkasından onun kulaklarındaki vakrayı alır Allah-u Teala. O kişi irşada müteallik olan şeylerin
manasına varmaya başlar, işitmeye başlar. İrşad makamının söylediklerini. Sonra o kişinin kalbindeki ekinleti alır. İdraki önleyen, manevi idraki önleyen bir ilahi kompütür sistemini alır. Onun yerine manevi idraki sağlayan bir başka ilahi kompütür sistemi koyar oraya. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişiyi huşu sahibi kılar. Ve bütün bunların Allah-u Teala tarafından yapılması sadece bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Öyleyse bu kişi bu vasıfların sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan bir dakika sonra bütün işlemler tamamlanmıştır. Bir dakika geçmeden bütün işlemler tamamlanmıştır. Bu kişi cennetin sahibi olmaya hazır hale Allah-u Teala tarafından getirilmiştir. Değil bir gün sonra, 5 dakika sonra ölsün kişi, 2 dakika sonra ölsün, 1 dakika sonra ölsün, hangi standartların içinde ölürse ölsün, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onda bu talebi görmüşse, bu işlemleri mutlaka vücuda getirmiştir. Getirmişse o kişi, mutlaka kurtuluşa ulaşmıştır. Ne demek istiyoruz? Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, cehennem bekçileri cehenneme girenlere derler ki size yaşadığınız devirde nezirler gelmedi mi? Resuller gelmedi mi? Sizin neziriniz size söylemedi mi buraya cehenneme geleceğinizi? Onlar da derler ki diyor Allah Teala söyledi. Ama biz ona inanmadık. İşte bugün de söylüyor nezirler. Bütün ülkelerde şu anda Allah'ın Resulleri var. Hepsi söylüyor insanlara. Eğer biz diyor cehennemdeki o kişiler onların söylediklerini işitebilseydik, yani Allah-u Teala kulaklarımızdaki vakayı alsaydı, idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinleti alsaydı, yerine ifat koysaydı, o zaman burada ateşin içinde mi olurduk? Yani Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri kimin cennete, kimin cehenneme gireceğini bu unsurlar itibariyle açığa çıkaran ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Derhal gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Derhal kulaklardaki vakrayı alır. Derhal kalbindeki ekinleti alıp yerine ifat koyar. Arkasından da hemen kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Onu huşu sahibi kılar. Bu kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler, Allah'ın kendilerine Kur'an-ı Kerim öğretmediği, kitaplardan öğrendikleri bilgilerle Kur'an-ı Kerim tefsiri yapanlar, onlar bu söylediğimiz şeylerden haberdar olmayanlar, bilmiyorlar. Bilselerdi, zaten onlar da Allah'a ulaşmayı mutlaka dilerlerdi. Düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisinin kurtuluşunun hangi şartlar içinde olursa olsun mümkün olmadığını söylüyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse konuyu detaylarıyla adım adım öğrenmek söz konusudur. Biz
öğretmeye hazırız. Bunun için bir üniversite kurma emri aldık. Bunun için bir bilgisayar üniversitesi kurduk. Bütün dünyaya hitap ediyoruz. Hayır, daha ötesine hitap ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor. Kur'an-ı Kerim'de tam 17 tane ayet-i kerime kainatta insanlar olduğunu söylüyor. Öyleyse işte şimdi bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Allah ile beraber olmanın, Allah'ın ülkesinde yaşamanın, pozitif standartlarda yaşamanın, ruhumuzun Allah'ın ve işlemekte olduğumuz fiilin güzelliğinin pozitif derecelerinin üçgeninde beraberiz. Allah'ın ülkesindeyiz. Eğer biz buradan başka insanları haksız yere zemeden bir hüviyette olsaydık, başkalarının dedikodusunu yapan bir insan olsaydık, sizlere, insanlara nasıl kötülük yapılacağını, nasıl üçkağıtçı olabileceğinizi, nasıl haksız işlemler yapabileceğinizi öğretmekte olsaydık, şu anda biz başka bir alemde olacaktık. Nefsimizin afetlerinin, şeytanın ve işlediğimiz cürmün, çünkü böyle bir işlem devamlı negatif dereceler kazandıracaktır bizlere, onun vücuda getirdiği üç kenarını, birinin şeytan, birinin nefsimizin afetleri, üçüncüsünün de işlediğimiz günahları oluşturan üç kenarlı bir üçgenin içinde şeytanın ülkesinde yaşamakta olacaktık şu anda. Ve sadece huzursuzluk ulaştırabilecektik size. Biz de huzursuz bir insan olacaktık. Siz de bizim huzursuzluğumuzu paylaşacaktınız. Başka insanlara nasıl kötülük edeceğinizi öğrenecektiniz. Nasıl verdiğiniz sözü yerine getirmemeyi sağlayabileceğinizi öğrenecektik, öğretecektik size. Siz de, biz de bu öğreti içerisinde mutsuz saatler geçirecektik. Ama görüyorsunuz ki öyle olmuyor. Biz size sizi mutlu edebilmenin bütün anahtarlarını sunmak için buradayız. Kademe kademe ama bütün anahtarlar A'dan Z'ye. Sevgili kardeşlerim, 28 basamağın hepsinin ilmini hamdolsun ki bize Allah-u Teala öğretti. Biz öğrenelim diye değil, siz öğrenesiniz diye. Biz mutlu olalım diye değil, siz mutlu olasınız diye. İşte bu güzelliği yıllardan beri beraberce yaşamaktayız. Elbette bu mutluluğu, bu saadeti kıskananlar olacaktır. Elbette sizi çekemeyenler olacaktır. Sevgili kardeşlerim, onları bir kenara bırakın. Biz, Allah, siz ve biz. Biz bir üçlüyüz. Biz mutlu insanlarız. Ve bütün dünya bu ışıktan başlayarak mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah bizimle beraberdir.
O bizimle beraberse o zaman bizlerin mutluluğunu Allah sağladığına göre, o bu mutluluğu koruyacağına göre hangi şartlar içinde olursak olalım mutlaka bu saadeti Allah Teala bizlere yaşatacaktır. Öyleyse bugün bu akşam sizlerle bu konuşmadan sonra Türkiye'nin ekonomisini konuşacağız. O karamsar sahneler, mahva doğru yürüyen Türkiye ekonomisi sakın sizi üzmesin. Bu geçici bir devredir. Onlar bunun hangi standartlarda gerçekleşeceği konusunda daha yeni yeni bilim sahibi oluyorlar. İlk defa geçen hafta bir iktisatçı kardeşimiz, birçok konferansta onunla beraber olmuştuk. O, altın karşılıklı bir para rejiminin tatbik sahasına girmek üzere olduğunun müjdesini veriyordu. Öyleyse bu fikri bize veren Allah. Biz elimizdeki imkanlarla 60 küsur kişiye formülü ulaştırdık. Sevgili kardeşlerim, şu dünya Allah'ın tayinleriyle neşve nema bulur. Biliyor musunuz, eğer rahmetli Özallah, rahmetli Adnan Kahveci o zaman hayatta olsalardı, bundan 15-20 yıl evvel Türkiye'de altın karşılıklı rejim, para rejimi kurulabilecekti. Türkiye şu anda gayri safi, fert başına düşen milli geliri o günlerin 4 katına çıkmış olan, reel parayla 4 katına çıkmış olan bir ülke olacaktı. Ama fert başına düşen milli gelir büyümüyor, küçülüyor. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Evet, bugün Türkiye'de kriz var. Evet, bugün Türkiye mahva doğru gidiyor. Bunlar birer vaka. Ama geleceği görebiliyorum. Geleceğiniz öyle olmayacak. Mutlu insanlara yurdu olacak ülkeniz. Dünyaya ışık olacaksınız. Allah'ın dostları olduğunuz için. Ekonomiyi ondan öğrendiğiniz için. Öyleyse ümitsiz olmanız için sebep yok. Daha karanlığa doğru gidecek ülke doğru. Ama bu sonsuza kadar gitmez. Neticede her şey değişecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Türkiye dünya platformunda ait olduğu yeri mutlaka alacak. Ümitsiz olmanız için hiçbir sebep yok. Elbette denizler dalgalanmadan durulmaz. Elbette gündüzleri önce karanlıklar işgal eder. Her gecenin sonu mutlaka gündüzdür. Her gündüzün sonu gece olduğu gibi. İşte Osmanlı'nın yükselme devresi bir gündüzdü. Güneş gibi Osmanlı dünyayı aydınlattı. Sonra gece geldi. Bu gecenin belki en karanlık günlerini Türkiye bugün yaşıyor. Bir ahlaksız insanlar fırtınası ülkenin ekonomisini yerle bir etti. Senetlerin sevgili kardeşlerim %60'tan fazlası ödenmiyor. O zaman kime nasıl güvendireceksiniz? İnsanlar Allah'ı unutmuşlar. Birbirlerine kötülük etmek onlar için önemli bir şey görünmüyor. İnsanlar borçlarını ödememekte ısrar ediyorlar. Ödemek isteyenler alacaklarını alamadıkları için ödeyemiyorlar.
Tamam. Bütün bunlar birer vaka. Yüz binlerce dükkan Türkiye'de kepenklerini açıyor, siftahiteden kapanıyor. Bu da tamam. Kriz var, evet. Ama bu sonsuza kadar devam etmez. Mutlaka insanların aklı başına gelecektir. Nitekim o okuduğumuz haber böyle bir para rejimi kuruluyor diye geldi. Üniversite öğretim üyesi olan bir ekonomist kardeşimiz bu haberin kaynağı. Altın karşılıklı bir para rejimi yeni Türk lirası 1 milyon Türk lirasına muhatap olacak. O mektuplarda bunları hep söylemiştik. İlave başka şeyler de getirmişler konuya. Ama böyle bir tatbikat Türkiye'de enflasyonu bir anda bitirir. Bizim yapmamız gerekmiyor. Ama öğreten Allah'ın ışığı altında dünya üzerinde enflasyonsuz bir para inşallah ilk defa Türkiye'ye nasip olacak. Eğer fikir gerçekten kabul edilmişse ki o intibağı edindik, o zaman kurtuluş uzaklarda değil. Ekonomik kriz o zaman yakın bir gelecekte sona erer. Diğer şartları da hep söyledik buradan. Kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlar haline getirilmesi, hazinenin sırtındaki kamburun yok edilmesi, bankalarla ekonomi arasındaki para nehirlerinin yatırımlarda kullanılması, bu Allah'ın yönetisi birer birer gerçekleşecektir. Türkiye, dünyadaki en büyük 10 ekonominin arasına mutlaka girecektir. Öyleyse ümitsiz olmak için sebep var mı sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine güzel ki. Bugünkü karanlık tabloya bakıp sakın ümitsizliğe kapılmayın. Gelecek Türkiye'nindir. Bu hercümeşten, bu sıkıntılı devreden pay alarak geleceğe ulaşın. Bu bir ders olsun hepimize. Ekonomi bir oyuncak değildir. Onu bilenlerin yönetmesi gerekir. Ekonomiyi çoluk çocuğun eline teslim edenler bir iki tane istifa mektubu ile karşılaşırlar sadece. Ve olay onlara göre bitmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün babalar günüymüş. Bugün kardeşlerimizden pek çok mektuplar aldık. Pek çok telefonlar aldık. Hediyeler aldık. Hepsine medyuna şükranız. Hepinizi, bütün babaları Allah-u Teala'nın huzurunda Babalar Günü'nde selamlıyorum. Tebrik ediyorum. Babalar Günü'ne hassasiyetle yaklaşan ve tebriklerle, hediyelerle bizlerin gönlünü şad eden bütün kardeşlerimize Allah'ın huzurunda şükranlarımızı sunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki şartlar bugün neyi gösterirse göstersin, ümitsiz olmak için sebep yoktur. Biz tam bir güvencin içindeyiz. Türkiye'nin geleceği müemmendir.
bir geçiş devresindedir ülke. Sıkıntıyı bir süre daha yaşayacaktır. Ama aklı başında olan insanlar mutlaka tedbiri alacaklardır. Tekrar söylüyoruz sevgili kardeşlerim, bunu bizim yapmamız gerekmiyor. Ama yapanlar bunu yapmak mecburiyetindeler. Mutlaka altın karşılıklı bir para rejimi. Hamdolsun ki bunun ilk müjdesini almış durumdayız. O yazıyı bulabilirsem belki sizlere de inşallah okumak nasip olur. Da onu kim bize ulaştırmışsa o kardeşimizin tekrar ulaştırmasında fayda görürüm. Bu babalar gününde sizlere bir babanın ülkesi için bir müjdesi. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Biz neye layıksak onun karşılığını alırız Allah-u Teala'dan. Öyleyse daha güzel şeylere layık olmak için biz herkese daha güzel davranışlarla yaklaşalım. O zaman herkesin de bize daha güzel davranışlarla yaklaştığını görürüz. Kötülük kötülüğü, iyilik iyiliği, ışık ışığı, karanlık karanlığı çeker. Çürük elmalar birbirini çürütür. Nur başkalarından nurlu kılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın nurları üzerinize olsun. Geleceğe ümitle bakın. Gelecek sizindir. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi babalar gününüzü bir defa daha kutlayarak selamlıyorum. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: bağlı. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sıratan ustakim, sıratan ve senel amdûni. Alentâlin amd. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece bir tek maksatla yaratmıştır. İstediği tek şey var hepinizden, sizin mutlu olmanız. Bütün kullarının mutlaka mutlu olmasını diler Allah Teala. Herkesin mesut olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması ve sonsuza kadar cennette mükafatlanması Allah'ın bütün insanlar için temel hedefidir. Ama insanlar Allah'ın bu temel hedefinin gerçekleşmesi talebine hep şeytanın onlara verdiği yanlış telkinler sebebiyle sırtlarını dönerler. Ve mutlu olmak yerine mutsuz olmak gibi bir sonuçla karşılaşırlar. Mutlu olan insanların arkasında Allah vardır. Mutsuz olanların da şeytan. Öyleyse Allah ne ister? Hepinizin mutluluğunu, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi. Allah bunu ister. Peki şeytan ne ister? Şeytan hepinizden sadece cehenneme gitmenizi ister. Dünyada da mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirmenizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Eğer mutsuzsanız sorun kendinize. Ne işim var deyin benim şeytanın yanında. Şeytanın beni mutsuz etmesine neden müsaade ediyorum deyin. Allah Teala size mutlu olmanın bütün formüllerini vermiş. Biz günler boyu, geceler boyu size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'ın sizden istediği şey, tek şey mutluluk. Ama mutsuz olanlar, sizlere sesleniyorum. Ama mutsuzsunuz. Arkasında ne var sanıyorsunuz? Arkasında sizden başka hiç kimse yok. Siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk uzanamayacağınız, ulaşamayacağınız bir yerde değil. Hemen yanı başınızda, sizin iradi yapınızla ona ulaşmanızı bekliyor. Kim mutlu olmayı isterse mutlu olur. Nasıl mutlu olur? Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece basit. Evvela çevre ilişkileri açısından mutluluk. Sevgili kardeşlerim, siz bir insansınız. Başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu hayatınızı o insanlarla bir dizaynın, bir güzelliğin içine sokabilirsiniz. Allah'ın sizden istediği hedefe, mutluluk hedefine ulaşabilirsiniz. O hedefi dikkatle yerli yerine oturtun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah'ın dizaynı. Hepinizin Allah-u Teala sadece mutlu olmasını ister. Siz bir gayretin içindeyseniz, mutlu olmayı istiyorsanız, mutluluğun kanunlarını biliyorsanız, o zaman mutsuz olmanın için sebep kalmaz. Mutluluğun en üstün faktörü zikirdir. Bütün ibadetlerin üstünde zikirdir. Elbette namaz kılacaksınız. Elbette oruç tutacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz. Elbette zikir yapacaksınız. Bütün bunların arasında mutluluğunuzun faktörü, en büyük faktörü zikirdir. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleridir. Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi şeytanın nefsinizin afetlerine tesir ederek size yanlış şeyler düşündürtmesi ve yanlış tatbikat yaptırmasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda iblisin imkanının ne olduğunu gelin beraberce ortaya koyalım. Nedir imkanı? Nefsinizin afetlerine tesir etmeye çalışmak ve yapabilirse sizi kandırmak. Elindeki silah ne? Yalan söylemek, süslü göstermek, kötü göstermek. Yalan söyleyerek Allah'ın güzelliklerini çirkin göstermeye çalışır. Yalan söyleyerek şeytanın kendisinin sizi yönetmek istediği kötülükleri güzel gösterir. Sadece yalan söyler ve kandırmaya çalışır. Ve kıyamet günü Kur'an'daki ifade şöyle, size şöyle söyleyecektir. Allah da size vaatlerde bulundu, ben de. Allah vaadini yerine getirdi, ben yerine getirmedim. Yaptığınız bütün yanlışlıkları siz kendiniz yaptınız. Sizin üzerinizde benim bir nüfuzum, sultanlığım yoktu. Sadece size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Davetime icabet ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın diyor İblis. Kıyamet günü bütün insanlara. Öyleyse her şeytanın tuzağına düşüşünüzde arkasından mutlaka o ezikliği, o burukluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Yaşarsınız da vazgeçmezsiniz. Gene şeytan sizi her devrede kandırmayı başaracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden Allah'ın sesi değil de şeytanın sesi? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın sesine açık. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse şeytanı hayatınızdan bütünüyle kovmak istiyor musunuz? Size hiçbir sataşmasının kalmadığı bir noktaya, ondan hiç korkunuzun olmadığı bir noktaya ulaşmak istiyor musunuz? O zaman daimi zikrin sahibi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız gün şeytan sizin elinizde bir oyuncaktır. Elbette siz ona hiçbir kötülük yapmazsınız. Ama onun sizi kandırması da artık mümkün olmaz. Hangi daveti yapsa mutlaka yenilecektir. Mutlaka mağlup olan olur. Öyleyse işte meydan sizin. Daimi zikre ulaşın. Şeytanı %100 devre dışı bırakın. Bu süreç içerisinde, ulaşmaya çalıştığınız süreç içerisinde zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacağı için onun üzerinizdeki nüfuzu azalacak, azalacak, azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman da sıfırlanacaktır. Ondan sonra size ne söylese sizin tarafınızdan kabul edilmeyeceğini o bilir. Gene de söylemekten geri durmaz. Ama hiçbir başarıya ulaşması artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Bu kanunlara göre de formüller var. Madem ki şeytan sizin nefsinizin sadece afetlerine tesir edebiliyor, şeytanın hakimiyetini yok etmek mi istiyorsunuz? Nefsinizdeki afetleri temizleyeceksiniz. Bir tek reçetesi var, zikir. Allah'ın yolunda olanlara sesleniyorum. Onlar için bu reçete. Allah'ın yolunda olmayanlar ne kadar zikir yaparlarsa yapsınlar, onlar nefslerinin kalbinde aklanma oluşturamazlar. Neye benzer bu biliyor musunuz? Tıpkı zilvani yolda olanların transandantal meditasyonuna. Meditasyon yaparak uğraşır dururlar ama şeytanı hiçbir devrede yok edemezler. Her zaman tehlike vardır onlar için. Her zaman şeytan onların beyinlerini çekişlemeye hazırdır. Allah'ın yolundaki hiç kimse de bunu gerçekleştiremez iblis. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu handikapı aşmıştır. Arkasından hemen mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu andan itibaren şeytanın onun üzerinde vücuda getirebileceği büyü, hüddam, buna benzer bütün zilmani ilimler sıfırlanmıştır. Artık o hiçbir kötülük yapamaz. Allah'ın yoluna girip muhafaza altına alınan kişiye ne büyü yapabilir, ne hüddam yapabilir. Ama onu Allah'ın yolundan ayırmak için bütün gücüyle uğraşır. Bilir ki Allah'ın yoluna giren kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Nefsinin afetlerini de %50'den daha fazla azaltacaktır. Kendi hakimiyeti böylece %100'den %49'a düşecektir. Yani %50'nin altına. Böyle bir durumda şeytanın en çok uğraşacağı kişi siz olursunuz. Siz Allah'ın yolunda değilken şeytan sizinle hiç uğraşmazdı. Çünkü zaten her şeyi size, sizi kandırarak devamlı yaptırmaktaydı. Velayete kadar, Allah'a ulaşmayı siz diledikten sonra, Allah'ın evliyası olana kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. Yani ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanıza engel olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Öyleyse şeytanın tehlikesi sevgili kardeşlerim bundan sonra başlar. En çok uğraştığı insanlar hidayete ulaşanlardır. Onları Allah'ın yolundan vazgeçirebilmek için olağanüstü gayretler gösterir. O ana kadar ona bir şey yapamamanın hıncını alacaktır. Gerçekten kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bu talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi aynı anda oluşur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Gördüğü, bildiği, işittiği andan itibaren o kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Allah Teala ona bu hayata ulaşacak kadar bir imkan vermişse, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak süreç içinde bir hayatı varsa kişinin, o süreç boyunca kişi Allah'a yaklaşacak, yaklaşacak, yaklaşacak ve sonunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bunun manası, üçüncü kat cennetin sahibidir o kişi. Bunun manası, o kişi dünya saadetinin de yarısının sahibidir. Şeytan nefsinin afetlerinin yarısına artık tesir edemez. Nefsin afetlerinin yarısı ruhun hasletlerine paralel bir hüviyete girmiştir. Ne olmuştur? O kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yerine faziletler almıştır. Ruhun %100'ü Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklarını asla işlemezken, buna karşılık nefsin de %100'ü Allah'ın bütün emirlerini ne isyan edip yerine getirmez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlerken başlangıçta, bir süre sonra nefsin afetlerinin de %50'den fazlası Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Yani 200'de 150 faktör Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor artık. Ne olmuştu? Başlangıçta kişi kulvara, hayat yarışına eşit şartlarda çıkmıştı. Yani nefsinin afetleri %100 Allah'ın bütün emirlerine karşı yasakları işler durumda. Ruhun bütün hasletleri de Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte. Devamlı bir kavga var iç dünyanızda. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi ister. Hem emirler cephesinde birbirine zıttırlar, ters düşerler, hem de yasaklar cephesinde. Bu yüzden iç dünyanızda devamlı bitmeyen bir kavga vardır. İçinizdeki iki ses birbiriyle devamlı mücadele halindedir. Sevgili kardeşlerim, birisi nefsinizin sesi, yani aslında şeytanın nefsinizde yankılanan sesidir. Allah neyi emretmişse yapmamanızı ister, yasak ettiği her şeyi işlemenizi ister, yasakları süslü göstererek, emirleri kötü göstererek. Bütün söyledikleri yalandır. Ve siz Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar sizi parmağın ucunda oynatır. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren Allah'ın muhafazası altına girdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık iblis size yolunuz üzerinde engel teşkil edemez. Gene yalanlar ile sizi kandırmaya çalışacaktır. Gene günahlar işletecektir. Tamam. Ama sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına hiçbir şekilde engel olamaz. Ve 3 ay, bilemediniz 4 ay, haydi haydi 6 ay içerisinde Allah'a doğru yola çıkan herkesin ruhu Allah'a ulaşır. 33 bin zikir bunun işaretidir. Öyleyse binlerce evliyaya sesleniyorum şu anda. Ey benim evliya kardeşlerim, Allah'ın sevgilileri, Allah'ın dostları, Allah'a çok şükredelim, hamd edelim ki Allah bu noktaya sizleri ulaştırdı. Öyleyse yerinizi sadece muhafaza etmeyeceksiniz, daha ileri hamlelerle oradan aşağıya hiç düşmemeye çalışacaksınız. Ve gayretiniz devam ettiği sürece her geçen gün daha yeniye doğru bir yolculuğunuz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey bir açıdan cennet mutluluğudur, bir açıdan dünya mutluluğudur. Bu cennet mutluluğu dediğiniz şey ise inanılmaz derecede kolay bir çözüme kavuşturulmuş Allah Teala tarafından. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve onu üçüncü kat cennetime alırım. Ve onu dünya saadetinin yarısına sahip kılarım. Nefsinin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla yok ederim. Ve onu kulluğuma kabul ederim. Benim kulum olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Siz ruhunu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz Allah'a. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan buraya gelene kadar, yani üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar, teslimimizde 22. basamakta, 22. basamağa kadar hiçbir kuvvet sizin evliya olmanıza mani olamaz. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini bırakın, Allah gerçekleştirir. Peki gerçekleştirdi, bir güzelliği yaşadınız, Allah'ın evliyası oldunuz. Ondan sonra tehlike vardır. O tehlikede de eğer siz gözünüzü daha ilerilere dikmişseniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, her geçen gün daha çok zikir yapıyorsanız, şeytanın size yapabileceği hiçbir şey yoktur. O artık bundan sonra size hep yenilecektir. Sizin o iradenizle asılmanız işe ve zikri devamlı bir hüviyet içerisinde şeytanı yenecek bir disiplin içinde arttırarak, zikrinizi arttırarak yolunuza devam ediyorsanız, fizik vücudun teslimi de sizindir, nefsin teslimi de sizindir, irşada ulaşmak da sizindir, iradenizi Allah'a teslim etmek de sizindir. Bir yerden sonra Allah'tan büyük kolaylıklar göreceksiniz. Önemli olan, dik yokuşu tırmanmaya azmedin ve bütün gücünüzü asılın. Mutlaka başaracaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hepinizi daha büyük başarılar için daimi zikre ulaşmak konusunda büyük gayretlere davet ediyorum. Vazgeçmeyin. Kendinize acımayın. Sizi kendinize acındıran İblis'tir. Ve göreceksiniz ki acımazsanız başaracaksınız. Kardeşlerim, gayretleriniz sizin için geçerlidir. Sizin mutluluğunuz için. Sizin saadete ulaşmanız için. Her şey sizin için. O Allah Teala sizi mutlu kılmak için yaratmış. Bu saadete layıksınız, insan olduğunuz için. Ama sizi liyakatinizden ancak şeytan ayırır. Kim hangi ölçüde liyakatin sahibi ise, yüksek liyakatlerde o kişinin gayreti, Allah'ın yardımı aşağı doğru indikçe şeytanın gayreti kişi üzerinde etken olur. insan ve cin şeytanlar Allah'ın yolundan kendileri uzak olan bu insanlar, uzak bir dalalet içinde olan bu insanlar, bütün başka insanları da kendi emellerine alet etmek isterler. Emelleri mi? Bütün insanların mutsuz oluşudur. Şeytanın yolunda şeytanın uşağı olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar bugün dünyaya 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan seslenmekteler. Bütün dünyaya Allah'ın doğrularını değil, şeytanın insanları kandırmak için kullandığı her hileyi, her kötülüğü bütün dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar. Ve bunda büyük ölçüde başarı kazandıkları da bir vakadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane yol vardır. Birisi Allah'ın yolu, Allah'a ulaştırır. Diğeri şeytanın yolu, şeytanla ilişki kurar. Öyleyse böyle bir dizaynda şeytanı dikkatle ait olduğu yere oturtun sevgili kardeşlerim. Şeytan hiçbirinizin iyiliğini istemez. Tek bir hedefi vardır. Hepinizi kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Bu cennet cehennem açısından onun hedefidir. Yani ahiret hayatında hedefidir. İkinci bir hedefi de dünya hayatınızla alakalı. Sizi ne pahasına olursa olsun mutlu

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar şeytanı yoluna çağırmakta devam etsinler. Ama biz Allah'a çağırırız. Ve Allah'ın hepiniz için istediği şey sadece sizin mutluluğunuzdur. Mutluluk sadece Allah'ın yolundadır. Mutluluğu onun olduğu yerde Allah'ta arayın. Sevgili kardeşlerim, akla kara birbirinden nasıl farklıysa Allah'ın yolu da şeytanın yolu da birbirinden o kadar farklıdır. Allah'ın yolu bir nur yoludur. Şeytanın yolu ise bir zifiri karanlık dizaynı içerir. Bir yol Allah'a doğru, yukarı doğru çıkar. İkinci yol aşağı doğru, zülmani aleme doğru, karanlıklara doğru gider, kararır, kararır. Sonunda zifiri karanlığa ulaştırır. Bir yol mutluluğa gider. Her geçen gün biraz daha mutluluğu yaşarsınız. Bir yol mutsuzluğa gider. Her gün biraz daha stres sahibi, huzursuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ak ile karanın bu kadar kesinleştiği bir dizaynda insanlar hala şeytanın yolunda, şeytana uşak olmak için hareket halindeler. Ve milyonlarca insan onların, şeytanın emrinde, insanları şeytani ilimlere, yani okültizme çağırmakta ve bunların da hepsi bütün tedavi müesseselerinde ilim kabul edilmektedir. İnsanları daha çok strese sokmak için şeytanın ortaya koyduğu formüller insanlar için korkunç sonlara doğru onları çağırıyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah şeytandan bahsediyor ve şeytandan korunmamızı istiyor. Ve şeytan o korkunç zeki mahluk, insanları o zekasıyla devamlı kendi etrafında yalnız ve yalnız yalan söyleyerek toparlamayı başarmış durumda. Yetmez. Allah'ın sevgilisi her kimse, o Allah'ın sevgililerini toplumlara birer sahtekar gibi tanıtmaya çalışıyor. Ona tabi olanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bugün din öğrenimi artık Kur'an-ı Kerim'den yapılmıyor. İnsanların asırlardan beri yazdığı, 14 asırda devam eden bir yazılımın, insanlar tarafından yazılan binlerce kitabı ve bu kitapların Kur'an'ın yerini alıp üniversitelerde öğretim dizaynı içerisinde olması, bütün müfredat programları o kitaplara göre dizayn ediliyor. İblis, yani şeytan, her dini tarumar etmeyi başarmış. Her dinde Allah'a inanan insanların %90'dan fazlası Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyor. Din zannettikleri şeyi tatbik ettikleri için. İslam'da da durum bu. Hristiyanlıkta da durum bu.

musevilisi de durum bu. Netice değişmiyor. İnsanlar Allah'ın öğretisini uygulamıyorlar. İnsanların asırlar boyunca yazdığı kitapları hayatlarına geçirmişler. Onlar onların hedef tayininde kesinlikle onları bir yerlere götürmüş, ama götürdüğü yer kurtuluş yolu olmayan bir karanlık dehliz. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bu karanlık tabloyu niçin çiziyoruz? Aydınlığı belirtebilmek için. Sizler Nur Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Ki Allah'ın şu anda kainattaki en sağlam yolunda yürüyorsunuz. Işığınızı, nurunuzu Allah'tan alıyorsunuz. Ve mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Sakın onları göz ardı etmeyin. Şeytan hep sizi huzursuz eden ne varsa sadece onu düşünmenizi temin etmeye çalışır. Onu düşündüğünüz sürece mutsuz olacağınızı çok iyi bilir. Bütün gayretiyle bunu yaptırmaya çalışır. Biz de size diyoruz ki öyle yapmayın. O sizi mutsuz eden şeyi elinizin tersiyle alın, atın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya başlayın. Gözleriniz görüyor mu? Ve kulaklarınız duyuyor mu? Nefes alabiliyor musunuz? Bebekleriniz, mideniz, karaciğeriniz, akciğeriniz, sistemleriniz çalışıyor mu? Hayatta mısınız? Sevgili kardeşlerim, varsınız ve sizi Allah yarattı. Siz bir varlıksınız. Allah'a en yakın varlık. Çünkü insansınız. Allah'ın en çok sevdiği, insana da verilen mahluklardan birisiniz. O Allah'ın size bedava verdiği şeyleri, karşılıksız verdiği, kulun bunlarla mutlu olsun diye verdiği şeyleri, onlardan yoksun olan insanlara sorun. Onların değerinin ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Görmeyen için her bir diziniz bir servettir. Diyaliz makinesine yatan bir kişi için böbrekleriniz bir servettir. Allah'a sadece şu sağlıklı durumumuz için ne kadar çok hamd etsek, şükretsek az değil midir? Öyleyse neden varlıklardan hareketle mutlu olacak yerde eksik olan bir tek şey konusunda bütün o mutlulukları sırtımızı çevirebiliyoruz? Allah'ın nimetlerini bir düşünün, şu anda düşünün. Şu anda en mutsuz olan hanginizsiniz? Hanginiz şu dünyada benden daha mutsuz bir adam var mı diye soruyorsa, işte ona sesleniyorum. Allah'ın size verdiği nimetleri sayın. Bakın o zaman mutsuzum diyebilecek misiniz? O size bedavadan o kadar çok şey vermiş ki kulumu yarattım demiş, yaşasın ve mutlu olsun. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur, Allah'ın mutluluğudur. Hanginiz ne kadar çok mutlu olursanız o kadar çok mutlu olur.
Hanginiz Allah'ı ne kadar çok severseniz o sizi o kadar çok sever. Tabii onun en az 1000 katı fazla sever. Her ünite siz sevginizi arttırdıkça Allah Teala da onu 1000 kata uygun standartlarda arttırır. Ve neden sevgi içinde bir hayat geçirmiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep mutsuzluklar, huzursuzluklar, kavgalar, anlaşmazlıklar ve arkasından tabiatıyla sıkıntı, stres ve mutsuzluk. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden? Muhtevayı siz dizayn edeceksiniz. Sizin mutluluğunuz söz konusu. Sizi yaratan kainatın yegane yaratıyorsa, size hayat veren, hayat verenlerin bir başkası yok. Sadece o hayat verebilir. Hayatı verip hayatı geri almak sadece onun hakkıdır. Çünkü yaratan odur. Ve ne zaman nerede dilerse emanetini geri almak hakkının yegane sahibi de odur. Başka bir hayat veren yok. Başka bir Allah yok. Sadece o var. Yüce Rabbimiz Allah. Hepimizi yaratan. Sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Öyleyse zikrin sizde oluşturabileceği en güzel sonuç, nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, sizi nefretten, düşmanlıktan, kinden, intikamdan tamamen soyutlamak. Yapar mı Allah Teala? Elbette yapar. Hele bir daimi zikri ulaşında görün bakın yapıyor mu, yapmıyor mu? Öyleyse buradan bir yerlere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmanız için var olan Allah Teala sizlere ne kadar çok şey vermiş. Farkında değil misiniz? Sevgiyi vermiş, her şeyden evvel. Sevmeniz için. Etrafınıza dikkatle bakın, sevilecek o kadar çok şey var ki. Etrafınızdaki kardeşlerinizi sevin. Kimseden nefret etmeyin. Ne zaman birisine karşı bir öfke duyuyorsanız orada durun. Kendinize sorun. Acaba ben ona karşı niçin bu öfkeyi, bu kini, bu intikam hissini, bu nefreti duyuyorum. Sonra hatırlayacaksınız. Ha, o bana şöyle yaptı. Onun için ben ona karşı öfkeliyim, kinliyim. Peki kendinize sormayacak mısınız? Onun size o kötü davranışı yapması için acaba siz ona karşı ne yaptınız? Ne yaptınız da o böyle bir davranışı sergiledi? Birçok kişi için bu geçerli değildir. Kendilerinde hata aramaya şeytan onları döndürmez. Hep kendi davranışlarını doğru göstermeye çalışır. Karşı tarafın davranışlarını
yanlış göstermeye çalışır ve insanları hep intikama iter. Hep öfke olsun, kin olsun, düşmanlık olsun, intikam almak hedef haline gelsin. İşte bunların hepsi şeytanın işidir. Sevgili kardeşlerim, sahabeyi bilmiyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel bütün kabileler birbirinin can düşmanıydı. Evet, kan davası vardı aralarında. Her kabile diğerlerinden birçok kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o kabilelerdeki insanlar da bu kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Herkes alınamamış olan intikamların peşinde, kana susamış bir standartta birbirlerini pusuya düşürüp öldürmeye çalışıyorlardı. Yeter mi? Yetmez. Sahabe kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel. Hazreti Ömer kendi kızını nasıl mezara gömdüğünü göz yaşları içinde anlatıyordu yıllar sonra. Sevgili kardeşlerim, sonra ne oldu? Ona bakın. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Siz bir uçurumun kenarındaydınız da Allah sizi kurtardı. İşte bu devirde de aynı şey söz konusu. Allah hep aynı Allah. Yeter ki siz kurtulmak isteyin. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olmayı isteyin. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği sonuçlara gitmeyi isteyin. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizden sadece güzellikleri yaşamanızı, mutlu olmanızı, Allah yolunda hedeflere yürümenizi ister. Her şey en güzel standartlarda. Size verilen her şey sizin mutluluğunuzun bir tamamlayıcısıdır. Bütünüyle teslim edilmiştir. Kullanma hakkı size verilmiştir, sizin iradenize. Onları hangi ölçüde Allah'a yaklaştırabilirseniz size ait olan her şeyi o kadar mutlu olursunuz. İnsanları sevmezseniz insanlar da sizi sevmez. İnsanlara kötü davranırsanız insanlar da size kötü davranır. Bu dünya kimseye kalmaz. Hiç kimse ektiğinden başkasını biçemez. Birleşik Kaplar Kanunu insanların davranışlarında bütünüyle vardır. Öyleyse topluma ne verirseniz onu geriye almak mecburiyetindesiniz. Siz mutluluk dağıtan bir insansınız, etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Siz mutsuzluk dağıtan bir insansınız, çevrenizdeki insanlar da size mutsuzluğunuzu kusarlar. Onların davranışları da sizi mutsuz kılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu dünya düzeninin, Allah'ın kurduğu sistemin güzellikleri sizi beklerken
siz mutsuz olanlar, sevgili mutsuz kardeşlerim, neden? Neden mutsuzsunuz? Çok mu zor şeyler söylüyorum size? Yapılması çok mu güç? Ne olur başkalarıyla biraz meşgul olsanız, onların gönüllerini alsanız, onlara güler yüz gösterseniz, şeytanın bacağını kırsanız böylece, onların da size en güzel davranışlarla davranmalarını temin edeceksiniz. Bundan sadece mutluluk duyacaksınız. Mutsuzluk saçıp mutluluk geri alamazsınız. Mutluluğun bedeli mutluluktur. Hep vermenin, almanın sembolü olduğunu düşünün. Allah'ın kanunu böyle kurulmuş. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için çevrenizdeki insanlarla iyi ilişkilerin sahibi olmaya çalışın. O iyi ilişkilere dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iyi davranışınız sizin mutluluğunuz için bir adımdır. Mutluluğu başkalarını mutlu kılarak yakalayabilirsiniz. Onlar beni mutlu etsinler, ben onları mutlu etmeyeyim tarzında bir düşünce tarzı size en güzelini muhakkak ulaştıracaktır. Her şey, unutmayın, aynı zamanda sizin için yaratılmıştır. Madem ki hayattasınız, Allah-u Teala size hayat verdi, bu güneş sizin için, ay sizin için, gece gündüz, o mavi gökteki beyaz bulutlar, denizler, karalar, çiçekler, her şey sizin için. İşte yaz aylarındayız. Cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Hiç dinlediniz mi ne kadar güzel sesleri var sevgili kardeşlerim? Şöyle bir tabiata baktınız mı? Yeşil çimenlere, ağaçlara, çiçeklere. Görülecek o kadar güzel şeyler var ki. Eğer onların farkında değilseniz, farkında olmaya çalışın. Bakın etrafınıza. Her şey yaşıyor. Her şey kendi dünyasında, kendi standartları içinde. Ama yaşamaya devam ediyorlar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz insansınız. Allah'ın ne kadar çok lütfuna muhatap olmuşsunuz. Kuşlara, balıklara, yerdeki hayvanlara dikkatle bakın. Onlar sadece karınlarını doyurmak için yaşıyorlar. Biliyorlar ki hayatlarını idame ettirmek mecburiyetindeler. Bunun için de Allah onlara ne vermişse onu yiyeceklerdir. Bu kadar. Karınları doyduğu zaman mutlular. Onlar göklerden, ağaçlardan, çiçeklerden, onların güzelliklerinden anlayacak vakti bulmadan
devamlı yiyecek aramak mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, siz her şeye sahipsiniz. Gökyüzü, bulutlar, deniz, göller, bütün yeşillikler, hepsi sizin için. Onlara bakın. Var olduğunuzu anlayın ve yaşayın. O yeşilliğin sizi dinlendirmesini temin edin. Ya onları seyredecek kadar vaktiniz olmasaydı, o zaman gene mutlu olacaktınız. Çünkü başkaları için yaşamış olacaktınız. O zaman daha mutlu olacaktınız. Her dakikanızın, her saatinizin başkalarının hayrına harcanması söz konusu olacak. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Eğer başkaları için yaşıyorsanız, o zaman kendinizi düşünemezsiniz. Kendinizi düşünmeye vaktiniz olmaz. Şu zaman var ya, öyle hızlı geçiyor ki, nasıl geçtiğini siz de anlamıyor musunuz? Sanki bütün cumalar ertesi günmüş gibi görünüyor. Bir cuma hutbesini sanki dün yapmışım gibi hissediyorum. Çok hızlı bir ahir zaman devresi geçiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şey sizlerle güzel. Sizler için var olmak, sizler için yaşamak ve sizlerin mutluluğunuzla mutlu olmak Allah'ın o kadar büyük bir lütfu ki. Allah'a şükürler olsun kardeşlerimiz mutluluklarını da ulaştırıyorlar sık sık. Onların mutlulukları bizi çok mutlu ediyor. Ne de olsa çorbada birazcık bizim de tuzumuz var. Allah'ın nasibiyle tabii. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir güzelliği daha sizinle beraber yaşamak, bir mutluluk sohbeti yapmak, bu sohbet boyunca mutlu olmak, sizleri hep en güzele, en güzele davet etmek, yollar göstermek ve mutluluğun için vesile olmak öylesine güzel bir şey ki. Bu güzelliği el ele, gönül gönüle bir defa daha yaşadık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha el ele gönül gönüle bir mutluluk doyasıya. Ama zaman geçiyor. İşte gene zamanımız doldu. İşte gene bir güzel beraberlik bir sonla noktalandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
El Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Madem ki biz buradayız, madem ki siz oradasınız, bu beyaz camın bir tarafında siz varsınız, bir tarafında biz ve kalplerimiz birbirine yakın. Biz sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz de mutlu musunuz? Bizi sadece radyodan dinlediğiniz bir devre, sonra bilgisayardan bütün dünyaya ulaştığımız ikinci devre, şimdi de bu ikisinin üzerine artık bir uydumuz var. Hamd ederiz, şükrederiz ki bir uydudan da televizyondan da sizlere seslenmek imkanının artık sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım, biz Allah'a şükretmeyelim, hamd etmeyelim de kim şükretsin? Bizlere böylesine bir güzelliği vermiş olması, mutluluğu gönül gönüle, el ele, Allah'ın sohbetlerinde doyasıya yaşıyoruz, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sizlerle beraber olmak, hepinizi görmek, hepinizi hissetmek, hepinizi dinlemek, bu zevkleri Allah'a ayrı ayrı, Allah Teala hamdolsun ki sizlere de, bizlere de yaşatıyor. İşte uzun sözün kısası, beraberiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım. Mutluluktan bahsetmek üzere, mutluluktan uçmak üzere beraberiz. Mutluluk, Allah'ın hepimizden istediği yegane şey. Öylece soruyorum size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım, mutlu musunuz? Eğer bu beraberlikte siz de bizim kalbimizde olan bu mutluluğu yaşıyorsanız, o zaman hedefimize ermişiz demektir. Bizi dinlemek size huzur veriyor mu sevgili kardeşlerim? Bizi dinlemek size zevk veriyor mu? Bizi dinlemek sizi hep sohbet boyunca Allah'ı düşünmeye sevk ediyor mu? Zikir yapıyor musunuz bizi dinlerken? Kalbinize bir şeylerin dolduğunu, ılık ılık bir şeylerin aktığını, bunların Allah'tan geldiğini hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hissediyor musunuz? Şimdi beraberce bizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yükseldiğini düşünelim. Ayaklarımızdan başlıyoruz. Ve dizlerimize doğru çıkıyor iki ayağımızdan da. Sonra bacaklarımızdan yukarı çıkıyor. Karnımıza, göğsümüze ulaşıyor ve ellerimizden de kollarımız üzerinden omuzlarımıza doğru yükseliyor. Omuzlarımızda hepsi birleşiyor. Sonra çenemizden, burnumuzdan, alnımızdan yukarıya doğru yükseliyor. İşte bizden ayrılan o şey, Allah'ın bir sırrı, Allah'a ulaşıyor. Ne oldunuz sevgili kardeşlerim? Eğer bunu hissedebildiyseniz, Allah'ı düşünmeye devam edin. Allah'a ulaşan o sır şimdi Allah'ta. Orada kalsın bir süre. Onunla hemhal olsun. Siz şu anda kendisinden bir şeyleri Allah'a göndermiş olan birisiniz. Kur'an'da sizin adınız kanitindir. Bu demin yaşadığınız bu güzelliği sevgili kardeşlerim, namaz kılarken de yaşamalısınız. Her namazda birkaç defa onu Allah'a gönderip tekrar geriye çağırmalısınız. Hissetmelisiniz nasıl gittiğini, nasıl size geri döndüğünü, tekrar vücudunuzu nasıl kapladığını hissetmelisiniz. Allah Teala böyle olan insanlara, bütün sahabe böyleymiş, kanitin olanlar diyor. Böyle yaparsanız hep Allah'ı düşünerek namaz kılmış olursunuz. Ne kadar bunu hissedebilirsiniz. Öbür taraftan da zikrinizle birlikte yaparsanız o zaman iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki anlatamıyorum sevgili kardeşlerim. Kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yaşamadıkça anlaşılamaz. Ama yaşamak zor değil ki. Sadece hissedeceksiniz bu söylediğimi. Birkaç tebrik yaparsanız bunu rahatlıkla hissetmeye başladığınızı göreceksiniz. O zaman her namazda bunu hatırlayın. Hani ben namaz kılarken siz de benim arkamda namaz kılıyorsunuz ya, her namazda dünyanın neresinde olursanız olun bizim arkamızda namaz kılabilirsiniz. Ama değişik vakitlerde olursa bulunduğunuz konuma göre yine bizimle kılın ama tabi olmayın. Kendi namazlarınızı kendiniz kılın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın huzurunda kılınan bir hızın namazı var ya, o namazda sünnetler de farzlar da imamla aynı anda kılınır. Aynı anda secdeye gelinir. Aynı anda rükûya kalkılır. Aynı anda kıyama kalkılır. Çok uzun, sonsuz bir dizi, onarlık saflardan oluşuyor. Nereye kadar uzandığını göremezsiniz oradan baktığınızda. Ama sıranın en arkalarında olanlar da aynı anda secdeyi, aynı anda rükû'u, aynı anda kıyamı gerçekleştirirler. Çünkü huzur namazının imamı kalbindeki sesle namaz kılar. Ve o sesi bütün ruhlar aynı anda işitir. O da oradaki ruhtur. Onun için farzlarda tabi olunur, sünnetlerde tabi olunmaz ama hepsi de o sonsuz sıraların hepsi de aynı anda secde yaparlar, aynı anda rüküye eğilirler, aynı anda kıyama yükselirler. Yani imam secde ettiği an hepsi secde etmiştir. İmam secdeden sonra kalkıp da ayağa kıyama kalkmışsa aynı anda hepsi kıyamlıdırlar ve kıyamdan sonra İmam rükûa eğildiğinde hepsi aynı anda eğilirler. O bir farzsa tabiyetle kılınır, aynı sessiz sesle kılınır. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözleriniz açılacak. Bunu göreceksiniz, orada olacaksınız. O zaman huzur namazının imamının başının üzerinden yukarıya doğru bakın. Allah orada yokluktadır. Mesafesini tayin edemezsiniz. Ama oradadır. Sizi görür ve sever. Sevgili kardeşlerim, her namazda kanitin olmayı mutlaka deneyin. Huzur içinde bir namaz kılacaksınız. Hele bu namazınıza namaz boyunca iç sesinizle Allah Allah diyerek zikirle de iştirak ediyorsanız, ne demiştim? O zaman iki katlı ekmek kadayıfı olur ve de kaymaklı. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zevkleri yaşadıkça Allah'ı her gün daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Şu zavallı dünyada birbirine düşen, birbiriyle hep kavgalı olan, çekişen zavallı insanlara çok acıyacaksınız. Siz huzura ermiş olanlar onlardan farklısınız. Sizin söyledikleriniz Allah'ın söyledikleri. Çünkü siz sadece Kur'an'dan konuşursunuz. Ve asırlar boyunca iblis her şeyi değişik hale getirdiği için sözleriniz onlarınkine, doğruyu söyledikleriniz ve nedenlerinkine benzemez. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşarlar. Sizse 7 tane safayı yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 1. safa. İrşat makamına ulaşırsınız. Önünde diş çekersiniz. Tövbe edersiniz ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Mürşidinize ulaşana kadar 10 tane ihsan aldınız. 10 ihsanla ulaştınız ona, çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Böyle olmasaydı zaten Allah'ın yolunda olamazdınız. Sonunu sonraki kademede irşat makamına ulaşmak var. 10 tane ihsanla ulaştınız, tabi oldunuz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. 14. basamakta ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin tezkiye oranına paralel olarak her 120 birikiminde ruhunuz bir gökkatı yükselir. Allah'a doğru seyircilik hakkı bir yolculuk yaparsınız. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Sonra mı? Kaybolur Allah'ın zatında. Sonra ise 25. basamakta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibi olursunuz. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. 5. mertebesinde ise bir hakkın takvayla takva sahibi olursunuz. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mutlulukları yaşadılar sevgili kardeşlerim. O mutluluk devresine asr-ı saadet deniyor. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Sizin hissettiklerinizi hissederek, kanitin olarak, daimi zikrin sahipleri olarak, kalpleri, yürekleri Allah için çarparak, Allah için yaşayarak, birbirlerini, arkadaşlarını kendilerinden fazla severek, onlar için fedakarlıklar yaparak. Hazreti Ömer elindeki su matrasıyla şehit olmak üzere olan sahabenin arasında dolaşıyor. Savaş bitmiş ve düşman dağılmış, zafer kazanılmış. Hazreti Ömer son nefesini verenlere su ulaştırmak üzere orada. Birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor. Ulaştırıyor su kabını ona. Tam içecekken bir ikinci sahabe ya Ömer su diyor. Görmüyor birinciyi. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer son vasiyeti olarak kabul ediyor. Şehit olmak üzere olan kişinin bu son söylediği sözü. Hemen koşuyor ikinciye. İkinciye uzatıyor elindeki matrayı, su kabını. İkinci tam elini uzatırken bir üçüncü sahabe sesleniyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer onun benden fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu da vasiyet kabul ediyor. Koşuyor üçüncüye ama üçüncüye ulaşamadan üçüncü şehit oluyor. Suyu ona veremeyen Hazreti Ömer hemen ikinciye koşuyor. Yetiştirebiliriz diye. Ona da yetiştiremiyor sevgili kardeşlerim. O da şehit oluyor. Birinciye koşuyor. Birinciye de yetiştiremiyor. O da şehit oluyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Son nefesinde bir insanın hayatının en kıymetli şeyi o bir bardak sudur. O en kıymetli şeyi başkasına günün rahatlığıyla ikram ediyor sahabe. Onun için onlar İslam'ın yedi safhasında yaşamışlar. Ayetler kesin ve açık olarak ispat ediyor bunu ki, sahabe hepsi İslam'ın yedi safhasını da yaşamış. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Gerçek mürşitler olmuşlar. Ve tabi'in onlara tabi olanlara deniyor. Üstelik tabi'in de irşad makamına ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle güzel şeylerden bahsediyorum ki yaşamayan bilmez sevgili kardeşlerim. Onlar sadece düşmanlık ederler. Onlar dostluğu tatmamışlardır. Nefslerinde kin vardır, intikam vardır, öfke vardır, haset vardır, kıskançlık vardır, gayz vardır, kibir vardır. Kendilerine hep yazık ederler. Allah'ın nurlu ufkunda sizin yaşadığınız mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacaklardır. Ve size hep kızacaklardır. Bütün Allah'ın dostlarına kızdıkları gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bırakın onları. Onlar yaşarlar, yaşamazlar. O onların problemi. Ama biz şu göklere sığmayan dünyamızda, iç dünyamızda Allah ile beraber olalım. Allah'ın güzelliklerini yaşayalım. Öylele, gönül gönüle, nemli gözlerimizde. Hepimiz aynı şeyi söyleyelim.
0: kanetin olalım. Ve soralım birbirimize, sen de mutlu musun diye. Bu sen de kelimesi çok önemli sevgili kardeşlerim. Bir tarafın bu işi becerdiğini söylüyor. O da arkadaşına soruyor. O mutluluğu yaşayan. Öyleyse ben de size soruyorum sevgili kardeşlerim. Siz de mutlu musunuz? Biliyorum zor şartların içinde ülkemiz. Ama bunun arkasında hep aynı sebep yok mu? Allah'a dost olmak yerine Allah'ın yolunda olmak yerine büyük yanlışlar yapmak, küfranı nimet etmek, onun sonucu daima bu olmuştur bütün milletlerde. Sevgili öğrenciler, sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Allah'ı seven onun tarafından sevilendir. Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a ulaştırılandır. Allah'a ulaştırılan Allah'ın evliyasıdır. Allah'a ermiştir. Türkçedeki ermiş adına layık olmuştur. Ruhu vücudunu terk etmiş, 7 tane gök katını aşmış ve Allah'a ulaşmıştır. O kişi Allah'ın evliyasıdır. Ne diyordu Allah-u Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahipleri olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah-u Teala. İşte siz onlarsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsiniz, ne kadar beraberce hamd etsek azdır ki Allah-u Teala bu şerefe sizleri erdirmiş. Hep onlara acıyın sevgili kardeşlerim. O size karşı çıkanlara, size düşman olanlara sadece acıyın. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu inkar eden, onu düşmanlık eden, üzerine taş atan, pislik atanları hep aynı sözlerle Allah'a ulaştırdı. Ya Rabbi onları bağışla. Onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar ama siz biliyorsunuz. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya namzetsiniz. Kanetin olmakla başlayın. Gönderin sizden bir şeyleri Allah'a, bir gün sırrı çözeceksiniz. O gönderdiğinizin ne olduğunu. O zaman vahdet-i vücut sırrının sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilin ki Kur'an-ı Kerim'i bir mutluluk davetiyesi olarak indirmiş. Geçmez. Bir mutluluk rehberi olarak indirmiş. İster mutluluk reçetesi deyin, ister mutluluk rehberi deyin, mutluluğa nasıl ereceğinizi gösteren bir tarifname deyin isterseniz. Ama hepsi odur, Kur'an-ı Kerim'dir. Tarif, hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, bunu ifade eder. Allah-u Teala bütün insanları, ruhlarını, veçlerini, neslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeye çağırıyor. Üzerimize farz kılmış. Farz kıldıysa ne istiyor Allah-u Teala bizden? Bunları gerçekleştirmemizi. İstiyor mu? Kesin. Hepsi farz. Takva sahibi olmak farz. Allah'a kul olmak farz. Hidayete ermek
1: Farz. Teslim olmak Allah'a farz.
0: Sevgili kardeşlerim, hepsi aynı şeyler sonunda. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sahabenin yaptığı gibi Allah'a teslim edilmesi.
1: Allah üzerine farz kılmış mı üzerinize bunların hepsini? Kılmış. Öyleyse Allah Teala sizden ne istiyor? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. İşte teslim ederseniz ne olur sualinin cevabı? Kur'an-ı Kerim'in bir saadet çeşitesi, bir mutluluk çeşitesi olduğunu ispat ediyor, yetmez. Aynı zamanda davetiyesi olduğunu da. Neden? Eğer Allah Teala farz kılmışsa sizi bunları yapmaya davet ediyor. Hem de emrederek davet ediyor. Hadi Allah Teala sizi zorla mutlulaştırmak istiyor. Emri bu. Emri yerine getirdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse Allah Teala emretmişse dört emaneti de Allah'a teslim etmenizi, bunları teslim edenlerin bütün cennetlere sahip olacağını, ruhunu Allah'a teslim eden üçüncü kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin yarısının sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin bütününün sahibidir. Öyleyse teslimler Allah-u Teala emretmişse, teslim olanları saadetlerin en ucundaki en yükseklerine layık görüyorsa, daveti buysa, öyleyse Kur'an-ı Kerim insanları saadete davet değil mi? Peki Allah-u Teala bunları yapanların mutlaka bu saadetlere ulaşacaklarını garanti ediyorsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi değil mi? Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bunları hangi şartlarda nasıl gerçekleştireceğinizi açıklamışsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberi değil mi? Ne yapacaksınız, nasıl yapacaksınız da hem cennet saadetinin hem de dünya mutluluğunun sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, yalnız değilsiniz, sahibiniz var. Hepimizin sahibi var. O Allah. Biz yalnız değiliz. Sahibimiz var. Ona, sahibimize, yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz bunun için. Yalnız değiliz, sahipsiz değiliz. Ve onun bizi ulaştırdığı o mutluluğu yaşıyoruz. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gördük ki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi. Bütün insanlığa davetiye çıkarmış Allah-u Teala. Diyor ki, hey oradakiler, duyduk duymadık demeyin. Ben diyor Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattım. Mutsuz olanlar aranızda sadece benim emirlerimi anlamayanlar, yerine getirmeyenler, yerine getirmek istemeyenler diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünebilir miydiniz? Sadece bir tek dilekle, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemekmiş. İnsanlar var. Hadi canım sen de derler. Yani sen de laf mı bu? Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah da onu Allah'a ulaşmayı diledi ve hop cennetini alacak. Bir defa diyecekler ki bu bir haksızlık. Ondan sonra diyecekler ki

Yahu kardeşim, şu dünyada Allah-u Teala'nın indirdiği, peygamberlerine indirdiği son kitap, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Ve indirildiği şekliyle hala bu kitap aynen o şekli muhafaza ederek hayatta. Ve o hayatta olan kitabın muhtevasını öğrendiğiniz zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a. Ve o kitap diyor ki, o sahabenin 10 tanesi değil, bütün sahabe cennetin en üst makamı olan 7. makamı işgal edecekler. 7. cennetin sahipleri, bütün sahabe, hepsi lihakkın takvaya ulaşmış, irşat makamının sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir ortam söz konusu. Şimdi bakıyoruz sahabeye. Bu sahabe Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de öngördüğü 7 tane safhanın 7'sini de yaşamışlar. Belki 100 defa bunları anlattık sevgili kardeşlerim. Şu güzelliklere bakıp da Allah'a hayran olmamak mümkün mü diye hep düşünmüşümdür. Nasıl olur da insanlar bu söylediklerimizi hiç mi hiç anlamadan üstlük de bizi suçlamaya kalkarlar? Ama yaparlar sevgili kardeşlerim. Bu onların kalbindeki duruma bağlı. Öğrendiklerini, kendilerine din adına öğretilenleri doğru zannediyorlar. Bu istikamette bir şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu istikamette Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu dizaynı bütün insanlar için Allah vücuda getirmiş ve sahabe dört başı mamur olarak doya doya İslam'ı yaşamışlar. Hepsi mutlulukların zirvesine çıkmışlar. Her ne kadar mışmış diyorsam da, çıkmışlar diyorsam da, o günlerde yaşamadığımız için böyle söylemek mecburiyetindeyiz. Yoksa söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an'da kesin olarak tespit ediliyor. Onlar yaşamışlar. Sizin de bir kısmınız yaşadı. Bir kısmınız yaşayacaksınız. Önünüzde muhteşem bir hayat var. Önünüzde bir asr-ı saadet var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biz sadece ondan öğrendiklerimizi size ulaştırırız. O kadar. Şunun bilinmesini de isteriz ki kendimizden bir ilave söz konusu olmaz. Ne söylüyorsak Kur'an asıllıdır. Mutlaka ayet-i kerimeyi söyleriz. Öyleyse niçin yaşamıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, daha hızlı yükselebilirsiniz Allah'ın merdivenlerinde. Sonra da daha hızlı yücelebilirsiniz. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakiminde, nefsinizin sırat-ı müstakiminde, iradenizin sırat-ı müstakiminde. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, düşünün, tabi olmadan evvel neydiniz, nasıl bir insandınız, tabi olduktan sonra şimdi nasılsınız? Aradaki

0: O büyük uçurumu fark ettiniz mi? Ne diyordu Allah Teala sahabeye? Siz bir ateşin çukurundaydınız da Allah kalplerinizi telif ederek sizi o ateş çukurundan kurtardı diyor Allah Teala. İşte o gün onları diyor, bugün de sizlere diyor. Allah'ın meşalelerine diyor. Hepiniz Allah yolunda bir ümitsiniz, bir ışıksınız, bir nursunuz, bir meşale. Sevgili kardeşlerim, 21. asra girdik. 3. bin yıla girdik. Ve hidayet asrına, hidayet çağına, asr-ı hidayete girdik. Onun içinde yaşamaktayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikleri yalnız başımıza mı yaşamalıydık? Yoksa sizlerle beraber mi? Sizler yalnız başınıza mı yaşamalısınız? Yoksa onlarla beraber mi? Öyleyse biz sizi davet ettik. Siz bu davete icabet ettiniz. Ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Siz de onları, başkalarını davet edeceksiniz. Onlar da sizler gibi mutluluğu yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, o dışınızdaki dünya, oradaki öfkeli insanlar, kin dolu insanlar, düşman insanlar sakın sizi aldatmasın. Kim nefsinin afetlerine tabi ise bilin ki o şeytanla işbirliği yapan bir insandır. Çünkü yapacak başka şeyi yoktur. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. Ve bildiğiniz gibi şeytan bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Onların devamlı beyinleri yıkanır iblis tarafından. Onlar da bizim beynimizin yıkanmış olduğunu zannederler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, denizde yaşayan balıklar denizi bilirler. Havada yaşayan kuşlar gökleri bilirler. Karada yaşayan insanlar karayı bilirler. Hayat üçünde de ayrı ayrıdır. İşte Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin artık dikkate alınmadığı, yok sayıldığı, insanların din öğretisinin Kur'an'ın dışında hedeflere yönelik olarak tatbik edildiği bir çağda yaşamaktasınız. Ama çağın karanlık devri bitti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, artık aydınlık devre girdik. Artık hidayet çağındayız. Artık dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Biliyor musunuz? Sizlerin yaşadığı hayat, sahabenin yaşadığı hayat. Ama sizler gibi olmayanlar, bu ilmi almayanlar, onlar hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamayacaklardır. Onlara derseniz ki eğer, aziz kardeşim bak, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, mutlaka Allah seni kendisine ulaştırır. Bunun manası, daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an, birinci kat cennetin sahibi olmaktır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğun gün ikinci kat cennetin sahibi olmaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığın gün üçüncü kat cennetin sahibi olmaktır. Ve Allah garanti ediyor bunları. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanı sana ait değil. Namazı sen sevmeyeceksin. Sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek ve bunun için Allah'tan yardım isteyeceksin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yardım istemesen de Allah Teala yardım edecektir. Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririm. Yani bana ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilemedikleri de var. Allah Teala kimi seçmemişse onu kendisine ulaştırmaz. Yalnız seçtikleri Allah'a ulaşmayı dilerler. Onların da hepsi dileyemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sırrı zamanımızda artık bu bir sır. Çünkü hiçbir ilim müessesesinde, hiçbir üniversitede bu ilim okutulmuyor. Şu anda gitseniz bir ilahiyat fakültesine, deseniz ki ben sizi kurtaracak olan muhteşem bir formül biliyorum. Bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz, yetmez. Bir tek dilekle evliya olabilirsiniz. Allah'ın velilerinden, dostlarından birisi olabilirsiniz. O bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olabilirsiniz. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz takdirde ve dünya saadetinin de yarısına sahip olursunuz. Derler ki sizin için bu üşütmüş. Bize de demediler mi sevgili kardeşlerim? Biz de o 13 tane profesörden kurulu o heyette onları bir sual sorduk. Allah'ın bize yazdırdığı o kitaptan en çok seni seveniz, seni en çok seveniz böyle bir cümleyi siz yapabilir misiniz dedik. Manasını sorduk onlara. Sonra izah ettik ki en çok seni sevenizle seni en çok seveniz arasında kelime yapıları olarak hiçbir farklılık yok. Üç kelime de birbirinin aynı. Sadece yer değiştirmiş Allah-u Teala. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Aynı sözler fakat ikinci de üçüncü yer değiştirmiş. Soru mu? Soru manasını söyledik. En çok seni seveniz. Biz birçok insanı severiz ama sevdiklerimizin arasında en çok sevdiğimiz sensin. Seni en çok sevenizde ise benimle beraber insanlardan da birçoğu seni sever ama onların arasında seni en çok seven benim diyor Allah-u Teala. İşte gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Aynı cümlenin seni en çok seveniz ifadesinin en çok seni seveniz şekline dönüştürülmesi manayı ne kadar değiştiriyor. Birinde sevilenler çok, seven tek. Bir yerinde sevenler çok, sevilen tek. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar için eğer onların bilmedikleri şeylerden bahsediyorsanız, eğer Allah size bir şeyler öğretmişse, o zaman sizin için her şey söylenir. Onlar o güzellikleri yaşayamazlar kalplerindeki o kinle, nefretle, düşmanlıkla yaşayamazlar kardeşlerim. Ama bir gün öğrenirlerse hakikati, onlar da koşarak sizin yanınıza geleceklerdir. Asr-ı saadette yalnız olmayacaksınız. Onların arasından çok insan size katılacak. Sevgili kardeşlerim, geceler tulu-u haşa kadar sürmez. Akibet mutlaka gündüze dönüşür. İşte o gündüzün başlangıç günlerindeyiz. Asr-ı saadet bundan 14 asır evvel yaşanmış. Şimdi de asr-ı hidayet yaşanıyor. 14 asır sonra sadece sizlerin değil, bu dünyada yaşayan insanların da değil, bütün kainatta bir hidayet çağı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu dünya deyip geçmeyin. Bu dünya kainatın merkezidir din açısından. Allah Teala diyor ki, Kabe'deki Hazreti İbrahim'in makamı da olan o yer var ya diyor, o yer kainatın haçyeridir, yeridir diyor, alemlerin haçyeridir diyor Allah Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala buyuruyor ki, seni bu dünyaya değil alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Alemlere rahmet. Altı alemin altısına da rahmet ulaştırsın diye Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yaratmış. Öyleyse o tarihlerden bu tarafa geçen 1400 küsur yıl boyunca her gün biraz daha Kur'an unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan din karın doyurmaz diye ahkam keserler. Ama o ahkam kesenlerin hepsi de mutsuz insanlardır. Hiç düşünmezler şunu. Şu güne kadar, bugün diyelim hadi adına, bugüne kadar bu insanlar kendi kendilerini idare ettiler. Doğru zannettikleri şeyleri yaptılar ama hepsi mutsuz. Akıllarına gelmiyor. Biz bugüne kadar aklımızın estiği her şeyi yaptık. Mutluluğun her türlü yolunu denedik. Ama bir türlü mutlu olamadık. Öyleyse bunun bir formülü olmalı. İşte bunu düşünebilen kişi için Allah'ın söyledikleri geçerli. Allah-u Teala diyor ki, sen şimdiye kadar kendi arzın gereğince nefsinin afetleriyle mutluluğu aradın, dilediğin gibi yaşadın. Ama gördün ki mutlu olamadım. Şimdi diyor seni yaratan Allah'ın sana verdiği formülü uygula. O zaman gör bakalım mutlu olacak mısın, olmayacak mısın? Hele diyor bir Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dile. Bak ben seni kendime ulaştırıyor muyum, ulaştırmıyor muyum? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu kainattaki en kolay şeyle çıkmış İnsanlığın karşısına. İnsan Adem Aleyhisselam'ı ve onun zürriyetini yaratmış ve demiş ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırayım, üçüncü kat cennetimi de vereyim ve sizi Allah'ın evliyası yapayım, garanti ederim bunu diyor Allah Teala. Ve zamanımız din öğretisinde bu konu mevcut değil. Sadece o mevcut değil sevgili kardeşlerim. İslam'ın 7 safhasını da iblis, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen, hepsi farz olmasına rağmen hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu iblis var ya, iblis korkunç zeki bir mahluk. 14 asırda hadi evvelki kitapları değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceği kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. Yani bu Kur'an'ı kıyamete kadar muhafaza edeceğiz diyor. Onun muhafızı Allah. İşte onun muhafızı olan Allah Kur'an'ı koruyor. Şimdi İblis Kur'an'daki ayetleri değiştiremeyeceğine göre ne yapabilirdi diye gelin düşünelim. Ne yapabilirdi? Ayetleri değiştiremediğine göre o değiştiremediği ayetlerin tatbikatını insanlara unutturabilirdi. İşte bunu yapmış. Ayetler aynen duruyor. Kur'an-ı Kerim sahabenin bu yedi safhanın hepsini yaşadığını Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kesin şekilde ispat ediyor. Bugünün insanına bir ihtardır, bir tokattır bu. Kendinize gelin diye Allah'ın bir tokadıdır. Acıtmak için değil, ayırtmak için. Gaflet uykusundan uyandırmak için Allah'ın bir tokatı. Bu tokat acıtmaz. Kendine getirir kişiyi. Allah'a ulaşmayı bilemeyenler gafillerdir diyor Allah Teala. Ve insanlar bilemiyorlar. Üstelik de ne münasebet diyorlar. Biz asla gafil değiliz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sizin yaşadığınız şu muhteşem mutluluk var. Nedir mutluluk? Bir insanın dünya saadeti nedir? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükun içinde devamlı bir mutluluğu yaşaması. Peki ama iç dünyamızda nefsimiz ve ruhumuz devamlı kavgada, bu kavgayı nasıl bitireceğiz? Çok basit. Bu kavgayı bitirebilmek için zikrinizi arttıracaksınız. Böylece nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları birikecek, birikecek, birikecek. Ve her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselecek ve 7. kattan 7 tane alem geçtikten sonra Allah'a ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a teslim olacak. Bu ilk tesliminiz. Ama buraya kadar Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir şey yapamadan öldünüz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala gözlerinizdeki hicab mesleği aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı, kalbinizdeki ekinleti aldı, yerine ihbar koydu. Rahim esmasıyla bunları gerçekleştirdi. Arkasından kalbinize ulaştı, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Ve size huşuya ulaştırarak mürşidinize vasıl etti, ulaştırdı. Gösterir mürşidinizi. Diyelim ki hacet namazını kıldınız, sordunuz, gördünüz ama inanmadınız. Hadi canım dediniz, o değildir, olmaz. Tamam, çok güzel. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Burnunuzu sürte sürte size diyecektir ki mürşidin odur. Oraya gideceksin. Sevgili kardeşlerim, biz göstermiyoruz. O gösteriyor. Bize de gösterdi. Mutlulukları bir bilseniz O zaman bu zavallı inat sizi ne kadar rahatsız etmiş, ne kadar huzursuz etmiş, bir kabus gibi bütün hayatınızı kaplamış, mutsuz bir insan olarak yaşatmış sizi. Hala farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, hala farkında değil misiniz? Sizler ne kadar mutlusunuz? Onlar ne kadar mutsuz? Davranışlarına dikkat ediyor musunuz? Mutluluk hiçbir şekilde onlarla birlikte olmamış. Ama siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah'ın evliyaları, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları, Allah hepinizden razı olsun. İşte bu güzellikleri sizler yaşayacaksınız. Onlara da sizler yaşatacaksınız. Onları sorarsanız derler ki size, evliya mı dedin sen? Bundan yüzlerce sene evvel varmış öyle evliyalar. Ama bu zamanda da evliya mı olurmuş? Bilmezler ki siz de o evliyadan birisiniz. Çoktan 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki gözümüzün önünde bunca milyon insan cehenneme gidiyor ve onlara söylediğimiz mutlak onları kurtuluşa ulaştıracak olan sözler bir kulaklarından geliyor, öbür kulaklarından çıkıyor. Nasıl bir tuzak kurmuş iblis bu insanlara? Onları mutsuz etmek için özel metotlar geliştirmiş. Binlerce senelik hayatında hep sonsuza kadar insanları nasıl aldatacağını düşünmüş. Kıyamet günü diyor ki, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu, ben tutmadım diyor iblis. Öyleyse diyor, bana niye kızıyorsunuz? Sizi zorla mı bu yaptığınız günahları ittim? Hayır. Size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor, nefsinize kızın. Biz de size hidayetin yolunu gösteriyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl bir sonsuz mutluluk yaşayacaksınız? Kur'an'daki ayetlerle onları gösteriyoruz. 6000'den fazla sualin cevabında 600'den fazla kasette hep bu hakikatler var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri tebrik ediyorum. Hidayet çağının meşaleleri, hidayet çağının nurları, hidayet çağının mutlu insanları, alınları açık, yüzleri fark kardeşlerim, Allah yolunun muhteşem yolcuları, sizi Allah'a doğru yol almakta olduğunuz o muhteşem dizaynda daha büyük mutluluklara ulaşmanızı dileyerek o yolculuğun içinde bırakıyorum. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Hepinizi zülcenayin kılsın. Dualarımızda ve dileklerimizde inşallah sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar. Fatiha ne az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın bize emrettiği hususların başında bu sevgi geliyor. Allah Teala bütün hayatımıza baz teşkil eden, temel teşkil eden bir kavramdan bahsediyor. Sevmek. Evvela Allah Teala'nın çok sevdiğini bilmeliyiz sevgili kardeşlerim. Çok ama çok seviyor. Öyleyse biz de mutluluğu birer insan olarak, birer yaratık olarak sadece severek yaşayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, evvela konumuza şükürle girelim, hamdle girelim. Neden? Çünkü bizler insanız. Kainatta Allah'ın en çok değer verdiği mahluklar. İnsan olmak bir şereftir. İnsan olmak Allah-u Teala'nın bir ayrıcalığıdır. İnsan olmak kainatın en üstün yaratığı olmak demektir. İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey, Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor: bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat insan için yaratılmış. İşte buradan, dünya adı verilen bu gezegenden Allah'a kadar bir yolculuk yapılır mı? Yapılabilir mi? Yapılıyor mu? Evet, yapılıyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah-u Teala tarafından evvela seçilmiştir ki Allah'a ulaşmayı dilesin diye. O seçilenlerden Allah'a milaki olmayı dileyenler, Allah'ın sevgisine mazhar olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları sever. Dilemezse, Allah-u Teala'nın sevgisine layık değildir. O kişi kendisini cehenneme mahkum etmiştir. O kişi kendisini şirke mahkum etmiştir. Küfre mahkum etmiştir. Şeytanın kulluğuna mahkum etmiştir. Bir başka ifadeyle toptan kendisine yazık etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bir düşünün. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim.
İster ki herkes bu dileği dileyerek bir defa kendisini mutlaka cehennemden kurtarsın. Yeter mi? Hayır, yetmez. Çünkü Allah Teala bu kişiyi bırakmayacaktır. Ona namazı, orucu, zikri, bütün ibadetleri sevdirecektir. Severek büyük bir zevkle yapmasını temin edecektir. Kim Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dileyen herkes bu lütuf ve keremden mutlaka istifade eder. Mutlaka Allah Teala onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bir mahluk, bir yaratık olarak biz Allah-u Teala'nın bize verdiği bu küçücük akılla, küçücük irfanla, neden öyle diyoruz? Çünkü biz bir mahlukuz. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın sonsuz dizaynından bir küçücük parçayız. O her şeyi yaratandır. Kainatı yaratandır. Alemleri yaratandır. İnsanları yaratandır. İnsana ruhundan üfürendir. Eğer varsak, şu anda biz var isek, bu varlığı ona borçluyuz. Allah bizleri var etmek istediği için varız. İstemeseydi var olmazdık. Düşünebilen, Allah'ı idrak edebilen bir yapıyla bizleri teçhiz etmiş. Serbest irade vermiş. Dilediğini yapmakta serbestsin diyor. Ama diyor, bana hesap vereceğini unutma. Sana verdiğim o serbest iradeyle diyor, dilersen mutlu olabilirsin. Şu dünya mutluluğunu yaşayabilirsin ve de söylediklerimi yaparsan, ki bu sadece bir dilektir. Yani bana ulaşmayı dilersen, ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve diyor, bunu ben yaparım. Seni kendime ben ulaştırırım. Sonra da diyor sana, sanki sen bana ulaşmışsın gibi mükafat veririm diyor. Manevi mükafat, kıyametten sonraki üçüncü kat cennet. Üçüncü kat cennet aslında o zamanki yaşamakta olan bir insan için aynı fizik mükafattır. Bu dünyaya göre manevi diyoruz. Bu dünyada bu fizik vücutlarımızda yaşadığımız için o zaman yaşayan bu fizik vücutlarımız olmayacak cennet ve cehennem hayatını. Enerji bedenlerle yeniden yaratılacağız. Kıyamet günkü ikinci ölümden sonra bütün insanlar yeniden diriltilirler. Ama artık etten kemikten yapılmış, topraktan yaratılan bu fizik bedenler değil, enerji bedenlerle sonsuz cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bir dizaynda yaratılır insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela çok sevinmeniz lazım gelen bir şey değil mi? Allah sizi seviyor. Herkesi seviyor. İnsanlar
Allah'ın kendilerini cezalandıracağı şeyleri de yapmak yetkisinde olarak yaratılmışlardır. Yani serbest iradenin sahipleridir. Bu serbest irade nefsin emrinde olabilir. Nefs baştan aşağı afetlerle donatılmış olduğu için çok kötülükler işleyebilir. Bunun neticesinde gideceği yer cehennem olabilir. Ya da kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Nefs tezkiyesini tamamlamıştır. Sonra tasfiyesini de tamamlamıştır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Nefsinin afetlerini daimi zikre, sonra tesbihe ulaşarak bütünüyle yok eden, günahları sevaba çevrilen bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. Kim daimi zikre ulaşırsa sonucu mutlaka budur. Günahlarının sevaba çevrilmesi hem de ikinci defa. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, Allah onun mürşidine ulaştırır başlangıçta. Tabiyeti sırasında ilk defa günahları sevaba çevrilir. Ve de Allah Teala ona o güne kadar bütün sevaplarına bire bir derecelik sevabına 10 katını verirken ruhunu Allah'a ulaştırana kadar bunu 700 kata kadar çıkarmıştır zaten. O bire 700 kat almaya devam edecektir ömrü boyunca. Yeter mi yetmez? O kişi ruhunu ve içini ve nefsini Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra o noktadan sonra işlediği günahları da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra işlediği günahları da affedersiniz, mürşide tabi olduktan sonra işlediği günahları da Allah Teala bir defa daha affedecek, bir defa daha sevaba çevirecektir. Salah makamının birinci kademesinde affedecek, ikinci kademesinde o kişinin başının üzerine salah nurunu verecek, üçüncü kademesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Sevgili kardeşlerim, o bolluğun, bereketin sahibidir. Cömertlerin en cömertidir. Ve istediği tek bir şey vardır. Herkes mutlu olsun. Kainatın hakimi olarak yarattığı, insan adı verilen bu yaratığın, bu mahlukun şeytana galip olmasını istiyor Allah-u Teala. Mutluluğu yaşamasını istiyor. Herkesle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Devamlı olarak o kişiye fısıldar. En kötüsü o kişinin bu fısıltıları kendi düşüncesi zannetmesidir. İnsanlar hep böyle aldanırlar sevgili kardeşlerim. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde hepiniz bir araştırma gezisine çıkmalısınız. Bu mutluluğu araştırmak olmalıdır. Nerede arayacaksınız? Sadece tek bir yer var. İkinci bir yer yok. O Allah'tır. Allah'a mutlu olmak konusunda müracaat edenler, Allah'tan aldıkları cevapla ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyeceklerdir. Bu dilek geminin iskeleden demir almasıdır. Yelkenlerini açmasıdır. Nasıl bir gemi iskeleden ayrılmış da 7 tane beldeye
uğrayıp yedincisine ulaşacaksa, o insanın ruhu da yedi tane gök katını aşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. O noktada Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini %100 afetlerle dolu olan, kişiyi devamlı Allah'ın yasak ettiği fiillere davet eden, emrettiği şeyleri yapmamaya çağıran, şeytanla işbirlikçi olan o kişinin nefsindeki afetleri Allah Teala verdiği sözü tuttuğunda yarı yarıya yok etmiş olacaktır. Allah Teala diyor ki:

Allah dilediğini Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah yeştevi seçer, ileyhi ona kendisine men kişiyi yönelip. Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Ve yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. O kişinin ruhudur. Allah'ın zatına ulaşan fizik vücut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Ruhum, ruhum, ruhum dediğiniz şey aslında ruhunuz değildir. O Allah'ın ruhudur ve Allah'a geri dönecektir. İşte Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun içine ruhundan üfürdü diyor. Allah kendisi için onun içine insanın içine ruhundan üfürdü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhunuz var. O bir emanet. O emaneti onun sahibi olana, Allah'a iade etmek, teslim etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etseniz, şükretseniz azdır. Allah sizi insan olarak yarattı diye. Sevgili kardeşlerim, insan kainattaki en üstün yaratıktır. Meleklerden de üstün müdür? Üstündür. Bütün melekler insan için yaratılmıştır. Bütün yerler, bütün gökler, Allah'ın yarattığı her şey, her şey sadece insan için yaratılmıştır. İşte Allah'ın katında bu kadar önemlisiniz. Bu sebeple de Allah sizlere ruhundan üfürmüştür. Herkes, bütün insanlar Allah'ın ruhuyla her an beraberdirler. Ne zamana kadar? Mürşitlerine tabi olup da Allah'ın emanetini Allah'a geri döndürmek, Allah'ın zatına ulaştırmak üzere tabi oldukları zaman mürşitlerine. Tabiyet bir tevazu işidir. Sizden daha üstün birisini kabul ediyorsunuz ki tabi oluyorsunuz. Bu üstünlük nefsi bir üstünlük değildir. Bir hırsız şebekesinin başkanına tabi olup da onun emirlerine itaat eden kişi
Allah-u Teala'nın emrinin tamamen dışında bir işlev yapmıştır. Da o kişinin emrini yerine getirecektir. Getirdikçe batağa daha çok batacaktır. Çünkü her emir ona derecat kaybettiren bir şeyler vücuda getirecektir. Ama Allah'ın yolunda olan bir insan, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, bu kişi Allah içindir. Herhangi bir mürşide tabi olmaz. Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp sorar, o mürşide gider. Ulaşır, tabi olur. Allah-u Teala ezelde o kişinin mürşidini tayin etmiştir. Bütün mürşitlerin yerine vekil olan, hepsini temsil eden birisi yaşar mı? Her devirde yaşar. Bu kişi devrin imamıdır. Bütün mürşitler mutlaka ona tabi olacaklardır. Gerçek mürşit odur ki Allah'tan sonra ve cevabı alınca da inanamayabilir. Bir daha hacet namazı kılar, bir daha görür. Bir daha hacet namazı kılar, bir defa daha görür. Emin olur ki odur. Mürşitlerin de tabi olacağı kişi devrin imamıdır. O günlere doğru yaklaşıyoruz ki hayatta olan bütün mürşitler mutlaka ona tabi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sadece ve sadece insanların mutluluğu için onlara her şeyi hazırlamıştır. İnsan bir mahluktur. İnsanlar ve hayvanlar havadaki oksijeni kullanırlar nefes almak için, kanlarını temizleyebilmek için ve iç bünyelerinde biriken karbonu karbondioksit olarak dışarı çıkarırlar. Artık maddedir karbondioksit. İnsanlar için. Hayvanlar için de öyle. Hayvanlar da havadaki oksijeni alırlar ve havaya karbondioksit verirler. İşte insanların ve hayvanların havaya verdiği bu karbondioksit bitkilerin temel gıdasıdır. Biliyorsunuz ki karbonhidrat, bütün karbonhidratlar gıdadır, besin maddesidir. Bitkiler yerlerinden kımıldayamazlar. Ama topraktadır kökleri. Köklerinden su alırlar. Bu sudaki hidrojeni ve oksijeni kullanırlar. Güneş ışıklarını da bir fotosentezin parçası olarak kullanırlar. Ve klorofil özümlemesi yaparlar. Karbon dioksidi, karbonhidratı oluştururlar. Ve havaya da devamlı
oksijen bırakırlar. O oksijen ki insanların ve hayvanların olmazsa olmaz yaşama maddesidir, yaşam şartıdır. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah-u Teala hayvanları ve insanları bitkilerin çıkardığı oksijene mahkum etmiş. Ama bitkileri de insanların ve hayvanların çıkardığı karbondioksite mahkum etmiş. Bitkilerin bir yerlere gidip de yemek yemeleri söz konusu değildir. Ama köklerinden aldıkları sudaki hidrojen ve oksijeni kullanarak fotosentez yoluyla karbonhidratları bitkileri, hayvanların ve insanların çıkardığı karbondioksiti kullanarak karbonhidratları oluşturmaları söz konusu. Daima havaya oksijen bırakmaları söz konusu. İki ayrı grubu, hayvanları ve bitkileri Allah-u Teala birbirine ihtiyaçlı kılmış. Birinin artık maddesi, diğerinin hayat maddesi. Sevgili kardeşlerim, o Allah her şeyi bizim düşünemeyeceğimiz kadar, düşünme standartlarımızın ötesinde bir noktada dizayn etmiştir. Daha girif olayları insanlar adım adım öğreneceklerdir. Kaldı ki bu sadece fizik standartlardır. Bir de fiziğin ötesi var. Ruhunuz var, nefsiniz var, başka alemler, ölmüş olanların yaşadıkları berzah alemi. Rüyanızda sık sık nefsiniz vücudunuzdan ayrılarak oraya gider. Giderken ruhunuzun nefsinizin hızı ışık duvarını aşacağı için hatırlayamazsınız orada olanları. Dönerken de tekrar ışık duvarını aşacağı için hızla gene hatırlayamazsınız. Ama bazen rüyalarınızı hatırlarsınız. Bunu bir hayal mahsulü zannedersiniz.

O zaman göreceksiniz ki vaktiyle ölmüş olan büyük anneniz, büyük babanız, dedeniz evvelce ölenler hepsi orada aynı ailenin fertleri olarak yan yana beraber yaşıyorlar. O zaman hiçbir şeyin boş olmadığını, ölümün bir son olmadığını kesin olarak yaşarsınız. Onlar dünyada yaşamakta olanları beklerler. Ve ölüm anında mutlaka karşılamaya gelirler tanıdıklarını, yakınlarını. Sevgili kardeşlerim, her şey bir devamlılık arz eder. İnsan hayatı dünya adı verilen bu gezegende bu fizik vücut bedenle bir dünya hayatı söz konusu olduğu için hudutlu bir zaman aralığı içerir. İnsan ömrü Allah Teala tarafından ne kadar tayin edilmişse o kadar süre yaşanır. Sevgili kardeşlerim, hudutlu bir hayatımız var. İnsan uzun yaşasa 100 sene, 150 sene yaşasın. Ama sonunda gene ölecektir. Bu dünya hayatı mutlaka bitecektir. Fizik cesed toprağın altına girecektir. Nefs berzah alemine gidecektir. Eğer kişinin ruhu Allah'a ulaşmamışsa, Allah'a Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından alınarak Allah'a ulaştırılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat yaşanmaya değer bir hayattır. Sırlarıyla, mutluluklarıyla o bir bütündür. Neden mutlu olmak yerine mutsuzluğu tercih ediyorsunuz? Allah'ın yoluna girmeyenler, girmek istemeyenler, bu sözü sizlere söylüyoruz. Ne kaybedersiniz ki bir dilekle Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilerseniz ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuz siz hayattayken Allah'a ulaşacak. Her ne kadar bizim sevgili din alimlerimiz ruh vücuttan ayrılırsa İnsan ölür zannediyorlarsa da realite hiç öyle değildir. İşte şu anda ruhsuz birisi konuşuyor sizinle. Ama hayattayız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve sadece yarım mutluluğu insanın emrine vermiştir. Bir hibe olarak, karşılıksız bir mutluluk vasıtası olarak. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. E ne olur? Şu olur. O insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için nefsindeki afetlerin %51'inin yok olması gerekir. Bu ise ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilir. Allah ona furkanlar verir. Allah onu mürşidine ulaştırır. Taviyetini gerçekleştirdiği zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. 7 tane gök katı aşarak kendisiyle beraber seyri sülükte bulunanlarla önce birinci kata çıkabilir, sonra

ikinci kata kadar çıkabilir. Her katı yavaş yavaş aşarak yedinci gök katının yedinci aleminden sonra, Setef'in altıncı aleminden sonra yedinci alemin başlangıcını teşkil eden İndi İlahi'nin alt noktasındaki Sitret-ül Müntaha'ya ulaşır. Bu varlıklar âleminin en üst noktasındaki o muhteşem ağaçtır. Yapraklarının rengi onun kadar güzel bir ağaç görmeniz dünya üzerinde mümkün değildir. Eğer yolunuza devam ederseniz, daha ötede fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi Allah'ın bir hediyesidir, bir nimetidir. Çünkü bunun için bir tek dilek yeterli. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum dediğiniz zaman Allah size bütün imkanları teslim eder. O sizi mürşidinize ulaştırır, tabiyetinizi sağlar, tabiyetinizle beraber sizden ayrılan ruhunuzu devrin imamı kanalıyla kendi zatına yedi tane gök katına aşırtarak ulaştırır. Herkes için mutlaka gerçekleştirilen bir olaydır bu, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için. Kim dilemişse o kişi mutlaka ruhunu Allah'a, Allah tarafından, Allah'ın yardımıyla ulaştırır. O, Allah'a ait olan ruhun sahibine geri dönmesi işlevidir. Mutluluk da %50 olarak tecelli eder. Yedi gök katını aşan ruh, her seferinde nefsin afetlerinin biraz daha azalmasıyla, o afetlerin yerini fazılların almasıyla gerçekleştirir. Her gök katı nefsin kalbinde %7 fazıl birikimini garanti eder. Böylece 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi %49 eder. Başlangıçta alınan %2 rahmet birikimiyle %51 noktada kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu hedef o kişi için Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Mutlaka ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu vuslattır. Ruhun, Allah'ın ruhunun sahibi olan Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması işlevidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Ondan sonra da dersiniz ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın nefsi %100 afetlerle doluyken bu afetlerin %51'ini devreden çıkaran Allah'tır. O %51'e %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla, fazıl nuru ve rahmet nuruyla o kişinin nefsinin %51'ini Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyete sokar. Bu kişi günün her günün yarısından
fazlasını mutlulukla geçirecektir. Bu zikir seviyesini ya 33 bin zikirle 41 bin zikir arasında değişiyor rakamlar. Ama kim bu hedefe ulaşmışsa, 7 tane gök katını aşmışsa ruhu, Allah'ın zatına ulaşmışsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin kalbinde afetlerin %51'i yok olduğu için, yerine hasletler geldiği için, nefsinin kalbinde %51 nurlar dolmuştur. İşte o nurlarda kişi hedefe yürüyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha birlikte olduk. İşte sadece bir dileğinizle Allah'ın sizi %50'den fazla, günün yarısından daha fazla mutluluğa mutlaka ulaştırması, işte cennetin üçüncü katına kadar sizi mutlaka çıkartması sadece bir tek dileğinize vabestedir. Tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah-u Teala'nın hepinizin ruhunu ona ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar, Allah'laşmayı değil, birisi Allah'a ulaşmak diye bahsettiğimiz şeyi Allah'laşmak diye söyleyerek bizi karalamaya uğraşıyor. Sevgili kardeşlerim, hiç olur mu? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Rahmetullah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın huzurunda hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, belli bir düzeyine ait olduğu standartlarda hep Allah'a şükretmenin bir vasıtası olarak düşünüyorum. Yüce Rabbimiz bizlere çok şeyler nasip kılmış. Artık sizlerin hepinize ulaşmak gibi bir imkanın sahibi kılındık Yüce Rabbimiz tarafından. Artık camimizden yayın yapmaya başladık. Burada bir stüdyomuz var. Ama bütün gayretlerimize rağmen ses geçirme konusunda başarılı olamadık. Çok başarılı olamadık. Ve caddenin hemen kenarında olan camimiz henüz sesleri alıyor. İnşallah sizi rahatsız edecek seviyede ses değildir. Kaldı ki yarın inşallah yeni mikrofon sistemlerini devreye sokmayı düşünüyoruz. Ki dışarıdan gelecek olan sesleri elimine edecek olan bir mikrofon türü. Şimdi bunlar detay sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Asıl olansa sizlersiniz. Asıl olansa sizin mutluluğunuz. Öyleyse Allah'ın mutluluk konusundaki öğretisi asıldır. İşte bu öğretinin bir bölümü hidayet ve dalalet konusuna dayalı. Bugün konumuz hidayet ve dalalet. Sevgili kardeşlerim, hidayet bir insanın Allah'a teslimini ifade eder. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşım. Allah'ın zatında yok olmakla ve bu suretle Allah'a teslim olmakla gerçekleşir. Allah Teala ruhumuzun hidayetini şöyle anlatıyor Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. En güzel standartlarda Allah'a ulaşmak. İşte Bakara Suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o elbida hidayettir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel olacağı bir ortam içerisinde sizlerle birlikte olmak, bu saadeti paylaşabilmek, size televizyonların ve bilgisayarların ekranlarından ulaşmak gibi bir büyük bahtiyarlık. İşte bugün yine böyle bir bahtiyarlığı, mutluluğu yaşamak için bir aradayız. Öyleyse demek ki ruhumuzun hidayeti Allah'ın zatına ulaşmaktır. Böylece Allah'a ruhumuzun teslim olmasıdır. Biz insanlar üç tane vücutla yaratılmışız. Bir nefsimiz var. Bir ruhumuz var. Bir de fizik vücudumuz var. Fizik vücudumuzu hepiniz biliyorsunuz. İşte bu vücut. Nefsinizi de hepiniz biliyorsunuz. Geceleri rüya görürsünüz. Bu rüyayı gördüğünüz sürece aklınız nefsinize kumanda eder ve nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılmıştır. İşte o vücudunuzda hepiniz binlerce defa gördünüz nefsiniz. Ama çok büyük bir kısmınız ruhunuzu hiç görmediniz. Ne zaman Allah Teala size zemin katın ana dergahını gösterirse orada ruhları göreceksiniz. Ne zaman göklerin birinci katını gösterirse orada da ruhları göreceksiniz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katta hep seyrisülük yapan, Allah'a doğru yaklaşan ruhlar söz konusudur. Saflar halinde yükselen her katta belli işlemleri yapan ruhlar. O da ruhunuz. İşte ruhun hidayetinden bahsettik. Ruhumuzun hidayeti Allah'a ulaşmak. Hepinizin ruhu Allah'a ezelde biz ölmeden evvel geri dönmek üzere, Allah'a sığınmak üzere Allah'a söz vermişiz. Bu sözümüzün adı misak. Misakimiz ruhumuzun bize ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Fizik vücutlarımız da Allah'a ahd vermiş. Misakımıza gelin beraberce bakalım. Rad 20 ve 21'de Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيْسَقِ. Onlar Allah'ın ahdini, yani ruhlarının da, leşlerinin de, fizik vücutlarının da, iradelerinin de Allah'a teslimini gerçekleştirdiler diyor. Ve misaklerini nakzetmediler, bozmadılar diyor Allah-u Teala. Sonra da misakimizin ne olduğunu anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırdılar. Öyleyse misakimiz ruhumuzun Allah'a ve bedene ulaştırılması. Ulaştırıldığı zaman ruhumuz misakini yerine getirmiş oluyor. Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmiş oluyor. Allah'a teslim olmuş oluyor. Fizik vücudumuz için hidayet, fizik vücudumuzun muhsinlerden olması halinde tecelli eder. Fizik vücudumuz Allah'ı şeytana kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda Allah'a ahd vermiş. Allah Teala buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e enna tabidu şeytane innehu lekum adun mübin ve eyni mudunin razı sırat müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a verdiğimiz ahd, şeytana kul olmaktan kurtulup, yani şeytanın emirlerini dinlemekten kurtulup, Allah'a kul olmak, yani Allah'ın emirlerini gerçekleştirecek bir hüviyet kazanmak. Ve ne zaman fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman fizik vücudumuzda ve içimizde Allah'a teslim olur, hidayete erer. Peki şeytana kul olmaktan kurtulmak fizik vücudumuz için bir hidayet midir? Evet, hidayettir. İşte Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz bütün kavimlerde Resuller kâs ederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edelim diye, Allah'a kul olsunlar diye diyor Allah Teala. Sonra ne buyuruyor Allah Teala? Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olup hidayete ermişler. Yani fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarmışlar. Allah'a kurtulmuşlar. Bir kısmının sebeplerine dalalet hak oldu buyuruyor Allah-u Teala. Allah hidayete erememiş olanlar. Ama görüyoruz ki fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Nefsimizin hidayetine gelince bu nefsimizi tasfiye etmek. Önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek. Nefs tezkiyesi diye bir olayda nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracağız. Bu nurlar bir muhteva kazanacak. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfüseküm. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizdir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek ve tasfiye etmek üzerinize borçtur. La yedülüküm mendalle izat edeytüm buyuruyor Allah Teala. Siz ne zaman nefsinizin tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olursanız o zaman dalaleti olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. İşte hidayetin ve zelayetin beraberce muhteba kazandığı bir ayet Maide 105. Hidayeti olanlar ve zelayeti olanlar. Ve ise nefsimizin hidayeti, nefsimizin tezkiyesi ve tasfiyesi. İşte hidayet müessesesinin başlangıç noktasına baktığımız zaman önce Allah Teala'nın bizi seçtiğini görüyoruz. Eğer kalbimizde hayır gördüyse Allah Teala mutlaka seçecektir. seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onları kendisine ulaştıracaktır. Şura 13'te buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir diyor Allah Teala. Öyleyse insanoğlunun hidayete ermesi söz konusu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Hidayet müessesesine ait olduğu standartlarda yer yerine oturtursak üç tane hidayetin ruhumuzla ve içimizle ve nefsimizle alakalı olduğunu, dördüncüsünün ise irademizle alakalı olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala ezelde hepimize vasiyet ediyor ki ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmeliyiz. Ruh, Allah'ın ahdidir. Bizim ahdimiz değil, Allah'ın ahdi. Bizim ahdimiz, insanların ahdi, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek. Buna ahd diyor Kur'an-ı Kerim. Ama Allah'ın ahdi, bunların hepsi. Ruhumuzun da, beçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslim etmek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsan Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona hepsine muhakkak verir. Ne yapar? Rahim esasıyla tecelliye başlar. Gözlerimizdeki icab-ı mesureyi alır. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Kalbimizdeki ekinleti alır, yerine kalbimize ihfat koyar. 5 tane ihsan. Arkasından da kalbimize ulaşır ve kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürür. 7 ihsan. Ve bundan sonra hemen göğsümüzden kalbimize Allah'ın nurlarının girmesi için bir nur yolu açar.

Bu olay, biz Allah'a ulaşmayı dinledikten sonraki birkaç dakika içinde tamamlanır. 8 tane insanı, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan, ki Allah Teala o kişi dilediği anda bunu işitir, bilir ve görür. Dedikleri andan itibaren birkaç dakika içinde bu olayların hepsi tahakkuk eder. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bütün insanlar Yaşıt makamına ulaşmak için hazır hale gelmişlerdir. Huşiye ulaşırlar. Kalplerinde %2 rahmet birikimiyle ve Yaşıt makamına ulaşıp önünde tövbe ettikleri zaman yeni bir hayat başlar onlar için. Sevgili sunum. Bu kişi bu noktadan itibaren hidayet üzere olur. Allah'ın birinci nimeti başımızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi, ikinci nimeti kalbimizin mührünü açması, üçüncü nimeti kalbimizin içindeki küfür kelimesini kapı dışarı etmesi, dördüncü nimeti kalbimizin içine iman kelimesini yazmasıdır. Böylece kalbine iman yazılan, gerçek anlamda kalbi de mümin olmuş bir kişi oluruz. Ondan evvel sadece dilimizle Allah'a inandığımızı söyleriz, mümin olduğumuzu söyleriz. Bu sadece bir iddiadır. Çünkü kalbimiz mümin olmadıkça Allah Teala bizi mümin standartlarında görmüyor. Ve kalbimizin içine Allah'a imanı yazıyor, mümin oluyoruz. Bir nur kalbimizin içine bir nur koyuyor Allah Teala iman nuru. Sonra mı? Sonra bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Furkan Suresi'nin 70. ayet kerimesi gereğince. Ve Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Furkan 70'te kim tövbe eder de mümin olursa ve amel-i salihat yaparsa, nefsi ıslah edici amellerde bulunursa, nefs tezkiyesi yaparsa, diyor Allah-u Teala, biz diyor onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. Burada nefs tezkiyesi başlamıştır. Nefsimizin hidayeti başlamıştır. Aynı anda ruhumuz vücudumuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nebe Suresi 39. ayet-i kerime Zalikel yevmül hakkı Femen şa'i taze ila Rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran yolu, yani sırat-ı müstakimi yol itaat eder. Kim Allah'a ulaşıp sığınırsa Allah o kişi için sığınak olur. Meaba olur, diyor Allah Teala. Ruhumuz Allah'a doğru hidayet üzere bir yolculuğa çıkıyor, hidayete ermek için. İşte bu ruhumuzun hidayete adım attığı nokta, 10 tane ihsanla bir kişinin Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve önünde diz çöküp tövbe etmesiyle gerçekleşir. Sonra mı ne olur? Sonra o kişi için farklı bir sonuç vücuda gelecektir. Tezkiyesinin başladığı bir ortam. Kişi zikir yapacaktır. Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partikülleri göğsüne gelecektir. Oradan açılan yolu takip ederek kalbe ulaşacaktır. Kalbin Allah Teala tarafından açılmış olan mührünün üzerine baskı yapan bu üç grup nur, mührü kalbin alt boyutuna doğru gidecektir. Evet.
kalbin alt boyutuna ulaşan nur, orada nurlar mührü oraya ulaştıracaktır. Mühür zulmani kapıyı mühürleyecektir. Artık şeytanın karanlıklarını zikir boyunca, yani üç tane nurun baskısı o mühürün üzerine devam ettiği sürece şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine ulaşması mümkün değildir. Nefsimizin kalbi pırıl pırıl Allah'ın nurlarıyla birkaç dakikada dolar. Zikir yaptığımız sürece öyle kalır. Ama nefsimizin kalbinde kalıcı nurlar %1, %2 derken %7'ye kadar ulaşır. Burası nefse emmane noktasıdır. Öyleyse nefsimizin kalbindeki nurların hidayetimize, nefsimizin hidayetine sebebiyet verirken takip ettikleri bir yüzdeler sistemi var. Başlangıçtan itibaren ilk %7 nur birikimiyle nefsimiz nefse emare noktasına ulaşır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime gereğince. Bu %7'nin birikimini biz gerçekleştirinceye kadar vücudumuzun ayrılan ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Orada secde eder. Ruhumuz da hidayete aynı anda başlamıştır. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz da Allah'a doğru yola çıkmış ve ilk %7 nur birikimiyle 15.000 zikirle ifade edilir bu. Nefsimiz birinci gök katına ulaşmıştır. Nefsimizin hidayeti birinci kademededir. Ruhumuzun hidayeti de öyle. Birinci gök katına ruhumuz ulaşmıştır. Fizik vücudumuzda ne olmuştur? Fizik vücudumuzda nefsimizin kalbindeki afetler %7 azaldığı için nasıl azalmıştır? Kalbimize gelen rahmet, fazl ve selavat partiküllerinden fazılları İman kelimesinin çekim gücü tutar, kendisine çeker ve yapıştırır. Nefsimizin kalbinde böylece nur birikimi başlar. İşte bu nur birikiminin oluştuğu noktada nefs tezkiyesi başlamış olur. %7 nur birikimiyle nefsi emare takip eder. İkinci defa bir %7 nur birikimi nefsi levvame. Ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime. Ruhumuz üçüncü gök katında. Allah'tan ilham almaya başlarız. Bu arada fizik vücudumuz nefsin kalbindeki afetler %7 azaldıkça şeytanın o insanın nefsinin kalbindeki afetler üzerine hakimiyeti, afetler yok oldukça azalır. İşte nefsimizin kalbinde 3 defa %7'lik afet azalması olmuştur. Şeytanın hakimiyeti de %100'den %79'a düşmüştür. Ve devam edersek eğer yolumuza, ki böyle bir noktada kimse yolundan vazgeçmez, Allah onu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Kişi görevlerini severek yapmaktadır. Ve böylece 4. defa %7 nur hükmü nefsi mutmainne, 5. defa %7 nur hükmü nefsi radiye, Allah'tan razı olma, mutmainne tatmin olmak demek. 6. defa %7 nur birikimi nefsi var diye Allah'ın da bizden razı olduğu nokta. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda hepimiz için söz konusu olan ruhumuzu Allah'a ulaştırmak.
Yedinci defa izleyenin birikimiyle nefsimizin kalbinde Uşu'ya ulaştığımız zaman kazandığımız %2 rahmet birikimiyle %49 fazilet, %2 de rahmetten oluşan %51'lik bir nur birikimi vücuda gelir. Bu demektir ki şeytanın hakimiyeti artık nurlara geçmiştir. Çünkü nefsimizin kalbine şeytan eskiden nefsimizin kalbi %100 afetlerden oluşuyorken nefsimizin kalbine şeytan %100 hakimdi. Ama bu noktadan itibaren artık şeytan nefsimizin kalbine %100 hakim değil. %50'nin altına düşmüş hakimiyeti, %49'a inmiş. Fizik vücudumuzda %51 oranında şeytanı kullanmaktan kurtulmuş. Öyleyse ruhumuz ne olur? Yedinci gökkatına ulaşan ruhumuz, yedi defa %7'nin birikimiyle, yedinci kata ulaştıktan sonra yedi tane alemi soldan sağa doğru geçecekler. Sitedimin tayı ulaşacaklar. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaklar. Ve Allah'ın zatında kaybolacaktır. Yok olacaktır. İşte ne zaman nefsimiz Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında yok olursa, ifna olursa, bu noktadan itibaren biz Allah'ın evliyası oluruz. Ve ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'a verdiği misaki tamamlamıştır. Ruhumuz hidayete ermiştir. Fizik vücudumuzun hidayete ermesi daha tamamlanmamıştır. Nefsimizin kalbindeki nurlar birinci velayet makamında, fena filan makamında %51'den 61'e kadar devam eder. %61'e ulaştığımız zaman Allah-u Teala yeni bir ruhumuzu vücuda getirip ona indi ilahiyle bir taht ihsan eder. Beka makamının sahibi olur kişi. Kalpteki nurlar %71'e kadar bu makamda devam eder. Ne zaman bir kişi günün yarısından daha fazla zikre başlarsa o artık beka makamını aşmıştır. Zühd makamının sahibi olmuştur. Zahit olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar burada %71'den 81'e kadar çoğalır. Kişinin zikrinin günün yarısını aştığı bu noktada nefsinin kalbindeki nurlar 81'e ulaştığında fizik vücudumuzda Allah'a teslim olur. Yani Allah'a kul olur. Yani hidayete erer. 25. basamakta fizik vücudumuz hidayete ermiştir. Bütün sahabe hidayete ermiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırarak Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer 18. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini, fizik vücutlarını da hidayet erdirdiklerini görüyoruz. Ali İmran 20. Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, meçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Yirmi altıncı basamakta daimi zikrin sahibi oluruz. Zemin kat gösterilir, kalp gözümüz açılır, kalp kulağımız açılır. Nefsimizin bütün afetleri daimi zikre sebebiyle yok olur. Nefsimiz hadis olmak noktasına ulaşmıştır. Ve ne zaman
birinci kat gösterilirse, bu noktada artık ihlas makamındayız. Bu noktada nefsimizi de Allah'a teslim etmiş oluyoruz. 27. basamak, ihlas makamı, nefsimizi Allah'a teslim et. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bakara 136 bunun kesinleştiğini söylüyor. Ey sahabe değiliz ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Allah'a asıl ifadesiyle nefsimizi teslim ederiz. Böylece öyle bir noktaya ulaşıyorsunuz ki nefsinizin kalbinde hiç muhabbet kalmıyor ve nefsiniz de Allah'a teslim oluyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu kesin, nefsimizin Allah'a teslim olduğu kesin. Eğer sahabe olsaydık bütün teslimler tamamlanmıştı. Öyleyse sahabe ruhlarını hidayete erdirmişler, fizik vücuttan hidayete erdirmişler, nefslerini hidayete erdirmişler. O kadar mı? Hayır. İradelerini de Allah'a teslim edip hidayete erdiklerini görüyoruz. Kim 5 mertebede daha nefsinin kalbini müzeyyen kılarsa o kişi irşada ulaşır ve bir hakkın takva için iradesini de Allah'a teslim etmek için huzur hale gelir. İradesini Allah'a teslim ettiği an bir hakkın takva sahibidir. Artık irade de hidayete ulaşmıştır. O kişi Allah-u Teala'dan devamlı emirler alan ve bu emirleri yerine getiren bir kişidir. Ve irade Allah'ın vasiyeti gereği Allah'a teslim olmuştur. İrade Allah'ın ahdi gereği Allah'a teslim olmuştur. Böylece ruhumuzu hidayete erdirmiş oluruz. Bir, 22. basamak. Fizik vücudumuzu hidayet erdirmiş oluruz. İkinci hidayet, 25. basamak. Nefsimizi hidayet erdirmiş oluruz. Üçüncü hidayet, 27. basamak. Ve irademizi hidayet erdirmiş oluruz. 28. basamağın 5. mertebesi. Böylece bir insan için hidayetler tamamlanır. İşte hidayetin bu standartları söz konusu ve insanın bütün tekamülü iradesinin teslimine kadar devam eder. Ondan sonra o kişi iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra Salah makamının hakkul yakın takva kademesinde bir hakkın takva kademesinde Allah'a iradesini de teslim etmiş bir yapıya ulaşır. Böylece hidayetler tahakkuk etmiştir. Öyleyse şu hidayetin başlangıç noktasına bakalım. Nerede başlıyor? Hidayetin başlangıç noktası 14. basamaktadır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada sadece imajiner bir reali hidayet söz konusudur. Mürşidine ulaştığı noktada gerçek hidayetin başlangıç noktasına ulaşan kişi
Bu açısından da ve şey açısından da fizik, yani fizik bir açısından da nefsi açısından da. Ne zaman ki ruhunu ve çini ve nefsini Allah'a teslim eder, bu üç tane vücuda ait ruha ve çe ve nefse ait sırat-ı müstakimler tamamlandığı zaman üçünün de ayrı sırat-ı müstakimi söz konusudur. Ancak ondan sonra irademizin sırat-ı müstakimi söz konusu olur ve irademiz de Allah'a teslim olur. Bir yolu takip ederek değil, bir imajiner yol üzerinde, kemal derecelerin yolu üzerinde kemale ererek. Olgunlaşarak. İşte böyle bir izahıyla delalet açısından durumu nedir diye bakarsak şunu görüyoruz ki doğuştan itibaren bütün insanlar delalettedir. Ve Allah Teala Duhan Suresinin 7. ayet-i kerimesinde seni dalalette bulduk da hidayete erdirmedik mi diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Peygamberler de dahil olmak üzere hiç kimse dalaletten beri değildir. Herkes dalalet üzere doğar. Herkesin kalbinde küfür kelimesi yazılıdır ve herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Bir insan Allah-u Teala tarafından seçildiği noktanın içerisinde seçilmiş olmasına rağmen hala uzak dalalettedir. İşte Allah-u Teala Nisa 161'de diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirlerdir. Ve başka insanları da Allah'ın yoluna girmekten men ederler. Başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olurlar. Onlar uzak bir delalet içindedirler diyor Allah Teala. Öyleyse bir uzak delalet var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar Allah Teala tarafından seçilmiş olsalar da hep uzak dalaletin içindedirler. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar. İşte böyle bir standartta sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, uzak dalaletin yok olduğu nokta kişinin üçüncü basamakta olmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde geçerlidir. Allah Teala insanlardan kalplerinde maraz olmayanları, kalplerinde zevk olmayanları, kalplerinde hayır gördüklerini seçer. Bu seçtiklerinin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler ama seçilenlerin büyük kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Dileyen insan artık uzak dalalette değildir. Neden? Çünkü Allah Teala birkaç dakika içinde ona tam 8 tane ihsanda bulunacak ve onu hidayete 8 adım yaklaştıracaktır. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren hidayete ulaşması 10 adım ifade eder. 8 adımı sağlayacak olan ihsanlarını Allah Teala 2-3 dakika içinde o kişiye derhal ulaştırır. Kişinin hidayete ulaşması için sadece 2 adımı kalır. Birinde birazcık zikir yaparsa nefsinin kalbinde %2 nur birikimi oluşacaktır. %2 rahmet birikimi. Kişi bir adım kalacaktır hidayetine.
Ve neticede Allah-u Teala ona o kişinin talebi üzerine mürşidini gösterecektir hacet namazı kıldığında. Ve kişi ona mutlaka içinden gelen büyük bir şevkle ulaşacaktır. Önde de çekip tövbe edecektir. Bu nokta dalaletten kurtulup hidayete ulaşma noktasıdır. Tabiiyet dalaletten kurtuluşun kesin işaretini taşır. Tabiiyet yoksa dalalet devam eder. Tabiiyet yoksa tabiiyet olana kadar herkes dalalettedir. İşte delalet meselesi mürşidine ulaşmayan, tabi olmayan herkes için ne yazık ki geçerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse yakın delalette olanlar, delaletleri bitmek üzere olan insanlar, onlara baktığımız zaman onların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Bu kişileri ise Allah-u Teala hidayete erdirmek konusunda kesin söz vermiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririm. Mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Allah-u Teala bu konuda söz vermiş, mutlaka sözünü yerine getiriyor. İşte böyle olan insanların cenneti görecekleri, bakınız nasıl ifade edilmiş, Bencil 27, 28, 29, 30. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irciyuhi ilâ rabbiki radiyeten radiyye fethuli fi ibadî ve tfuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul, kulların arasına gir ve cennetime gir. Ne olmuş? Nefs tezkiye olmuş, ruh Allah'a ulaşıp teslim olmuş. Fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş. Allah'ın kullarının arasına girmiş ve o kişi cennete girmeye ehil olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki Ali İmran 76'da, o kişi ki Allah'a olan yeminini ve ahdini yerine getirmez, onların ahirette bir nasibi yoktur. Ama kim

Bir kişi mürşidine tabi olmadıkça, hidayetçiye tabi olmadıkça onun hidayete eremeyeceğini, dalalete kalacağını söylemiş. Bir, kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani sana tabi olmazlarsa, bil ki o sana tabi olmayanlar nefslerine tabi olanlardır. Nefslerinin afetlerine tabi olanlardır. Hevalarına tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Demek ki tabi olmayan kesin ve açık bir şekilde dalalette. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Şakide olmazlar. Kimler kurtuluyormuş? Hidayetçiye tabi olanlar. Üçüncü ayeti görme. Fecr 28. Affedersin. Keyif. Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki men yehdillahi fehuvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen murşidan. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette kalmışsa onlar için bir veli mürşid bulunmaz. Yani onları dalaletten kurtaracak olan bir veli mürşid bulunmaz. Onlar o veli mürşide tabi olmadıkları için, buna layık olmadıkları için aramamışlardır. Mürşitlerini Allah'tan istememişlerdir. Allah da onlara mürşit tayin etmemiştir. Tabi olmamışlardır. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri, yani Kasas suresinin 55. ayet 50. ayet kerimesinde olduğu gibi nefslerinin afetlerine hevalarına tabi olanları görüyor musun diyor Allah Teala. Hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları, yani Kasas 50'ye göre hidayetçiye tabi olmayanları görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. İlim üzerine dalalette bırakır. Bu ilmin faydasız ilim olduğunu görüyoruz. Öyleyse kim bu insanlar? Hidayetçiye tabi olmayanlar. Dalalette kalıyorlar. Onların kaderi mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Yani kaderinde küfür yazdığı da kesinleşmiş oluyor. Beşinci ayet-i kerime Cuma suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul beyaz ederiz. O kavimlerdekini Allah'ın ayetlerini okusunlar diye. Bir, onların nefslerini tezkiye etsinler diye. İki, onlara kitap öğretsinler diye. Üç, onlara hikmet öğretsinler diye. Dört, bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Âlimler 164, 6. ayet-i kerime, gene Allah Teala Resullerden bahsediyor. Onlara kitap okuyan, onları Allah'ın ayetlerini okuyan, onların

0: tezkiyeden, onlara kitap öğreten, onlara hikmet öğreten, bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. 6. ayet-i kerime. Dalalet ayetlerinin 6.'sı. 7.'si Ahkam 32. Allah-u Teala diyor ki, o hidayetçilere tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar diyor. Oysa ki onların da onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamazlar. Onlar hidayetçilere tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Net ve açık hidayetçilere tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Ennahl Suresi 36. ayet-i kerime 8. ayet oluyor. Dalalet ayetlerinin 8.'si. Biz bütün kavimlerde Resul davet ederiz. O kavimlerde olanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Ne yapmışlar? Tabi olmuşlar. Ama tabi olmayanlardan da bahsediyor. Bir kısmının ise üzerine, geri kalanların ise üzerine dalalet hak oldu diyor. Tabi olmayanlar da dalalette kalmışlar. Öyleyse görünüyor ki Resul'e tabiyet hidayetin temeli. Ve 9. ayet-i kerime Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Zâlike hüdallâhi kemen yeşâyû ve men yüldir felen tecidere hu veliyen müşhiden. Allah Teala diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bu indirdiği nurlarla kullarından dilediklerini hidayetler verir. Kim de delaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Bir hidayetçi yoktur. Neden? Onlar hidayete ermek istememişlerdir. Allah Teala da onlara hidayetçi tahsis etmemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun bir mürşidi, Allah Teala tarafından tayin edilmiş bir mürşidi vardır. Mutlaka ona ulaşması söz konusudur. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalete bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Yani Allah'a isyan edenler için hidayetçi yoktur. Kim isyan edenler? Allah'a ulaşmayı hem dilemeyenler hem de dileyenlere mani olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler görüyorsunuz ki 10 ayet-i kerime bir insan irşat makamına tabi olmadığı takdirde onun hidayette olduğunu söylüyor. İşte Fatiha suresi aynı konuyla noktalanıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ham, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan, Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan, İyyâken a'budu, yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Ve İyyâken estaîn, ve yalnız senden istâneyi mürşidimizi, yalnız senden isteriz. Mürşidimize ulaşma konusundaki yardımı yalnız senden isteriz. Niçin isteriz bunu? İhtina sıratel müstakim, bizi sıratı müstakime hidayet et. Yani senden istihareyi istiyoruz ki mürşidimize tabi olalım da sana ruhumuzu ulaştıralım, hidayete erelim. Sırat-ı müstakimin üzerinde olalım, başımızı üzerine devrin imamının ruhuyla. Allah Teala diyor ki sırat-ı yani bizi sırat-ı müstakime ulaştır sözünden sonraki Fatiha suresi sırat-ı enamte aleyhim o yol ki başların üzerine nimet verilenlerin yoludur. Devrin imamının ruhu kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah onu mürşidine ulaştırırsa o kişinin üzerine mutlaka gidip yerleşir ve kişinin kalbine mutlaka Allah imanı yazar mücadele 22. İşte kimin başının üzerinde devrinin varsa o hidayete ermiştir. Başının üzerine o hidayete adım atmıştır. Başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Bir nimet olarak vermiştir Allah Teala. Sevgili öğrenciler, bizlerle ve dinleyenler, devam ediyor Allah Teala. Gayrı mağdubi aleyhim. Üzerlerine gadab duyduklarımızın yani kafirlerin yolu değildir sırat-ı müstakim. Mümin olanların yoludur. Kalplerin içine Allah'ın iman yazıp da sadece dillerinin mümin olduğu değil, kalplerinin de mümin olduğu kişilerin yoludur. Ve bitiyor Fatiha Suresi. Velen zalim. Dalalette olanların da yolu değil. Mürşidine tabi olmayanlar onların hepsinin dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala onu ayet-i ve tabi olmayanların dalalette olduklarını onların başlarının nimet olmadıklarını onların küfürde olduklarını ifade ediyor Fatiha Suresi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler görüyorsunuz ki ben hidayet ehliyim demek bir şey ifade etmiyor. Hidayet ehli olabilmek için mutlaka üç hidayete birden adım atmak gerekiyor. Ruhun için ve nefsin hidayeti. Hiç kimse mürşide tabi olmadan bu hidayetlerin hiçbirisine başlayamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizi Allah Teala'nın huzurunda bir muhteşem dizaynla Allah'ın sizlere sunduğu hidayet ve velayet kavramlarını sizlere anlatmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasırat-ı müstakim. Sırat-ı lezzin aynam tarihim. Gayrı mazlubi aleyhim ve nesra'atim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bize yeni bir fırsat verdi, imkan verdi. Beraber olmamız, Allah'tan bahsetmemiz ve büyük mutluluğu bir defa daha yaşamamız için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere hitap etmek bizim için bir büyük zevk. Allah razı olsun.
1: Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Âl-i İmrân suresi ayet 164'te inşallah başlıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad mennallahu alel müminine iz be'ase fihim resulen min enfusihim yetlu aleyküm ayatihi ve yüzekkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve in kanu min kablu lefi dalalin mübin.

Allah Teala buyuruyor. Andolsun ki müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere kendi zamanlarında kendi işlerinden bir Resul beaat ederiz. Onların aralarında onlara ayetleri tilavet eder. Onları tezkiye eder. Ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel, yani bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içinde idiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah Teala nimetten bahsediyor. Ne zaman? Hangi devirde bir insan Allah Teala'ya ulaşmayı diler de Allah'tan 10 tane nimet alırsa, 10 tane ihsan alırsa, o kişiye Allah Teala 10. nimet olarak mürşidini gösterir. Kişi gidip mürşidinden hadis çöküp tövbe edip el öptüğü zaman o zaman Allah Teala o kişiye 10 tane de nimet verir. Bu verdiği 10 tane nimetin birincisi devrin imamının ruhudur. O kişinin başının üzerine gelip yerleşen. İşte Allah Teala bu devrin imamının ruhuna başın üzerine gelip yerleşen bu ruha nimet diyor. Allah Teala başlangıçta bütün insanlara her türlü yardımda bulunur. Onları rızıklandırır, onlara para verir, onlara mal verir, onları çoluk çocuk sahibi eder. İnsanlara Allah Teala birçok açıdan yardımlarda bulunur. Hepsi ihsandır. Nimetin başlangıç noktasına kadar Allah'ın bütün yardımları ihsan adını alır. Ne zaman ki mürşidinize ulaştınız, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşti. Dikkat edin. Sadece 10 tane ihsan alanların başının üzerine yerleşir. Bu nimetlerden birincisidir. Daha 9 tane nimetle Allah Teala 10 tane nimet verecektir o kişiye. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda 3. basamakta. Kalbindeki Allah'a ulaşma talebini Allah Teala işitiyor, biliyor ve görüyor. 4. basamakta kişi, çünkü Allah rahim esmasıyla işitip bilip gördükten sonra tecelliye başlıyor. Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlaması birinci ihsanı, bu ihsan bütün ihsanları peşinden sürükleyebilecek olan ihsandır. Çünkü bütün diğer ihsanlar Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine bağlı. Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor birinci ihsan. Kişiyle irşat makamının arasında bulunan Hicab-ı Mestûre isimli bir gizli perdeyi alıyor. Böylece kişi mürşitten nefret ederken mürşide karşı sevgi duymaya başlıyor. Resul için de aynı şey söz konusu. Resul'den nefret ederken Resul'e karşı sevgi duymaya başlıyor. Allah'ın üçüncü ihsanı, kişinin kulaklarındaki vakra isimli engeli alıyor. Kişi irşade müteallik hususları da anlamaya, manasına varmaya başlıyor. Dördüncü ihsan, Allah kişinin kalbindeki, nefsinin kalbindeki ekinleti alıyor. İdrake engel olan bir müesseseyi Allah alıyor kişiden. Sonra
Allah-u Teala yerine ihbat koyuyor. İdraki sağlayan bir ilahi bilgisayar koyuyor kişinin kalbine. Allah'ın beşinci ihsanı. Allah kişinin kalbine ulaşıyor ve hidayet koyuyor. Yedinci ihsanından sonraki, o beşinci ihsanından sonraki altıncı ihsan. Allah'ın yedinci ihsanı kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürmesi. Sekizinci ihsanı o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmak. Dokuzuncu ihsanı o kişiyi huşu sahibi kılmak. Onuncu ihsanı mürşidini göstermek. Böylece kişi hangi çeşmeden su içeceğini öğrenmiş olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir olgu var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişiye 10 tane ihsanda bulunuyor Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ve 10. ihsanı mürşidi göstermek. Kişinin ona ulaşmasını temin etmek, gene Allah'ın yardımı. İşte bu 10 tane ihsan almış bir kişi mürşidine ulaştığı zaman 10 şahidin huzurunda kalbindeki Allah'a ulaşmayı dileme talebi kesin olarak tespit edilir. Ve Allah derhal ilk nimetini verir bu kişiye. İlk nimet devrin imamının ruhudur. Bu ruh tövbe merasiminde hazır olmaktadır. Arşı tutan meleklerle beraber ve kişinin kalbinde bu talep varsa, yani kişi 10 tane ihsan almış birisi ise Allah'tan, mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Bu bir nimettir. İşte Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesi devrin imamının ruhunun bir nimet olarak kişinin başının üzerinde yer almasını ifade ediyor. Aynı zamanda Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimede aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Allah'ın katındaki ruh devrin imamının ruhudur. Ve onu o zaman o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bu ruhun kişinin başının üzerine gönderilmesi. Aynı gönderme nimetten kâm alma noktasına ulaşma Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Derecede yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine katından, emrinden ruh gönderir. O kişiye Allah'a ulaşma gününün, yevm-i talakın geldiğini haber vermek için diyor Allah-u Teala. Görüyoruz ki ayetler ard arda aynı neticeyi söylüyor. İlk nimet devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi ve onu büyüden, hüddandan, her türlü zulmani etkiden korumaya başlaması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın ilk verdiği bu nimetten sonra ikinci nimeti kişinin Mücadele Suresinin 21. ayet-i kerimesine göre kalbinin içine imanı yazmak üzere Allah'ın kişinin kalbinin mührünü açmasıdır. Üçüncü nimet kişinin kalbindeki küfür kelimesini Allah'ın çıkarmasıdır. Dördüncü nimet kalbin içine Allah'ın imanı yazmasıdır.
Ve bu standartlarda her şey devam ediyor.

Ben ise Allah'ın beşinci nimeti o kişinin bütün günahlarını Allah'ın sevaba çevirmesidir. Altıncı nimeti kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması ve böylece kişinin bir defa daha mümin olmasıdır. Kalbine iman yazıldığı için de mümin, ruhu Allah'a doğru yola çıktığı için de mümin. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Yedinci nimet, nefsi tezkiye olmaya başlıyor. Allah'ın nurları nefsin kalbinde yerleşmeye başlıyor. Dokuzuncu nimet Allah-u Teala'nın o kişiye evvelce bire 10 verirken her sevabına karşılık, her bir sevap derecesine karşılık Allah-u Teala onun 10 katını verirken normal standartlarda burada Allah'ın nimeti bire 10'u bire 100 yapıyor ve bire 700'e kadar yükseltiyor. Emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde bire 700'e kadar yükseltiyor. Ve Allah'ın 10. nimeti o kişiye Allah-u Teala mürşidine ulaşmadan evvel, nimet vermeye başlamadan evvel yalnız rahmetle fazl gönderirken bu noktadan itibaren rahmetle fazl gönderdikten sonra rahmetli salavat da göndermeye başlıyor. Böylece Allah ile olan dizayna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala indinde 10 tane nimet alınıyor. İşte Âl-i İmran suresinin 164. ayet-i kerimesi bu 10 tane nimetin birincisini, temelini. O nimet olmazsa öteki nimetler de olmaz. Oluşturuyor. Bu Allah-u Teala'nın söylediği şey, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde bir insanın dizaynı ihsanları aldığı devrede farklı, nimet almaya başladığı devrede farklı. Ve daha Allah-u Teala o nimetten bahsediyor. Ayet 165 Âl-i İmran suresi. Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma asabetkum musibetun kat esabtum misleyha kultum enna haza kul huve min indi enfusikum innallâhe alâ kulli şeyin kadîr. Allah Teala diyor ki onlara, düşmanlarınıza iki misli dokundurduğumuz bir musibet size isabet ettiği zaman dediniz ki bu nereden? Bu iş başımıza nereden geldi? Nereden isabet etti? De ki, Habibim onlara de ki bu sizin nefslerinizdendir. Bu musibetin size gelmesinin sebebi sizin nefslerinizdir. Hiç şüphesiz Allah her şeye
kadirdir.

Hani hayır da şer de Allah'tandır diyorlar ya. Amentü şerhinin altıncısı. Allah Teala da diyor ki hayır, hayır bizdendir ama şer sizin nefsinizdendir. Burada Allah Teala onların başına gelen musibetin nefslerinin sebebiyle geldiğini söylüyor. Yani kişi bir şeyler kazanır, bir şeyler kaybeder. İkisi de mümkün ve geçerlidir. Ne zaman bir insan bir şeyler kazanırsa, ne zaman bir insan bir şeyler kaybederse, kaybettiği şeyler, kaybettiği dereceler nefsi sebebidir. Kazandıkları kendi aksiyonları sebebiyle de olabilir, kader sebebiyle de olabilir. Başka birinin bize yaptığı bir zulüm, bizim derecat kazanmamıza yani hayra ulaşmamıza sebebiyet verebilir. Kendi irademizle Allah'ın bir emrini yerine getirdiğimiz zaman gene derecat kazanırız. Yasak ettiği bir fiili işlememeyi başardığımız zaman gene derecat kazanırız. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Yani ne zaman bize, başımıza bir musibet gelirse Allah Teala diyor ki bunun sebebi sizin nefslerinizdir. Nefslerinizin vücuda getirdiği bir yanlış davranış, nefsleri sebebiyle oluşan negatif sonuçlar üzerinize hep musibet şeklinde gelecektir diyor Allah Teala. Diyoruz ki siz varsınız, bütün başka insanlar var, bir de Allah var. Üç grup. Siz, bütün insanlar, sizin dışınızdaki bütün insanlar. İki, bir de Allah. Sizden dışınıza hangi etken ulaşırsa, negatif veya pozitif istikamette, toplumdan size eğer pozitif bir şey ulaştırmışsanız mutlaka bir pozitif şey geri dönecektir. Negatif bir şey ulaştırmışsanız mutlaka negatif bir şey geri dönecektir. Eşitlik hiç bozulmayacaktır. İşte Allah Teala biz başkalarına biz zarar vermişsek, onları huzursuz eden bir davranışta bulunmuşsak, mutlaka onlardan bize o davranışın misli geri dönecektir. Allah'ın kanunu böyle bir dizayn içindedir. Ama eşitliğin gerçek anlamda tamamlandığı an, her olayın vücuda geldiği andır. Olay ve olayın hak ettiği negatif veya pozitif derece aynı anda tahakkuk eder. Aynı anda Allah hesabı sıfırlar. Kim başkasına zulmederse zulmü kadar derecat kaybeder. O kişinin hesap bitmiştir. Kötü işlevi yapmıştır. Karşılığında da negatif puanı almıştır. İş sıfırlanmıştır. Ama başkasına zarar dokunduğu kul hakkı oluştuğu için zararı veren zalimin kaybettiği dereceler zarara muhatap olan mazluma hediye edilir Allah Teala tarafından. O kişi bu sebeple hayra ulaşmış olur. Burada Allah Teala'nın bir başka hususu daha var. İki misli veriyor zararı verdiği zaman. Her zaman söylüyoruz ki işte ayet bu 165. ayet-i kerime. Allah'ın verdiği zarar iki kat.
diyoruz ki ne zaman siz başkasına bir zarar verirseniz Allah size aynı zararı verir. Ruhunuz da nefsiniz de aynı zararı bir defa daha verir. Böylece iki kat zararı çekersiniz. Birine bir kötülük yaptıysanız Allah-u Teala size onun manevi azabını yaşatır. Bir kat. Ruhunuzu nefsinize yaşatır ki ruhunuza bunu yaptıran gene Allah'tır. Öyleyse Allah-u Teala iki kat azap tattırır. Aksini düşünelim. Birine bir güzellikle muamele ettiniz, iyilik ettiniz. Onun mutlu olmasına sebebiyet verdiniz. O zaman Allah-u Teala da size bu güzelliği yaşatacaktır. Bir kat arkadan da ruhunuz nefsinize ferahlık verecektir. Bir kat daha yaşayacaksınız. Neticede ruhunuza da bunu yaptıran Allah olduğu cennette Allah size hep iki kat verecektir. Öyleyse yeter mi? Hayır, yetmez. Öldüğünüz zaman mezarda hem sevaplarınızın karşılığı mutluluk olarak size yeniden ödetilecektir. Manevi mutluluk olarak hem de başkalarına yaptığınız zararların ve kendinize yaptığınız zulmün karşılığı size gene azap olarak ödettirilecektir kabirdeyken. Sevgili kardeşlerim, böylece herkes yaptığı her kötülüğün bedelini 3 kat olarak zaten öder. Ölümüne kadar geçen devrede ve ölüm anında. Öyleyse cehennemde görülen hesap ne? O, günahları sevaplarından fazla olanların ebedi cezasıdır. O kişi yaptığı bütün kötülüklerin bedelini 3 kat olarak ödemiştir. Buna karşılık yaptığı bütün güzelliklerin karşılığında 3 kat olarak almıştır Allah-u Teala'dan. Sonuç 0'a 0, elde var 0'dır. Öyleyse kişinin günahları fazlaysa cezayı cehennemde çekecektir. Sevapları fazla olsaydı cennete girecek, ebediyen orada kalacaktı. Allah razı olsun. Ali İmran Suresi 166. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَسَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Allah Teala buyuruyor ki o gün o iki topluluğun karşılaştığı gün size isabet eden şey, yani musibet, ancak Allah'ın izniyleydi. Allah izin vermeseydi size bir musibet isabet etmezdi diyor Allah Teala. Müminlerin bilinmesi için. Acaba bu olaylara karşı kişi nasıl davranıyor? Öyleyse Allah ile olan dizaynınızda her muhtevayı en güzele ulaştırabilirsiniz. Bu sizin elinizde olan bir şeydir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dizaynı ona göre yapmış Allah-u Teala. Her şey hangi olay tahakkuk ederse etsin, mutlaka Allah ona izin verdiği için tahakkuk etmiştir. Yoksa Allah-u Teala dileseydi o olayı orada durdurabilirdi. Allah razı olsun. Ayet 167. Bismillahirrahmanirrahim. Ve li ya lemellezine
nafekun. Ve kile lehim te'alav. Ka'tilu fi sebilillahi. Evit fe'u. Kalu lev na'lemu kıttalen let te ba nakum hum lil küfri yevme izin akrabu minhum li men man yekulune bi ef vahihim ma leyse fi kulubihim vallahu a'lemu bima yektumun. Allah Teala buyuruyor ve münafık olanların bilinmesi, açığa çıkması içindi buyuruyor. Ve onlara, münafıklara gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun, müdafaa edin Allah yolunda denildiği zaman biz harp etmeyi bilseydik elbette size tabi olurduk. Elbette sizinle birlikte olur, düşmana karşı çıkardık dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala münafıklardan bahsediyor. Ve münafıkların bilinmesi için. Eğer bir musibet gelmezse, yani iyinin kötüden ayrılması, müminin münafıktan ayrılmasını kesinleştirecek bir olgu oluşmazsa, o zaman münafıklar bilinmez. Ne oluyor? Savaş söz konusu. Müminler derhal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emri üzerine savaşa giriyorlar. Ama münafıklar biz savaşmasını bilmiyoruz diyorlar. Bilmediğimiz için biz sizinle savaşa gelemeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki burada bir kaçma olayı var. Yani doğrunun eğriden ayrılması, hakikinin sahtekardan ayrılması olayı söz konusu. Ve Allah-u Teala diyor ki onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Kimdir bu münafıklar? Sahabe değil bunlar. Sahabe kimdir? Eğer bizim sevgili din adamlarımıza sorarsanız, sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek şerefine erenlerdir derler. Görmek onlar için yeterli, sahabe olmak için. Ama münafıklar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşler. Olsun.
Putperestler de görmüşler olsun. Kitap sahiplerinden Allah'ın emirlerini unutanlar da görmüşler olsun. Şeytana tapanlar da görmüşler. Onlar olsun derler. Yani o zaman soruyoruz onlara, yani bunların hepsi sahabe miydi? Hayır diyorlar. Oysa ki sahabenin kim olduğu son derece açık olarak yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Hem Ali İmran 20'de yazıyor. Allah-u Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kim diyor, kim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl söylüyor? Ben ve bana tabi olanlar. İşte sahabe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, herkes görüyor. Ona tabi olanlar. Hem de bu tabiiyet münafıkların tabiiyeti değil, kalbe imanın yazılmasını temin edecek olan bir tabiiyet söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir tabiiyeti gerçekleştirmeyen, Allah'a göre gerçekleştirmeyen, yoksa bu münafıklar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde diz çöküyorlar, tövbe ediyorlar, el öpüyorlar ve arkasında diyorlar ki biz de mümin olduk. Yani tövbe etmenin, diz çökmenin, el öpmenin mümin olmak için bir sebep olduğunu münafıklar biliyorlar. Ve görüntüde onlar da tövbe ettikleri için diyorlar ki biz de mümin olduk. Yani sahabenin arasında biz de varız, biz de sahabeyiz. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Bir peygamberin önünde, bir nebinin önünde tövbe ettiniz, el öptünüz. İslam dairesine girdik deyin. Ama mümin olmadınız. Çünkü sizin kalbinizdeki küfrü Allah-u Teala almadı. Kalbinizin içine imanı yazmadı diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ne görüyorsunuz? Bir dizayn söz konusu. Bu dizayna dikkatle bakın. Onlar Allah'tan 10 tane ihsan almamışlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu ihsanlar olmadan, Allah'a ulaşmayı dilemeden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiç kimse mevcut olmadığı için ona tabi oluyorlar. Sebebi ne? Eğer tabi olmazlarsa cizye adlı bir vergiyi vermek mecburiyetinde kalacaklar. Yetmez. Başlangıçta sahabeye kötülükler etmişler. Sahabenin de kendilerine kötülük edeceğini zannediyorlar. Bu iki sebeple aslında Allah'a ulaşmayı dilemedikleri halde tövbe ediyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde. O da tövbelerini tatbik sahasına koyuyor. İslam dairesine böylece tövbe ettikleri için girmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. El öpmüşler, tövbe etmişler, İslam dairesinin içine girmişler. Ama mümin olmamışlar. Siz mümin olmadınız diyor Hücurat 14. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Ne yapıyor Allah Teala? 10 tane ihsan alan bir kişi mürşidin önünde tövbe ettiği zaman
Bir, onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. İki, Allah o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Nefsinin kalbindeki mührü açıyor. Üç, o kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Dört, kalbin içine imanı yazıyor. Dördü de nimet. İlk nimet, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi. İşte bu insanlar tövbe etmişler, elde yokmuşlar, tabiyetlerini gerçekleştirdikleri zehabını çevrelerine vermeye çalışmışlar. Ama aslında tövbe etmemişler. Allah'a ulaşmayı hiç dilememişler. Tabiatıyla kalplerine Allah-u Teala imanı yazmadığı için başlarının üzerine devrin imamının ruhu, yani o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu gelmediği için hiçbir şekilde onlar mümin olmuyorlar. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Orada Allah'ın bir işareti var. Münafıkların herkes tarafından bilinmesi. Peki biliniyor muydu? Hayır, bilinmiyordu. Münafıklar da sahabeyle beraber ölüptüğü için, aynı işlemleri gerçekleştirdikleri için, aynı şekilde namaz kılar göründükleri için, oruç tutar göründükleri için sahabe kimlerin münafık olduğunu, kimlerin sahabe olduğunu bilmiyordu. Ama bir musibet çattığı zaman, savaş yandığı zaman, işte o insanlar, münafıklar savaşa gitmezler. Buradaki gibi sebepler söylerler. Biz harp etmeyi bir bilseydik, o zaman görürdünüz siz diyorlar. Gelirdik sizinle beraber, biz de savaş verirdik. Harp etmeyi bilseydik, savaş ederdik. Aklımıza bir fıkra getirdi. Adamın birisi camide öyle bir namaz kılmış ki herkes hayran olmuş. Namazı bittikten sonra tebrik etmişler. Yahu kardeşim demişler, sen nasıl kıldın böyle bu kadar mükemmel bir namazı? Nereden öğrendin? Nasıl yapıyorsun bu işi? O da demiş ki, bu demiş bir şey değil. Siz demiş beni bir de abdestliyken namaz kıldığımı görseniz, o zaman demiş asıl demiş namazın nasıl kılındığını öğrenirsiniz. İşte sahabenin yaptığı şey tıpkı bu. Eğer namaz kılmak söz konusuysa onlar kılmıyorlar. Namaz kılar görünüyorlar. Abdesti olmuş olmamış. Onlar için önemli değil. Zaten yaptıkları şey baştan aşağı sahtekarlık. İşte bu sahtekarların gerçeklerden ayrılabilmesi için bir dizayn oluşturuyor Allah-u Teala. Başlarına bir musibet verdiği zaman artta kara derhal açığa çıkıyor. Çünkü sahabe olmayanlar Allah yolunda cihat etmezler. Onlar savaştan mutlaka kaçacaklardır. Şimdi gene münafıklardan bahsediyor Allah Teala. Ayet 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine kalu li ihvanihim ve ka'adu lev etauna ma kutilu kul fecre'u an enfusikum mul mevte
in kuntum sadikin. Allah Teala diyor ki o kimseler ki, o münafıklar ki yani oturdular, savaşa gitmediler. Hem de savaşa katılan kardeşleri için eğer bize itaat etselerdi, yani onlar da bizimle beraber savaşa gitmeselerdi, öldürülmezlerdi dediler diyor Allah Teala. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyor, de ki diyor, eğer doğru söylüyor iseniz, sözünüze sadıksanız, haydi ölümü kendinizden savun bakalım. Ölmekten kurtulabilir misiniz? Birkaç defa bu olay geçiyor. Allah Teala kardeşlerimiz savaşa iştirak etmeseler de öldürülmezlerdi diyenlere Allah Teala'nın bir cevabı var. Hayır, öyle değil diyor Allah Teala. Onlar sürüklene sürüklene öldürüldükleri yere götürüleceklerdi ve orada ve aynı anda mutlaka öldürüleceklerdi, öleceklerdi. Allah Teala diyor ki ölüm bir vadeye, ecele tabidir. Ölüm ecele, vadeye tabidir. Öyleyse zaman geldiği vakit ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. Ölüm zamanında vücut bulur.

Orada diyor Allah Teala aynı yerde, aynı koordinatta, aynı mekan koordinatında ve zamanında o dakikasında aynı zaman koordinatında orada öleceklerdi, o dakika öleceklerdi diyor.

diyelim birisini öldürmeye çalışıyorlar. Başardılar, öldürdüler. Onlar zannederler ki onlar öldürdüler. Oysa ki eğer onlar bu öldürme işlemini başaramasalardı, başka bir sebeple kişi o an ölmüş olacaktı. Onları da o zahmetten kurtaracaktı. Zahmetten ve sorumluluktan. Ama her halükarda o kişi orada ölmüş olacaktı. Aynı yerde ölmüş olacaktı. Ne bir dakika evvel, ne bir dakika sonra, ne de o yılın dışında başka bir yerde. İkisi de geçersiz. Ne zamanın değiştirmesi söz konusu, ne de mekanın değiştirmesi söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn. Şimdi muhtevaya bakıyoruz beraberce. Allah Teala yani onlar savaşa katılmasalardı öldürülmezlerdi sözünün geçersiz olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyor bize. Âl-i İmrân suresi 169. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahse bellezine kutilu fi sebilillahi emvata bel ahya ün inde rabbihim yurzakun. Allah yolunda öldürülen o kişileri diyor Allah Teala ölüler sanmayın. Hayır. Onlar diridirler diyor Allah Teala. Ve Rableri katında rızıklanırlar diyor Allah Teala. 169. ayet-i kerime.

Ne olur? Eğer bir kişi Allah-u Teala'nın 10 tane ihsanı ve 10 tane nimeti almışsa, yani başlangıç kademesinde tabiyetini tamamlamışsa, bu noktadan sonra o kişinin sıcak bir savaşta şehit olması hali. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren geçerlidir bu. O kişi şehit olursa mutlaka göğsü göklere doğru açık vaziyette şehit olur. Ve ruhu o şehit olduğu zaman vücudundan ayrılır. Göklerin ordusuna katılır. Ve o kıyamete kadar hep diri kalacaktır. Canlı kalacaktır. Ve onların rızkı Allah'ın katındadır. Allah Teala onun için diyor ki Allah'ın yolunda öldürülen kişileri, yani Allah'a ulaşmayı dileyip de bu noktadan sonra mürşidine ulaşmadan evvel veya ulaştıktan sonra şehit olan insanlar için onlar diridirler diyor Allah Teala. Şehit olmak şerefine eren herkes için onlar diridir diyor Allah Teala. Onlar yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır diyen Allah'ın göklerin ordularına katılanları olacaklardır.

İkisi arasında yerde yatan ölüyle onun içinden çıkan ve göklerin ordusuna karışan kişi arasında hiçbir farklılık göremezsiniz. İkisi birbirine tepatıp aynıdır. Ama göklerin ordularına artık katılmıştır kişi. Biridir ve kıyamete kadar da diri kalacaktır. Âl-i İmrân suresi 170. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ferihine bima ata humullahu min fadl lehi ve yes teb şirune billezine lem yel haku bihim min halfihim ela havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeyle ferahlarlar. Ve arkalarında kalan, henüz kendilerine katılmayan, yani henüz şehit olmayan kimselere, onlara bir korku olmayacağını ve onların masum da olmayacaklarını müjdelemek isterler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın fazlından verdiği şey nimet.

0: Şimdi bakıyoruz Yunus suresinin 61 ve 62. ayetlerine. Ela inne evliyallahi la hafin aleyhim ve la hum yahzanun. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar masumda olmazlar. Onlara korku yoktur. Onlar masumda olmayacaklardır. Aynı ifade kullanılıyor. Onlar amindirler ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah-u Teala. Burada da Allah-u Teala fazlından verdiği şeyle ifadesini kullanmış. Öyleyse Allah'ın fazlı müminler için geçerlidir. Burada Allah-u Teala mümin standartına ulaşmış olan bir şeyden bahsediyor. Ama biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın fazlı Allah'ın rahmetiyle beraber gelir. Ama hüküm ifade etmez. Ta evvelden. Ne zaman Allah-u Teala Rahim Esma-ı Tecelli'ye başlarsa, kişi zikri yaptığında göğsüne mutlaka Allah'ın rahmet ve fazlı ulaşır. İç dünyasında bir değişiklik yapmaz. Ama bu fazl herkes için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek kaydıyla. Dilemeyen hiç kimse bu rahmetten, rahmetin beraberinde getirdiği, her zikirde getirdiği fazladan bir nasip alamaz. Öyleyse bütün şehitler için korku yoktur. Onlara mahzun olmak da yoktur. Çünkü şehitler Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesine göre cennetle müjdelenmişlerdir. Peygamberlerin gireceği cennete gireceklerdir. Ayet 171'de Allah-u Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim يَسْتَفْشِرُونَ بِيْنِرْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهِ لَا يُوْدِعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. Onlar Allah'tan bir nimet ve bir fazl ile müjdelenirler. Ve muhakkak ki Allah müminlerin mükafatını zayi etmez. Burada şehitlerin mümin kesimine hitap edildiği açıklık kazanıyor. Ve Allah-u Teala 172. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَسَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَز۪يمٌ. O mümin kimseler ki kendilerine mal kaybı ve yaralanma isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resulünün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler, ihlas makamına ulaşanlar ve takvaya ulaşanlar için ecrün azim vardır diyor Allah Teala. Burası ahsen takva. Ahsen olanların takvası. Nefsin de Allah'a teslim olduğu 27. basamaktaki takva. Ahsen takvadan sonra azim takva geliyor. Kişi irşada ulaştığı zaman ve bihakkın takva geliyor. kişi Allah'ın kölesi olduğu zaman. Burada Allah Teala onların fedakarlıklarına hitap ediyor. Ve anlaşılıyor ki savaşlar sırasında sahabenin bir kısmı ahsen olmak şerefine ermişlerdi. Yani daimi zikre ulaşıp nefslerinin bütününü temizlemeyi başarmışlardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz bu noktada inşallah tamamlanıyor. Âl-i İmrân Suresinin 172. ayeti kerimesiyle. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz bir dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Ondan bahsetmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, sizlerden bahsetmek üzere ve Allah'ın hepimizin mutlaka ulaşmasını istediği mutluluktan bahsetmek üzere. O sadece hepinizin mutlu olmasını ister. İşte eskiler iki cihan saadeti diyorlar. Ne demek iki cihan saadeti? Birinci cihan şu dünyada verilen gezegende yaşamakta olduğunuz hayat. Allah-u Teala bunun için müstakarrın diyor. Yani istikrar bulmuş, sabitlenmiş, yerlerine oturmuş bir dizayn. Bir de müstevdaun diyor. O da mevza hayatınız. Biz insanlar istesek de istemesek de bir gün mutlaka öleceğiz. Ecel-i Müsemma denilen Allah-u Teala'nın isimlendirdiği yani vaktini ve yerini isimlendirdiği zaman koordinatları ve mekan koordinatları belli olan bir noktada hayatımız sona erecek. Gene böyle zaman koordinatları ve mekan koordinatları belli olan bir noktada doğuyoruz. İki nokta arasındaki zaman parçası hayatımızı ifade eder. İşte bizler, işte hayat. Düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler, 200 yıl önce yaşamış olan insanlardan hiçbirisi bugün hayatta değil. Halbuki dünya nüfusu bütünüyle yaşıyordu. Ama hepsi ölüm denilen o noktaya ulaştılar. Hem şimdi evvel
1: Sizlere bir sual sormak istiyorum. Ölüm bir son mudur? Birçokları için sondur. Onlar gerçeği bilmeyenlerdir. Ölüm bir son değildir. Topraktan yaratılmış olan fizik vücudunuzun toprağa dönme zamanı geldiğinde hepiniz toprağa geri döneceksiniz. Allah Teala ne kadar yaşamanıza müsaade ederse, ne kadar yaşamanızı ecelimi semmada tespit etmişse, o kadar süre yaşarsınız. Eceliniz, yaşama süreciniz, yaşama süreniz Allah Teala tarafından bilinmektedir. Diyor ki vakti geldiğinde ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra yaşayamazsınız diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte marifet bu dünya adı verilen gezegendeki yaşantıyı Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta onun standartlarında yaşamaktır. Ve kabir azabından beri olmaktır. Birçok zamanlı hadi canın sende derler, kabir azabıymış. O gün bir ölüsünüz. Ölü olduğunuza göre nasıl ızdırap duyacaksınız, nasıl hissedeceksiniz? Kabir azabı diye bir olay yoktur. Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı diye bir azaptan bahsedilmemektedir derler. Ama Kur'an-ı Kerim demez. Kur'an-ı Kerim der ki En'am suresinin 93. ayet-i kerimesinde melekler onların canlarını almak üzere pençelerini uzattıkları zaman onlara derler ki hadi bakalım şimdi canınızı teslim edin. Nefsinizi teslim edin. Ve sizin için hazırlanmış olan azabı şimdi yaşayacaksınız. Öyleyse ne demek istiyoruz? Söylemek istediğiniz son derece açık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından bahsediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 93. ayet-i kerimesinde kabir azabından bahsediyor. Ölümle birlikte tahakkuk edecek olan azap müessesesi. Azabı tadın bakalım diyorlar. Ölüm melekleri. Hayatınız şimdi sona eriyor. Azabı tatmaya hazır mısınız? Hazır olun. Azap geliyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ölüm bir insan için onun küçük kıyametidir. Bunda da bir hikmet yok mu? Her sözü bir hikmettir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Şimdi beraberce kıyamet günü ne olduğunu hatırlayalım. Ne oluyordu? Evvela mahşer meydanına gidiyorduk. Zaman geri döndüğünde, bizim yaşadığımız güne zaman geri döndüğünde biz mezarlarımızdan yükselip Allah'ın katına geri dönüyorduk. Oradaki mahşer meydanına döndük. Bütün kainattaki, sadece bizim dünyamızdaki değil, bütün kainattaki bütün insanlar hepsinin alemleri yok olduğu için, tekrar enerjiye dönüştüğü için başka bir ifadeyle ve enerji olarak çıktıkları noktaya geri dönecekleri için oralarda artık alem kalmamıştır. Dünyada dahil olmak üzere bütün alemler enerjiye dönüşmüş, enerji de ait olduğu yere sonsuz hızla geri dönmektedir. Ne olmuştur? Mahşer meydanında hepimiz toplanıyoruz. Ve bu sura birinci üfürülmüştür. Zaman geriye dönüyor. Mahşer meydanındaki bu olgu sıra birinci üfürülmekle ölümü de beraberinde getirir. O gün, kıyamet günü hayatta olan insanların hepsi sura birinci defa üfürülmesinde mutlaka öleceklerdir. Eskiden yaşamakta olan bütün insanlar zaten ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da sura birinci üfürülüşünde o gün öleceklerdir. Ve zaman duracaktır. Allah'ın

elektronların ve karşıt elektronların tekrar enerjiye dönüşmesi konusundaki emri o an gelmiştir. Artık böyle bir büyüme sürecinin sona erdiği noktadasınız. Büyüme bitmiştir. Ve bütün elektronlar, her çift elektron bir sağ spinli bir sol spinli derhal enerji standartlarına geri dönecektir. Ve böylece kainat enerjiye dönüşerek zamanın başlangıç noktasına, yani kainat yaratılmadan evvelki tek noktaya geri dönecektir. Bunun için Allah Teala meditasyonu başlatıyor. Bir taraftan madde enerji haline dönüşürken, öbür taraftan maddesel yaklaşım büyük kütlelerin küçük kütleleri kendine çekmesi sonucunda gravitasyonla uzaylar bütün kainatta kalkacaktır. Bir taraftan o tek noktaya doğru geri dönüş, öbür taraftan da büyük kütlelerin küçükleri çekmesi, bozulan bir kainat dizaynı, Allah-u Teala dağlar dürülüp yok olacaktır diyor. İşte bu maddenin enerjiye dönüşmesi hali. Böyle bir dizaynı gözünüzün önüne getirin. Bütün partiküller nasıl büyük patlama gününde, anında ait oldukları o tek noktadan enerji standartlarında kainatı yaratmak üzere nasıl sonsuz hızla harekete geçmişlerse, nasıl nötrinolar hala sonsuz hızla hareket halindeyseler, o sonsuz hızla kainat oluşmuştu. Ve kainat hala büyümeye devam ediyordu. Kıyamet günü bu bitişin, nötrinoların Allah-u Teala'nın kainatı vücuda getirdikten sonraki yıldızları birbirinden ayıran kuvveti bir son bulacaktır. Kainatın var olma sürecinde sadece nötrinolar var. Nötrinolar ait oldukları yere şu anda nasıl bütün nötrinolar Allah'ın katından gidecekleri her elektrona sonsuz hızla birkaç saniye içinde ulaşıyorlarsa, o zaman da büyük patlamayla kainatın her noktasına nötrinolar nötrino olarak, karşıt nötrinolar karşıt nötrino olarak sonsuz hızla ulaştılar. Her biri ait oldukları gezegenlere ulaştığında her bir çift nötrino bir çift sağ ve sol spinli elektrona, her bir çift karşıt nötrino sağ ve sol spinli iki tane karşıt elektrona tebdil edildi, dönüştürüldü ve madde ortaya çıktı. Lineer olan momentum açısal momentuma dönüştü. Ve ışık hızının altında bir hızla elektronlar çekirdeklerin, protonların etrafında dönmeye başladılar. Ve protonun içindeki elektronlar da kendi etraflarında ya sağ spinli ya da sol spinli olarak devamlı hareket halinde. İşte bu titreşim sebebiyle De Broglie her elektrona bir dalganın eşlik ettiğini söylüyor. Çünkü devamlı hareket halinde, devamlı dönüş halinde
bütün karşıt elektronlar, bütün elektronlar nasıl dönüş halindeyse her elektrona bir dalganın eşlik ettiğini tespit etmiş de Broglie. Ve bunlara kuant adını vermiş. Kuant adını verdiği için de nazariyenin adı kuantum nazariyesi. Böyle bir dizaynda kainatın durmuş oturmuş bir yıldızlar modülü söz konusu. Bu yıldızlar demetinde, sonsuzluğunda artık elektronların, karşıt elektronların vücuda getirdiği bir kainat düzeni var. Bu kainatın her noktasındaki elektronların hayatta kalabilmesini temin için Allah'ın katından kainatın her noktasına nötrinolar ulaşır. Elektronları hayatta tutmak için, hareketli tutmak için, Allah'ın ismini tesbih ettirmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün elektronlar, kainattaki sonsuz sayıda elektron, şu anda Allah'ın ismini tesbih etmektedirler. Neden tesbih? Allah'ın ismini söylemiyorlar mı? Söylüyorlar. Öyleyse neden adı zikir değil de tesbih? Çünkü elektronlar bu ismi söylerken kendi iradeleriyle söylemiyorlar. Başka bir irade, Allah'ın iradesi, devamlı spinin halinde olan, dönüş halinde olan nötrinoları o elektronların her birine göndermekte. Nötrinolar elektronların üzerine yapışarak dönüş hızlarını elektrona teslim etmekte. Elektron dönmesine devam ederken nötrino oradan ayrılarak tekrar Allah'ın katına geri dönmekte. İşte nasıl bir düdük üfürdüğünüz zaman aynı sesi çıkarmak üzere dizayn edilmişse o düdüğü yapan tarafından, bütün elektronlar da her dönüşlerinde kendi lisanlarında Allah kelimesini tekrar etmeye göre programlanmışlardır. Öyleyse elektronların devamlı bir ses çıkardığı bir vaka mıdır? Bugüne kadar yüzlerce laboratuvarlarda yapılan deneyler onu göstermiştir ki bütün elektronlar ses çıkarmasıdırlar. Kendi lisanlarıyla hepsi Allah'ın ismini tekrar etmektedirler. İşte Allah Teala bu sebeple kainatta diyor hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tekrar eder olmasın. Her an kainattaki her zerre, her elektron devamlı kendisine ulaşan her nötrinoyla yeniden hayat bulmakta, yeniden dönmeye başlamaktadır. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir çevre elektronu elektrik yörüngesi üzerinde Allah-u Teala'dan iki defa enerji alır. İki defa bu enerjiyi Allah'a iade eder. Merkez elektronları ise aynı standartlarda enerji almakta devam edeceklerdir. Ama çevre elektronlarına iki defa gelen enerji merkez elektronlarına bir defa ulaşmaktadır. Her şey şaşmaz bir dizayn içerisinde yürümektedir. Bir faz, bir boş. Merkez elektronların durumu daima budur. Bir elektrona, bir merkez elektronuna Allah enerji verdiği zaman protonlardan sadece bir tanesine enerji verir. İkinci merkez elektronuna enerji verdiği zaman o zaman da mutlaka protonlardan ikincisine enerji verecektir. Böylece birinci elektron boş kalacak, boş devrede olacak. İkinci elektron faz devrede olacak. Birinci proton boş devrede olacak. İkinci proton faz devrede, bağlantı devresinde olacak.
Böylece elektronların ve protonların birbirine çekişi ve böylece bütün protonların münavebeyle, değişkenlikle nötrona dönüşmesi Allah-u Teala tarafından temin edilecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteşem dizayn ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Bütün elementler hidrojen atomunun bir araya getirilmesiyle tahakkuk eder. 2 hidrojen atomu, 4 hidrojen atomu, 6 hidrojen atomu, 8 hidrojen atomu, her çift sayıda bir kararlılık, bir denge göreceksiniz. Tek sayılarda bu dengenin oluşması mümkün olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o gün, kıyamet günü, her şey ait olduğu yere geri dönecektir. Bütün kainatı vücuda getiren elektronların ve karşıt elektronların

gravitasyondan sonra aydınlıkları yere geri dönmeleri, onların tekrar enerjiye çevrilmeleri, nötrino haline geri dönmeleriyle mümkündür. Sonsuz hızlarıyla zamanın başına doğru hareket edenler. İşte

Dikkatinizi lazım gelen olay şudur ki nötrinolar gravitasyonla ilgili değildir. Nötrinolara gravitasyon tesir etmez. Öyleyse evvela büyük kütlelerin küçük kütleleri çekme olayıyla geniş uzaylar yok oluyor. Sonra elektronların hepsinin ve karşıt elektronların hepsinin nötrino ve antinötrino'ya beraber dönüşmesi söz konusu. Bu ise asla dönüşü çok kısa bir zaman süresinde sıfırlar. Kainatın her zerresindeki bütün elektronlar madde enerji haline dönüşür ve o tek noktaya geri döner. Bütün uzaylar orada kalkar. Sonra da Allah Teala nasıl enerjiyi yaratmışsa enerjiyi yok eder. Bir tek nokta kalır geriye. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü hepiniz evvela mahşer meydanına ulaşırsınız. Bu sura birinci defa üfürülmesinin sonucudur. Sura üfürüldüğü an zaman durmuştur. Yani elektron ve karşıt elektronlardan oluşan kainat dizaynındaki büyümeyi temin eden faktör Allah'ın kainatı yarattıktan sonra, yani bütün nötrinoları, elektron, bütün karşıt nötrinoları karşıt elektrona, onların ulaştıkları yerdeki gezegenleri vücuda getirirken dönüştürdükten sonra bu sistemlere bir itiş enerjisi tevzi ediyor. Bu itiş enerjisi sebebiyle de, kinetik enerjisi sebebiyle de kainat büyümeye devam ediyor. İşte kıyamet günü büyümenin durduğu yerdesiniz. İki büyümeyi birbirine karıştırmamanız lazım. Bir noktadan ayrılan bütün enerji gruplarının, nötrino ve antinötrinoların kainatı yaratmak üzere kendi gezegenlerine ulaşması birkaç saniyelik bir zaman süresince nötrino olarak geçerlidir. Bir noktadan ayrılan enerji partikülleri, nötrinolar ve karşıt nötrinolar kendi ait oldukları gezegeni vücuda getirmek üzere o tek noktadan sonsuz hızla harekete geçerler. Ve ulaştıkları zaman ait oldukları esas sahaya, oraya ulaştıkları zaman o gezegenin vücuda getirilmesi söz konusudur. Bundan sonra gezegenler vücuda gelmiştir ve kainatın büyümesi devam edecektir. Bu büyüme nötrino şeklinde bir büyüme değildir. Bu büyüme elektronların ve karşıt elektronların maddeye dönüşmesinden sonraki ikinci bir büyüme ifadesidir. Sonsuz hızla cereyan etmez. Kainatı büyüten
yıldızları birbirinden ayıran Allah Teala'nın gene bütün elektronlara ve karşı elektronlara verdiği bir kinetik enerjidir. Ama bu küresel bir sistemi ifade eder. Ve sistemler kendilerindeki gravitasyonun zıttı olan o özel kuvvet sebebiyle devamlı yıldızlar birbirinden ayrılacaktır. Kıyamet günü cennet ve cehennem hariç indi ilahi mahşer meydanı hariç kainatın her noktasındaki bu büyümeyi sağlayan, yani yıldızları birbirinden ayırarak daha uzaklara gitmesini temin ederek yoklukta büyümeyi temin eden itiş enerjisi sona erecektir. Ve gravitasyon başlayacaktır. Gravitasyon bütün uzayları ortadan kaldırdıktan sonra merkeze dönüş, bir tek noktaya dönüş, bütün elektronların ve karşıt elektronların tekrar nötrinoya dönüşmesiyle mümkün olacaktır. Ve böylece bir tek noktada yeniden toplanma. İşte o kıyamet gününde mahşer meydanındasınız ve sura ikinci defa söylüyor. Niçin mahşer meydanındasınız? Kıyamet günü yaşamakta olanlar kendi dünyalarında hangi gezegendeyseler ölmüşlerdir. Sura birinci üfürmede ölmüşlerdir. Ondan evvel yaşamakta olan insanlar, kıyamet günü yaşamakta olan insanlardan evvel yaşayan insanların hepsi zaten kendi zamanlarında ölmüşlerdir. Öyleyse herkes birinci ölümü yaşamıştır. Sonra ne olur? Sonra sura ikinci defa üfürülür İsrafil Aleyhisselam tarafından. Yani bu bir yeni işarettir. Neyi ifade eder?

Bu öldükten sonra insanların yeniden dirilmesi, zamanın geriye doğru hareket etmesi sebebiyle otomatik olarak vücut bulur. Öyleyse kıyamet günü zamanın tersine çalışması, geriye dönmesi sebebiyle olaylar dizisi cereyan eder. Niçin zaman tersine dönüyor? Çünkü zamanı vücuda getiren faktör bir noktadan uzaklaşan sonsuz sayıdaki nötrinolar sebebiyledir. Bu uzaklaşma süresince geçmişten geleceğe doğru devam eden zaman müessesesi, kıyamet günü kainatın büyümesi durduğu zaman zaman da duracaktır. Zaman artık geçmişten geleceğe doğru akamayacaktır. Arkasından da zamanın geriye dönmesi sebebiyle büyüme durmakla kalmayacaktır. Gravitasyon henüz enerjiye dönüşmemiş olan dünyaları yer çekimi gravitasyon sebebiyle birbirine doğru çekmeye başlayacaktır. Bu esnada da zamanın geri dönmesi söz konusudur. Merkeze doğru bir küçülme söz konusu olacaktır. Zaman geri dönerken de insanlar tekrar canlanacaktır. Kıyamet gününden geriye doğru geçen zaman parçası içinde bütün insanların hayatta olduğu bir güne adım adım ulaşılacaktır. Her insan grubunun hayatta olduğu devrede onlar mezarlarından çıkarak Allah'ın huzuruna indi ilahiye doğru yükseleceklerdir. Mahşer meydanına ulaşacaklardır. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve mahşer meydanına ulaşan insanlarla beraber mahşer meydanında insanların bir araya geldiğini görüyoruz. Öyleyse kıyamet günü hayatta olan insanlar zaman geriye dönerken ilk canlananlar olacaktır. İlk hayata geri dönenler olacaktır. Zaman geriye doğru gittikçe daha eski günlerde, daha eski yıllarda yaşayanlar adım adım hepsi hayata dönecektir. Herkes mahşer meydanında orada yerini alacaktır. Sonra mı ne olacaktır? Sonra sura bir defa daha üfürülecektir. Ve hayata geri dönmüş olan bu insanların hepsi yeniden ölecektir. İkinci ölüm. Ve ikinci ölümden sonra Allah-u Teala sura bir defa daha üflettirecektir. Üçüncü üfürüşte ölenlerin hepsi yeniden aynı yaşta olmak üzere yeniden canlanacaktır. Bu canlanma onların sadece aynı yaşta olmalarını sağlamak üzere vücuda gelmemiştir. Ölüm ve canlanma, ikinci ölüm ve ikinci canlanma. İnsanlar bu dünyadaki fizik vücutlarıyla cennet veya cehennem hayatını yaşayamazlar. Cennet veya cehennem hayatını yaşayan bedenler enerji beden olmak mecburiyetindedir. Oradaki standartlara uygun olan bu fizik vücut formumuz değildir. Bunun için değişmek mecburiyetindeyiz. Bu sebeple Allah-u Teala onları yepyeni bir yaratışla yeniden yaratırız diyor bir ayetinde. Bir başka ayetinde de orada cennette
ve orada cehennemde hepiniz aynı yaşta olacaksınız diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Yani neyi sorarsınız cevabı Kur'an-ı Kerim'de mutlaka vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir kıyamet sahnesi ve canlanıyorsunuz yeniden, hepiniz aynı yaşta. Küçücük bir eksiğiniz var, nefsiniz sizinle beraber değil, berzah alemi henüz yeni yok olacak. Ve berzah aleminden gelen nefsiniz fizik vücudunuzun içine giriyor. Nasıl şu anda beni dinlediğinize göre uykuda değilsiniz. Öyleyse hepinizin nefsleriniz içinizde. Kıyamet günü de aynı şey cereyecek. Nefsiniz fizik vücudunuzun içine girecek. Nefsler birleştirildiği zaman diyor Allah-u Teala, nefslerinizle fizik vücutlarınız birleştirecek. Neden? Çünkü bu noktadan itibaren başınızdaki bir kordonla bağlı olduğunuz, hayat filmlerinizi seyredeceğiniz bölüme, indiraya ulaşacaksınız. Nefsiniz içinizde, sizin fizik vücudunuz enerji beden haline dönüşmüş ve oraya gidiyorsunuz. Herkes kendisinin başındaki kordonla çekildiği, ait olduğu hologram usulü görüntü sergileyen kendi hayat filmine ulaşacaktır. Bu hayat filmi 3 boyutludur. Bir ekrana, bir perdeye ihtiyaç göstermez. Boşlukta 3 boyutlu olarak hologram stilinde bir görüntüyle doğarsınız, doğduğunuzu görürsünüz ve bütün hayatınız gözünüzün önünde, bütün yaptığınız gizli şeyler herkesin gözünün önünde oynar. Ölüm tehlikesi geçirenler bilirler ki ölüme en fazla yaklaştıkları anda bütün hayatları gözlerinin önünden geçer. Bunu tehlikeye geçirenler yaşamışlardır. Çok iyi bilirler, çok iyi hatırlarlar. Çünkü unutulması mümkün değildir. Ölüme en çok yaklaşıldığı an. Gözünüzün önünden bütün hayatınız geçer. İşte o, o filmdir. O renkli, o üç boyutlu filmi kendi iç dünyanızda göreceksiniz. Ölürken bütün insanlar bütün hayatlarını birkaç dakikanın içinde yaşarlar. İşte sevgili öğrenciler, İzleyenler ve dinleyenler, o gün kıyamet günü bu filmi görmek üzere Mahkeme-i Kübra'ya ulaşırsınız. Mahkeme-i Kübra deyince sakın da dünyadaki mahkeme diye bir mahkeme canlandırmayın kafanızda. Hakim yok, savcı yok. Sadece siz varsınız ve hayat filminiz var. Ama iki tane hayat filminiz var. Birisi aksiyonlarınızı, davranışınızı gösteren hayat filmleri, ikincisi ise düşüncelerinizi gösteren hayat filmi. Dikkat edin, düşündüğünüz zaman resimle düşünürsünüz. Size şu anda evinizin bir odasını hatırlayın desem, o odayı koltuklarıyla, halısıyla, perdesiyle, aynasıyla, elektrik lambasıyla, tavanıyla, döşemesiyle hatırlayacaksınız. Gözünüzün önünde derhal bir resim canlanır. Bu resim hareketli olabilir, hareketsiz olabilir. Eğer resimde bir de canlı ilave ederseniz o hareket halinde olacaktır. Düşünceleriniz daima resimle tahakkuk eder. İşte aklınızın ürünü olan düşünce size fotoğraflar
oluşturur. Böylece hayat filminizin düşüncenize ait olan bölümü de fotoğraflardan oluşuyor. Yani üç boyutlu bir canlı filmdir o da hareket halinde. Ve neyi nasıl düşündüğünüz hayat filminizin düşünce bölümünde görünür. Nasıl tatbik ettiğinizse aksiyon bölümünde, amel bölümünde görünür. Amel filminiz fizik vücudunuzun direkt olarak yaptıklarını düşünce bölümünüz de düşünceye ait olan hayat filminiz de hangi tarz bir düşünceyle o ameli vücuda getirdiğinizi ifade eder. Yani hayat filminizde başka birine bir zarar verdiyseniz o verdiğiniz zarar acaba bir kaste mi makrundur? Yani siz bilerek, isteyerek bir başkasına kötülük etmek için mi harekete geçtiniz? Yoksa öyle bir niyetiniz yoktu ama bir kaza sebebiyle başkasına bir zarar mı verdiniz? Elinizde olmayan nedenlerle mi bunu vücuda getirdiniz? Hayat filminiz bunu net olarak gösterecektir. Yetmez. Kıyamet günü elinize verilen mizan adlı bir elektronik sistem, bir bilgisayar kainattaki bütün yanlışlıkları, yani işlenen suçları ve bütün güzel davranışları ihtiva eder. Bir sonsuz dizaynı ifade eder. Allah'ın kompütürü. Ve orada her fiilinizin taammüt miktarına göre hangi ölçüde kime ne kadar zarar verdiniz, kime ne fayda sağladınız, hepsinin hesapları otomatik olarak anında tahakkuk eder, rakamlar çıkar ortaya. Gördüğünüz bütün yeşil rakamlar pozitif rakamları ifade eder, kazandığınız derecelerdir. Gördüğünüz bütün kırmızı rakamlar negatif dereceleri ifade eder, kaybettiğiniz derecelerdir. İşte o gün kaybettiğiniz derecelerle kazandığınız dereceler birbirinden çıkarılır. Sonuç negatifse, kaybettikleriniz fazlaysa cehennemde ebediyen kalacaksınız. Eğer pozitif dereceleriniz fazlaysa o gün siz de cehenneme mutlaka gideceksiniz. Kim olursanız olun, İnsan olarak yaratılan herkes kıyamet günü mutlaka cehenneme gider. Cehennemin kapıları şeffaf kapılar, insanların cennete girecekleri için öylesine programlanmıştır ki sadece kulaklarında vakra olmayan, kalbinde ekinnet olmayan, gözlerinde hicab-ı mesure olmayan insanlara göre dizayn edilmiştir. Kimde bunlar alınmışsa Allah-u Teala tarafından, ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an üçü de sizden alınır. Alınmışsa cehennemin kapıları o insanların girmeleri için hiçbir engel koymaz. Şeffaf kapılardan, zaten arkası görünen kapılardan otomatik olarak bütün insan vücutları girer. Ama kulaklarındaki vakıa alınmışsa, kalbindeki ekinet alınmışsa ve gözlerindeki hicab-ı mesture alınmışsa. Alınmamışsa ne olur? Ötekilerin içeri uçarak girdiğini gören, bu kulaklarında vakıa olanlar, gözlerinde hicab-ı mesture olanlar, kalplerinde ekinet olanlar da kapılar kendilerini nasıl olsa içeri salacak diye kapıların üzerine atlarlar. Ama kapı açılmaz, onlara yol vermez. Kapılar, nasıl bugün artık elektronik sistemler varsa, hamdolsun ki bunu anlatmak artık zor değil. Elektronik sistemler bir kapıya ulaştığınız zaman, kapının otomatik olarak açılmasına sebebiyet veriyor. Birçok dükkanlarda bu artık var. İşte kıyamet günü de elektronik sistemler, kulaklarınızdaki vakaya, gözlerinizdeki hicab-ı mesureye göre dizayn edilmiş. Ne olur? Öyleyseniz eğer
Hicab-ı Mesure'nin sahibiyseniz, makranın sahibiyseniz kapı açılmaz. İşte o zaman cehennem bekçileri o kapıyı otomatik sistemlerle yukarıya doğru 30 santim veya biraz daha fazla sizin durumunuza göre yukarıya kaldıracaklardır. Onlar cehenneme girecek ve ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Ve cehenneme mutlaka sürüne sürüne girerler. Yüzleri yere sürtülerek. Ve bir daha da çıkmaları mümkün değildir. Herkesin

beş hükümler ederek cehennemden, şeffaf kapılardan uçarak ayrılıyorlar ve uçarak hangi kattaki cennete Allah Teala onları gönderiyorsa mutlaka o cennete ulaşacaklardır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Peki ya ölüm? Ölüm de sizin küçük kıyametiniz. Ölüm günü size hayat filminiz aynen gösterilir. Hani diyorum ya, ölmeden evvel zaten gördüğünüz o hayat filmini, bir saniyelik hayat filmini 40 günlük bir sürece uzatarak size mutlaka göstereceklerdir. O 40 günlük süreçte hangi hataları işlediyseniz, o hataların karşılığında mutlaka manevi bir azap göreceksiniz. Hangi güzellikler işlediyseniz, onların karşılığında da mutlaka manevi bir haz duyacaksınız. Hem fizik vücudunuz, hem nefsiniz bunu yaşayacaktır. İşte Enam suresinin 93. ayet-i kerimesindeki ifade, tırnaklarını, pençelerini uzatarak ölüm melekleri o insanlara hadi bakalım şimdi azabı tadın dedikleri noktada o kişi ölmüştür ve bu dizaynı yaşayacak olandır. Kabir azabı insanların büyük kısmı tarafından yaşanır. Çok büyük bir kısım tarafından yaşanır. Kabir azabını yaşamayacak olanlar salih makamının ikinci ve daha üst mertebesinde bulunanlardır. Ne yapıyor Allah Teala? Salih makamına sizi ulaştırmışsa, onun ikinci mertebesine ulaşmışsanız, salih makamına ulaşmak için biliyorsunuz, daimi zikre ulaştıktan sonra Allah Teala'nın size 7 tane gök katını göstermesi söz konusu. 7. gök katının 7. alemi Sitretül Münteha'dır. Kim Sitretül Münteha'yı görmüşse ihlas makamında, o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Ve bu tövbe-i nasuh gerçekleştikten sonra Allah o kişiye 1. mertebe tövbe-i nasuhun gerçekleşmesidir. Nasıl gerçekleşir? Allah'ın tövbe-i nasuh konusunda söyledikleri birer birer tekrar edilir. Tövbe-i nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Oraya sadece ihlasın sonuna ulaşanlar, yani 7. katın 7. aleminin en üst noktasını görebilenler ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu arada İndi İlahi'de son nokta varlıklar aleminin bittiği yerdir. Adı Sitretül Münteha'dır. Münteha'daki münteha son demek. En son noktadaki ağaç. Kökleri yerde olmayan bir özel ağaç. Kökleri boşlukta olan bir ağaç. İşte orasını gören kişi tövbe-i nasuh'a mutlaka davet edilir. Tövbe-i nasuh'un 1. mertebesindedir kişi. Ne zaman Allah Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu gönderirse, o zaman bu kişinin başının üzerinde salah nuru oluştuğu an Allah onun mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örter. Bu Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Bir nimetidir. Günahlar örtüldüğü için de hayat filminizde bu günahlar örtülüdür. Negatif dereceleri görünmez. Peki bundan daha ötesi var mı? Var. Eğer hayatınız devam ediyorsa, bir üst mertebeye ulaşabilirseniz,

0: Yani selam makamının üçüncü mertebesine, o zaman Allah Teala bu günahlarınızı örtmekle kalmaz. Çünkü o günahlarınıza ait olan dereceleri pozitife çevirir. Negatif dereceler pozitife çevrilir. Yani mürşidinize ulaştıktan sonra o noktaya gelinceye kadar işlediğiniz, daimi zikre ulaşıncaya kadar işlediğiniz bütün günahlar sevap hükmü kazanmıştır. İşte bu iki grup insana, salih makamının ikinci ve üçüncü mertebesinde olanlara, daha üst mertebelikler tabi haydi haydi aynı standartın üstündedir. Kabir azabı diye bir azabın gelmesi söz konusu değildir. Onların hayat filmlerinde sadece pozitif olgular vardır. Onlar sadece hazzı yaşarlar öldükleri gün kabirde. Sevgili kardeşlerim, ölen kişinin nefsi 40 gün onunla beraber kalacaktır. Nefs ölümle beraber bütün olayları fizik vücudun yaklaşık bir metre yukarısında yere paralel bir biçimde durarak her şeyi görür. Bütün sözleri işitir. Kim başının üzerinde Kur'an okumuştur? Kim kendisini ziyarete gelmiştir? Kim cenazesini taşımıştır? Kim fizik vücudunu mezara koymuştur? Hepsini nefsiniz görecektir. İşte bu nefsinizin küçük kıyametidir. Ve orada 40 günlük süreç içerisinde insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan çok daha fazlası mutlaka kabir azabı denilen bir azabı yaşayacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte yaratılışın başlangıcı, işte sonu tekrar aslına rücu etmesi, bütün kainatın tek bir noktaya geri dönmesi. Büyük patlama hangi hızla vücut bulmuşsa, nasıl birkaç dakika içinde, belki birkaç sadece saniye içinde kainatın her noktasına nötrinolar kendi gezegenlerini vücuda getirmek üzere ulaşmışlarsa, nötrinoların elektronlara, karşıt nötrinoların karşıt elektronlara dönüşmesi, o ait oldukları gezegenlere ulaştıktan sonra nasıl gerçekleşmişse, birkaç saniye içinde kainat nasıl büyük patlamayla yaratılmışsa, aynı standartlar içinde birkaç saniye içinde tekrar asla dönüş söz konusu. Yokluğa dönüş, ait olduğu noktaya enerji olarak geri dönüş, büyük patlamanın tersine dönüşü. İşte var olma, işte yok olma, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne demiştik? Ölüm bir son değildir demiştik. Eğer normal hayatınızı yaşarken, kıyametten evvel öldüyseniz, fizik vücudunuz, topraktan yaratılan fizik vücudunuz ait olduğu yere geri dönmüştür, toprağa. Ama nefsiniz yaşamakta devam eder. İşte onun için diyoruz ki, kimin bir yakını öldüyse, o öldü, artık yok oldu, ben ona ulaşamam diye sakın böyle bir saçma düşünceye kendinizi kaptırmayın. Allah-u Teala'dan talepte bulunun, hacet namazı kılın. Ben onunla beraber olmak istiyorum. Ya Rabbi beni oraya, berzah alemine gönder deyin. Ya o gece ya da ondan sonraki bir başka gece Allah-u Teala bu talebin sahiplerini mutlaka berzah alemine gönderecektir. Yani nefslerini. Zaten onlar da, ölüler de orada nefs olarak yaşarlar. Şu dünya hayatının bir benzeri oradadır. Ama farklı bir yaşantı. Neden farklı? Neresi farklı? Madde bir. Orada zaman içerisinde hareket söz konusudur. Yani tanıdıklarınızı onları tanıdığınızdan daha genç veya çok daha yaşlı görebilirsiniz. Orada zamanın boyutları farklı bir dizayn kazanır. Kendinizi hala ilkokulda imtihana giriyor görebilirsiniz. Diyelim ki 85 yaşındasınız ama kendinizi 7 yaşındaki halinizle 8 yaşındaki halinizle görebilirsiniz. Başka insanları görebilirsiniz. Dünyada gördüklerinizden daha yaşlıdırlar veya daha gençtirler. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Herkes sevdiğiyle beraberdir. Aynı hayat arızız devam eder. Bu dünyada namaz kılmayanlar orada da kılmazlar. Bu dünyada hangi fıtrattaysanız, hangi yaşam standartındaysınız, aynı standartları orada da yaşarsınız. Peki oranın başka bir farklılığı var mıdır? Elbette vardır. Orada ölemezsiniz. İnsanlar düşünün, sizin üzerinize makine tüfeklerle saldırıyorlar. Her tarafınız derin deşik ediyorlar. Ama siz ölmezsiniz. Uçurumdan aşağı düşersiniz. En dibine inersiniz. Ama ölmezsiniz. Denizlerin dibine kadar yüzerek inersiniz. Nefes almak diye bir mecburiyetiniz yoktur. Ölmezsiniz. Orada kimsenin ölmesi mümkün değildir. Kıyamet gününe kadar bütün ölenler orada yaşayacaklardır. Öyleyse Allah Teala sizi oraya gönderdiği zaman ki şimdiye kadar kim bilir kaç yüz defa oraya gittiniz. Gittiniz tabii. Ben gitmedim mi diyorsunuz? Hatırlatalım. Ne zaman rüyanızda şöyle bir defteri elinize alabiliyorsanız, bu sizin için fizikse oradasınız. Berzah alemdesiniz. Berzah alemi nefsinizin fiziğinde dizayn edilmiştir. Zahiri alem bu alem şu fizik vücudunuza göre dizayn edilmiştir. Zahiri alem fizik vücudunuzun alemidir. Berzah alemi nefsinizin alemidir. Oraya uçarak gideceksiniz. Uçmak Allah'ın bir büyük ihsanıdır. Bu ihsanı yaşayanlar fizik vücutların da aynı tutkunun muhtevasına genellikle sokarlar. Hep uçmak isterler. Pilotluk havesi buradan gelir. Nefsleriyle uçmaya alışanlar fizik vücutları içinde böyle bir zevki yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, sizler nasıl düşünürsünüz bilmiyorum ama uçmak çok büyük bir zevk. Allah-u Teala hepinize bu büyük zevki yaşatsın. Dileklerimizle, dualarımızla, temennilerimizle. Bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Muradımız yakın geçmişte yakınları ölenlerin üzülmemesidir. Hayır, onlar ölmediler. Yaşıyorlar. Yaşadığını Allah-u Teala size her an ispat edecektir. Hiç üzülmeyin. Onlar kayboldu, öldüler. Eyvah, artık onlarla bir daha karşılaşamayacağım. Olayı söz konusu değil. Her an onlarla beraber olabilirsiniz. Çünkü her gece bu imkanı yaşamak üzere Allah-u Teala size yeni bir imkan verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber olmak her zamanki gibi gene büyük bir zevkti. Allah-u Teala'dan sizlere hem cennet saadetini hem dünya saadetini sonsuz bir mutluluk olarak bir nimet hüviyetinde vermesini dileyerek huzurlarınızdan inşallah ayrılıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyre mağdûbi aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Bu konuşmamızda sizlere Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesiyle onun devamı hüviyetinde olan 110. ayet-i kerimesini, Ali İmran 110'u birlikte sunmak istiyoruz inşallah. Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki "Veltekun oluşsun. Minkum sizden ümmetün ümmet topluluk yed'une davet eden ilel hayri hayra sizlerden hayra davet eden bir topluluk oluşsun. Ve yemurune bil marufi ve ye'murune emreden bil marufi maruf ile ve yenhevne ve nehyeden anil münkeri münkerden Allah'ın yasak ettiği fiillerden nehyeden onları yapmanızı yasaklayan ve ülaike hümil ve ülaike İşte onlar hüm onlar ki müflihun felaha erenlerdir. Ya da işte onlar felaha erenlerin ta kendileridir. İki defa Allah Teala hem hüm kullanmış hem de ülaike kullanmış. Ülaike işte onlar, hüm gene onlar. Öyleyse buna müteferri olarak ikinci ayet-i kerimeyi de beraberce göz atalım. Ali İmran 110. Kuntum hayra ümmetün uhricet linnâsi. Kuntum siz oldunuz. Hayra, hayırlı ümmetün, ümmet. Siz hayırlı ümmet oldunuz. Hayırlı bir, Türkçemizde bir de bir kelimesi eklememiz lazım. Siz hayırlı bir ümmet oldunuz. Uhricet, ihraç edilmiş, çıkarılmış. Din nasi, li için, en nasi, insanlar için. Nas için ihraç edilmiş, siz nas için çıkarılmış, insanlar için çıkarılmış, hayırlı bir ümmet oldunuz. Te'murune bil marufi. Te'murune emredersiniz. Bi ile el marufi. Marufla emredersiniz. Yani Allah'ın yapılmasını emrettiği şeylerle emredersiniz. Bunları yapın dersiniz. Allah bunları emretmiştir. Bunların yapılması lazımdır. Ve tenhevne anil münkeri ve münkerden nehyedersiniz. ve tu'minune billah ve Allah'a iman edersiniz. Tu'minune bi iman etmek Allah'a iman etmek. Allah'a iman edersiniz. Ve lev ve eğer amine iman etmiş olsaydı ehlül kitabı, kitap ehli le mutlaka muhakkak ki kâne olurdu hayran lehum. Onlar için lehum, onlar için hayran, hayırlı olurdu. Münhüm ül müminine, yani münhüm el müminine. Onlardan müminler vardır. Ve ekserühüm ül fasikun. Ama onların ekserisi fasıklardır. Allah Teala 1. ayet-i kerimesinde 104'te sahabeye bir hedef tayin ediyor. Öyle bir ümmet oluşturmalısınız ki bu ümmet hayra çağıran, irfanla emreden ve münkerden nehyeden bir ümmet oluşsun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel çok kötü durumda olan bir toplumdu. Kabileler söz konusuydu. Kabileler arasında kan davası söz konusuydu. Ve kabileler devamlı intikam peşindeydiler. Devamlı birbirlerini öldürüyorlardı. Sahabe çok kötü durumdaydı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvelki hallerinden bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, onlar kız çocuklarını daha küçücükken diri diri mezara gömüyorlardı. Hazreti Ömer'in söyledikleri gerçekten hicranla anılmaya değer bir anı. Diyor ki, onu diyor, kızımı diri diri gömmek için toprağa kazdım ve diyor o anda o kazdığım topraklardan benim sakallarıma dökülmüş olanları temizlemekle meşguldü diyor. Ve gömmüş kızını diri diri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabe yol kesiyordu. Sahabe eşkıyalık yapıyordu.

korkunç derecede içki içiyorlardı. Her zaman sarhoştular. Ve faloklarına bakıp kararlar alıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, yani Allah-u Teala'nın yapılmamasını emrettiği neler varsa Kur'an-ı Kerim'e geçen bu yapılmamasını emrettiği şeyler size falokları, içki, kanı akmayan hayvanın eti yasak edilmiştir diyor Allah-u Teala. Daha başka başka yerlerde farklı yasakları da koyması söz konusu. Bu içki konusunda Allah-u Teala'nın birinci emri içkiliyken namaza yaklaşmayınız şeklinde. Bu içkinin kaldırılacağına bir işaret taşıyordu. Bir süre sonra ikinci emir geldi. Tahammül etmiş olan içkiler size haram kılınmıştır. Şarapta, birada da o zaman tabii rakı yoktu. Tahammül etmiş içkileri oluşturuyordu. Ve oranın, Mekke'nin sokakları size haram kılındığı ayeti geldikten sonra günlerce şarap koktu. Hepsi şaraplarını sokaklara dökmüşlerdi. Öyleyse bırakınız münkerden nehyetmeyi, kötü olan şeyden arkadaşlarına bahsederek bunlar kötüdür, bunları yapmayalım bırakın. Birbirlerini Allah'ın yasak ettiği fiillerde teşvik ediyorlardı. Yani o devirdeki herhangi bir toplumdu. Sahabe dediğimiz kişiler de ondan evvel şirkteydiler. Şimdi bütün bunları bir vaka olarak Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Sahabenin hayatı bu söylediğimiz çerçeve içerisinde gerçekten ibret alınacak bir negatif veçe taşıyordu. Hüviyet taşıyordu. Ama Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene sahabeden bahsediyor. Ama onların artık münkerden nehyeden ve hayra davet eden, hayra çağıran bir topluluk olduğunu söylüyor. Yani sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hayattayken münkerden nehyeden ve hayra davet eden bir topluluk haline gelmiş. Onun hakkı yürümesinden sonra da Hakk'ın rahmetine kavuşmasından sonra da sahabe Hazreti Ebubekir zamanında, Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Osman zamanında hüviyetlerini kurdular. Aynı toplum olmakta
devam ettiler.

Öyleyse sahabe şu dünyadaki en kötü insanları temsil ederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devreye girmesinden sonra hedeflere ulaştılar. Bu hedefin en üst boyutta olduğunu Allah Teala açık bir şekilde belirtiyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evliliğin var ya önceki sabikunlar yani hayırlarda yapılan müsabakaya iştirak edenler aralarında hayırlarda bir yarış vardı. Hayırlarda yarışanlar o sabikunel evvelin var ya, o evvelki sabikunlar diyor Allah Teala. Onlardan bir kısmı Ensar'dandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı ise muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Sabikun oldukları devre göçten sonra daha güçlü bir yardımlaşma, Allah yolunda her türlü eza'ya, cefaya müştereken katlanma, ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsi üzerlerine düşen görevleri en üst seviyede gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, evler inşa etmişler. İnşa ettikleri evlerin her birinde ensar ve muhacirin beraberce alın teri döküyorlar. Beraberce tamirleri gerçekleştiriyorlar. Yeni evler inşa ediyorlar. Öyle ki muhacir kardeşlerine de ev yapmak üzere harekete geçiyorlar. Hem Ensar, Medine'deki yardımcılar hem de muhacirin oraya muhaciret edenler, göç edenler bütün evleri birlikte elbirliği yapıyorlar. Dayanışmanın en üst seviyesini gerçekleştiriyorlar. Gerçekten tarihe örnektir. Orada Medine'deki sahabenin birbiriyle olan yardımlaşmaları. Birbirlerini öylesine seviyorlardı ki bir savaştan sonraki sahne bunu çok iyi sergiler diye ümit ediyorum. Savaştan sonra Hazreti Ömer elindeki su kabıyla şehit olmak üzere olan kardeşlerini son demlerinde su vermek üzere elindeki suyla oraya ulaşıyor. Kardeşlerini suya kavuşturacak. Bir sahabe ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen seyirtiyor oraya. Uzatıyor elindeki kabı. Tam o sırada gene şehadet şerbetini içmek üzere olan bir başka sahabe ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Şimdi bu kişi zaten ölmek üzere. Şehit olmak üzere. Şehit olmak üzere olan birinin vasiyeti olarak kabul ediyor Hazreti Ömer. Ve hemen ikinciye koşuyor, uzatıyor kabı. O kişi kabı almaya elini uzatırken bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncü sahabeye ulaşıyor, suyu uzatıyor ama üçüncü sahabe o yanına girip suyu verene kadar şehit olmuş. Hazreti Ömer telaşla ikinciye koşuyor. İkinci de
O ulaşana kadar şehit olmuş. Üçüncüye koşuyor. Üçüncü de suyu ulaştırana kadar şehit olmuş. Sevgi anlaşılabiliyor mu sevgili kardeşlerim? Hangi ölçüde bir sevgi? Hayatlarından daha önemli arkadaşları. İşte sahabe öyle bir toplum oldular. Gerçekten münkerden nehy ediyorlar mıydı? Elbette. Onlar o seviyenin insanıydılar. İşte münkerden nehy etmek ve marufla emretmek herkesin işi değildir, harcı değildir. Bu gerçek anlamda nehyedebilmek ve emredebilmek ancak irşat makamının görevidir. Ve de bütün sahabe irşada memur ve mezun kılındılar. İşte Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O ayet-i kerimede Allah Teala hepsinin sabikun olduğunu, müsabakalarda, hayırlarda yarışanlar olduğunu ve ister ensar olsun, ister muhacirin, her iki tarafa da, ensara da, muhacirlere de tabi olunduğunu ifade ediyor bunlar. İslam tarihinde tabi'in adını alır. Daha sonrası var mı? Evet. Bir isim daha geçiyor. Tebe-i tabi'in. Tabi'ine tabi olanlar. Bunlar sahabenin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın rahmeti rahmana kavuşmasından sonraki hayatın temsilcileri. Delik düzenlik devam ediyor Hazreti Ebubekir zamanında, Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Osman zamanında.

Düşmanlıklar da var. Şehit olmalar birer birer gerçekleşiyor. Daha sonra ise ipin ucu kopuyor. İslam arasında iç savaşlar söz konusu oluyor. Bu iki ayet-i kerime sahabenin Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki durumlarını gösteren bir ayet-i kerime. Münkerden nehyeden, emarufla emreden bir topluluk oldunuz diyor Allah Teala. Daha evvel ne diyordu? Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız diyor. Ve Allah sizi o ateş çukurunun kenarında olmaktan, cehenneme girmekten kurtardı ve birbirinizle kardeşler oldunuz diyordu. Bu sahabenin daha yeni intisap ettiği devre ait bir ayet-i kerime. Ama Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesi sahabenin gerçek anlamda irşat makamına ulaştığını bildiriyor. Gerçekten sahabenin arasında irşada memur ve mezun kılınan adeta bütün sahabe. Sonra Hazreti

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki halifeler birer birer görevlerini yapıyorlar ve sonra rahmetli oluyorlar. Bir kısmına şehit olmak nasip oluyor. Ama böyle bir devre boyunca Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, onların her birinin görev yapması çok senelere mal oluyor. Sonra 30 sene sonra Hazreti Ali'nin sahabeye söylediği söz son derece manidardır. Ey benim aziz kardeşlerim diyor, sizden öne oldu. Ben diyor bu mescidin tavanının sizlerin cezbelerinden sarsıldığını bilirim. Şu cezbeden korkan kardeşlerimizin cezbesini zulmani bir şey zanneden o zavallılar için onlara ithaf ediyorum. Onlar için söylüyorum ve onlara ithaf ediyorum. Cezve Allah'ın muhteşem bir hediyesidir. Hadi gelin sizinle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanına gidelim beraberce. Ve Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na ulaşalım. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her sene ulaşıp da 30 gün, bazen 40 gün kaldığı o Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası. Bildiğiniz gibi yanına yalnız ekmek ve su alırdı ve başka hiçbir şey ne yer ne içerdi. Bu bir itikafa çekilmektir. Hani ervain çıkarmak diye sonradan tasavvuf erbabının mutlaka gerçekleştirdiği bir olayı tahakkuk ettiriyoruz. Hamdolsun ki bize de nasip oldu. Biz de bir ervain çıkarma şerefine ermiştik. Vaktiyle Ankara'dayken 40 gün süreyle bir itikafa çekilmeyi Allah-u Teala hamdolsun ki nasip kıldı. Her an kardeşlerimiz tarafından ziyaret edildik. Ama hep oradaydık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunlar hayatımızın güzel anıları. Peki kötü anıları var mı? Hayır yok. Hepsi Allah-u Teala'nın bizi yönetmesiyle gerçekleşen birbirinden güzel olaylar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında bastığı yıl gene o mağarada ansızın mağarada birisi peyda oluyor. Bembeyaz elbiseleriyle insan hüviyetinde görünen Cebrail aleyhisselam. Allah-u Teala Cebrail aleyhisselamı gönderiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Cebrail aleyhisselam bir adım atıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru ve ikra diyor. Oku. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi okuma yazma bilmiyor ve söylüyor. Ben ümmiyim diyor. Okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi ikinci adımı atıyor. Bir adımlık mesafe kalıyor aralarında. Gene ikra diyor. Oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi tekrar ediyor. Ama Cebrail aleyhisselamın üçüncü adımında söylediği şey değişik. İkra bir ismi Rabbike diyor. Rabbinin ismiyle oku diyor. Bismillahirrahmanirrahim.
kelimesi Rabbinin ismini kullanmakla başlamaktır. Ama bu kelimeye bir kelime daha ilave edilmiştir. Rahman kelimesi, bir kelime daha ilave edilmiştir. Rahim kelimesi. Yani Rahman ve Rahim olan Rabbinin ismiyle oku diyor. Okumak. Cebrail Aleyhisselam'ın söylediği ikra bi ismi Rabbiki, Rabbinin emriyle oku. Diğer iki kelimeyi orada kullanmamış. Bunu söyler söylemez de üçüncü adımını atıyor. O sırada ulaşmış oluyor zaten Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Onu kollarıyla sımsıkı kavruyor. Ve bir cezbe geliyor. Allah'ın cereyanı geliyor Cebrail Aleyhisselam'a. Ondan da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e geçiyor. İkisi birden şiddetle cezbenin tesiriyle sarsılıyorlar. İşte bu Allah'ın o insan üzerindeki bir muhteşem işaretidir. Kişi cezbeyi aldığı zaman kendisinin böyle bir şeyi yapmadığını, kendisinde böyle bir talebin de o sırada mevcut olmadığını veya mevcut olduğunu düşünelim. O da olabilir. Ama kendisinin dışında bir kuvvet tarafından şiddetle sarsıldığını yaşar kişi. İşte sevgili kardeşlerim, bu hakiki imanın ilk adımıdır. Ondan evvel insan hep gaybde Allah'a inanır. Tahkiki iman cezbeyle başlar. Kişi şeksiz ve şüphesiz kendinin dışında bir gücün, bir kuvvetin kendisini şiddetle sarstığını yaşar. Ve Rabbine sonsuz hamd eder ve şükreder. Hani bazı camilere gidince kardeşlerimiz, camidekiler rahatsız oluyor ya, onlara ithaf olunur. Zavallılar kardeşlerimizi cinlerin çarptığını falan zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, aradan sadece 14 asır geçmiş. Hamdolsun ki cezbe bizim kardeşlerimiz arasında bizimle yayıldı. Sevgili kardeşlerim, cezbeyi yaşarken eğer bir topluluktaysanız, hele hele sizi tanımayan insanların arasındaysanız, Allah-u Teala'dan talepte bulunun, cezbenizin şiddetini azaltsın. Hüviyetinde bir talebiniz olsun. Siz farkına bile varmadan bir sahaya koparıyorsunuz. Bu bir nevi çığlık oluyor onlar için. Üstelik bir de şiddetle sarsılıyorsunuz. İlk defa böyle bir olayla karşılaşan zavallı insanımız, onlar bilmiyorlar ki Kur'an'ın tatbikatını. Onları öğretenler bilmiyorlar ki cezbeyi nereden bilecekler sevgili kardeşlerim. İşte bundan 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den el alırken cezbeyi de aldılar. Cezbelerden oluşan bir toplum vücuda geldi. Sevgili kardeşlerim, sahabe kendilerine düşeni gerçek anlamda sona erdirdiler. Sahabe irşat makamının sahibi oldular hem ensardan hem de muhacirinden. İrşat makamına ulaşmak kolay bir işlev değildir. Mutlaka daimi zikri gerektirir. Yetmez. İhlas makamında tövbe-i nasuhu gerektirir. O da yetmez. Salah makamında daha evvel yaptık
aşkları ruhun, veçin ve nefsin tesliminden sonra daha evvel gerçekleştirmiş oluyorlar hepsi bunları. Orada saray makamında iradelerini de Allah Teala teslim alıyor. Üç tane nur oluyor üzerlerinde. Salah nuru, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu ve irşat makamına tayin edildikleri zaman salah makamının sahibi oldukları zaman oradaki irşad-ı memur ve mezun kılınma noktasında kendi ruhları da geliyor başlarının üzerine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İrşat makamının sahibi münkerden, nehyeden, marufla emredendir. İrfanın bütün kademelerini yaşamıştır. İrfan üç kademede oluşan bir müessese bildiğiniz gibi. Birincisi Ulu'l-Elbab makamı. Bu kişinin daimi zikrin sahibi olduğunu ifade eder. Bir, bu sebeple onun kalbinde daimi zikrin sahibi olduğu için karanlık kalması mümkün değildir. Çünkü nur sonsuz bir şekilde geliyor. Karanlıkların hepsini kapı dışarı etmiş, devamlı taze nur geliyor kalbe. Kişi daimi zikrin sahibi. İkinci özellik demek ki o kişinin kalbinde zulmetin kalmaması. Böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın birinci mükafatı o kişinin Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahibi oluşu. Yani kalp kulağı Allah-u Teala tarafından açılmış oluyor. Bir de kalp gözü Allah-u Teala tarafından açılmış oluyor. Allah'ın kendisine fizik ötesi olarak gösterdiği her şeyi görmeye başlıyor. Dört özellik. Beşinci özelliği ehli tezekkür olması kişinin. Allah'la her konuyu konuşmak, tezekkür etmek imkanının sahibi. Ondan sonraki özelliği, daimi zikrin sahibi olduğu için, zikir de ona devamlı derecet kazandığı için, hayra ulaştırıyor onu. Ehli hayır olmak ve üçüncü özelliği, ya da beşinci özellik demek daha doğru. Ama son üç özellikten bahsediyoruz. Üçüncü özelliği ehli hikmet ve ehli hüküm olma. Eğer hakem veya hakim olarak herhangi bir konuda görevliyse o zaman mutlaka Allah-u Teala'dan sorarak karar verdiği için mutlaka adaletle verecektir kararını. O sebeple ehli hükümdür. Ehli hükümdür. Eğer bu noktadayken Kur'an-ı Kerim'den başkaları tarafından sırrı bilinmeyen herhangi bir ayet-i kerime kendisine sorulduğu zaman Allah'tan sorarak onun arkasındaki sırları da beraber söyleyeceği cihetle aynı zamanda ehli hikmettir. Hangi ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir çapıda ortaya çıkarabilir. Öyleyse 14 asır evvel sahabeye baktığımız zaman onların münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk olduklarını görüyoruz.
Allah Teala bu iki ayette Ali İmran 104 ve 110'da Allah Teala'nın irşat makamı için burada kısaca anlattığı şeylerin derinliğinde neler olduğunu sizlere anlatmayı nasip kıldığı için Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İrşat makamının sahibi olmak demek, Allah ile her an birlikte olmak demek, her an konuşabilmek demek, Allah'tan her an cevap almak, alabilmek demek, Allah-u Teala o seviyeye ulaşmış olan irşat makamının sahibi olmuş olan kişiyle her an temas halindedir. Zaten iradesini teslim ettikten sonra artık o Allah-u Teala tarafından yönetilmektedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hamd ediyoruz, şükrediyoruz diye Rabbimize ki bir tezekkür konusu da ayetlerin sırları bahsinde burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, Allah'ın huzurunda hepinizi muhabbetle selamlıyorum. İşte bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın aşkıyla ve onun mukabil sevgisiyle birlikteyiz. Şu anda biz sizlerle birlikte Allah'ın alemindeyiz. Bir zikir sohbeti yapıyoruz. Şu anda her saniye Allah'ın elindeki üç boyutlu hayat filmimize hepimiz için devamlı pozitif, yani zahit rakamlar ilave ediliyor. Yani hayrı yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz. Böyle nasip kıldığı için Allah-u Teala

Ve sizlere bugün Kur'an'daki İslam'ı, yani 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin ve sahabenin yaşadığı İslam'ı anlatmak istiyorum. İslam'dan ne kadar saptığımızı, Allah'ın bütün güzelliklerini birer birer elimizden nasıl kaçırdığımızı, İslam diye artık insanları kurtaramayacak olan esasları kendimize hedef edindiğimizi, İslam alemi adına üzülerek, teessürle, hüzünle kaydetmek mecburiyetindeyim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hamdolsun ki Allah bize İslam'ı anlattı, İslam'ı öğretti. Kur'an'dan anlattı, Kur'an'dan öğretti. Öyleyse dizaynı ona göre düşünelim. Kur'an bütün devirlerin kitabıdır. Neden öyledir? Çünkü Allah'ın Hazreti Nuh'a yazdırdığı kitapta, Hazreti İbrahim'e yazdırdığı kitapta, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiği kitaplarda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın inzal ettiği Kur'an-ı Kerim'de hepsi birbirinin aynı. Aynı esasları muhtevi. Öyleyse Allah-u Teala boşuna söylemiyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, onun torunlarına, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz ve sana da vahyettiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Sana vahyettiğimiz Kur'an'la onların hepsinin şeriatı olan tek şeriatı sana da şeriat kılıyor. Allah'ım benim. Dinler diye bir şey yok sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Kur'an'daki adıyla, Arapça indirilen Kur'an'daki adıyla Arapça adı İslam. Allah'a teslim olmaktan ibaret bir muhteşem din. Tek bir din. İkincisi hiç olmamış. Hazreti İbrahim kendisine Allah-u Teala'nın o zamanki ismiyle söylediği Hanif dininin kendisine indirildiği peygamber. Nebi. Hanif dini yani İslam dini yani Yahudilerin dini yani Hristiyanların dini aynı din. Nitekim bugün dünya üzerinde gerek Musevilerle gerek Hristiyanlarla konferanslardaki konuşmalarımız şunu kesin olarak gösteriyor ki onlar da kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in dini olduğunu kabul ediyorlar. Öyleyse Kur'an'daki İslam işte o kainatın tek dinidir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde kendini

hanif olarak Allah'ın dinine doğrult ki Allah bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın ne dininde ne de bütün insanlara verdiği fıtratta değişiklik olmayacaktır diyor Allah Teala. Olmadı ve olmayacaktır. Öyleyse bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda doğruyu bilmenin ama herkese ulaştıramamanın hüznünü yaşıyorum. Öyleyse bir muhteşem olay var. Sadece bir tek dinin oluşu. Bu, bütün dünyada inananların bir araya gelmesini sağlayabilecek olan yegane anahtardır. Dinlerin birleştirilmesi söz konusu olacaktır. Ve bunun temelinde de dünya dinlerinde değişmeyen tek kitap olan Kur'an bulunacaktır. Kur'an bütün dinlerin dışında indirilen yeni ve son bir din değildir. Sadece Allah'ın tek dininin yenilen bütün dünya için bir defa daha değişmeyecek bir şekilde tekrarıdır. Tek bir din. İşte sizlere o tek dinden bahsetmek istiyorum. Hazreti İbrahim'in de yaşadığı din, kendisine tabi olanlarla birlikte, Hazreti Nuh'un da yaşadığı din, Hazreti Musa'nın da yaşadığı din, Hazreti İsa'nın da yaşadığı din, hep Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de yaşadığı din. Kendilerine tabi olanlarla birlikte. Bu dinin temelinde tabiiyet meselesi var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Kur'an'daki İslam acaba neyi içerir? Kur'an'daki İslam 28 basamakta 7 tane safha içerir. Kur'an-ı Kerim 4 tane yedili basamak içerir. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Tek bir dinin dünya adı verilen bu gezegene son defa açıklamasıdır. O tek dinin açıklamasıdır. Yeni bir din değildir. Ne yazık ki Kur'an'a rağmen asırlardır hurafeler insanlara uydurulmuş ve insanlar da bunu kabul etmişler. Ve geriye İslam dininden ya da kainatın tek dininden tatbikatta kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Elbette hepsi farz. Muhakkak ki farz. Ve kanımızca bu farz olan hususlar, onlara ait olan sünnetlerle birlikte daha fazla bir ibadete konu olmalı. Namaz mı? 5 vakti farzlarıyla ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleriyle kıldıktan sonra
iki sünneti daha ilave etmek mecburiyetindeyiz. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Yani günde 5 defa değil, 7 defa namaz kılmak mecburiyetindeyiz. Niçin böyle söylüyoruz, niçin mecburuz diyoruz? Bakınız niçin mecburuz. Allah-u Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki

Ahtap Suresi diye bir cayet-i kerimesinde. Sevgili kardeşlerim, ben artık ihtiyar bir adamım. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala buyuruyor. Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için Peygamberimizde ahsen bir örnek vardır. Ne demek bu? Yani sizin peygamberiniz diyor Allah-u Teala, farzları otomatik olarak tatbik eder. Siz de tatbik edersiniz. O zamanki sahabeye hitap ediyor. Bugün ne yazık ki farzlar tatbik edilmiyor. Sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin. Kur'an'daki İslam'dan öylesine bir sapma oluşmuş ki farzlar, Kur'an'ın temel farzları tatbik edilmiyor. İşte muhtevaya bakıyoruz. Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için peygamberimizde ahsen bir örnek vardır. Teheccüd sünneti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e has bir nafile namazı olarak indirilmiş. İsra 72. Allah-u Teala diyor ki, Rabbim gece kalk da sırf sana mahsus bir nafile namazı olmak üzere gecenin en çok üçte birini, üçte ikisini, en az da üçte birini teheccüd sünneti kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı Muhammed'e ulaştırması yakındır. Olay böyle başlamış. Ama sonra Allah-u Teala diyor ki, Müddessir Suresinin son ayet-i kerimesinde, sadece onun için bir namaz olan bu namazı hepiniz kıldınız diyor. Ama siz bu namaza dayanamayacaktınız ve dayanamadınız diyor Allah Teala. Siz bu namaza dayanamayacaktınız ve dayanamadınız. Onun için artık bu teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın buyuruyor Allah Teala. Namazınızı kolayınıza geldiği gibi kılın buyuruyor.

hadise başlangıçta yalnız Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için indirilmiş olan teheccüd sünnetini artık hepiniz kılın anlamına Müddessir suresinin son ayet-i kerimesi geliyor. Hepiniz kılın ve kolayınıza geldiği gibi kılın. Yani en az 3 saat sürecek olan bir namaz şeklinde kılmayabilirsiniz. Kısa olarak da kılabilirsiniz. Ama kılın diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle baktığımız zaman sünnetleri de yerine getirmemiz mutlak bir gereklilik olarak görünüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, velilerimizden de Allah'ın ortaya koyduğu muhteva bir emirler dizisi ve Asr suresine göre İslam 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. 28 basamaktan oluşuyor. Kur'an'daki İslam. Vel asr. Allah Teala veriyor. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âmin olanlar, ilk 7 basamağa ulaşanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Sonra

Allah Teala buyuruyor ve amelü salihati nefs tezkiyesine başlayanlar da nefsi ıslah edici ameller yapacak olanlar da hariç 14. basamak. Ve tevasav bil hak. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler de hariç 21. basamak. Ve tevasav bil sabr. Sabra ulaşıp sabrın sahibi olup sabrı tavsiye edenler de hariç 28. basamak. Bunların hepsinin kurtuluşa ulaşacağını söylüyor Allah-u Teala.

produce that. Muhtevaya baktığımız zaman Kur'an'daki İslam'ın 28 tane basamak ihtiva ettiğini görüyoruz. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. İşte bu değerlendirmemiz son derece önemli. Çünkü Allah bizi musibetlerle imtihan ediyor. Ve kalbimizde hayır görürse bizi seçiyor. Asi değilsek, kalbimizde zevk yoksa, kalbimizde hastalık yoksa, özellikle insanlara düşman değilsek seçiliyoruz. İkinci basamağın bir kısmı seçilemeyenler, birinci basamaktakilerle birlikte bunların gideceği yer cehennem. Seçilenlere gelelim. Bu seçilenlerin arasında kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa geçer. Ve Allah bunu, o kişinin kalbindeki bu dileği, Allah'a ulaşma dileğini işitir, bilir, görür. Ve Rahim esması ile arak tecelliye başlar. Kişi dördüncü basamaktadır. Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Beşinci basamak. Kulaklarındaki vakrayı alır. Altıncı basamak. Kalbindeki ekinleti alır. Ve yerine ihfaz koyar. Yedinci basamak. İlk yedi basamak burada tamamlanır. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinin Allah'a dönük olması lazım gelen nur kafasını şeytana dönük konumdan Allah'a döndürür. 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. 11. basamakta kişi zikir yapmaya başlar. Kalbine ulaşan rahmet partikülleri fazıllarla beraber gelir. Rahmet partikülleri kalpten sızabilirler. Bu sızıntı %2'ye kadar yükselebilir. %2 olduğu zaman kişi huşu sahibi olur. On ikinci basamakta kişi zikre başlıyor. 11. basamakta kişi zikre başlıyor. 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Ve huşu sahiplerinden mutlak bir talep ulaşıyor Allah-u Teala'ya. Şirklerine tabi olma talebi, hacet namazını kılıyorlar ve Allah-u Teala'dan istihaneyi istiyorlar. Kime tabi olacaklarsa onu bilmeyi istiyorlar. Ve Allah-u Teala onları gösteriyor. 13. basamak. Ve kişiler böylece 10 tane ihsan olarak Allah-u Teala'dan irşat makamına ulaşıyorlar. Tabi oldukları zaman 10 ihsanla tabi olanlar için 10 tane nimet veriyor Allah-u Teala. O kişinin başımıza devrin imamı geliyor. O kişinin kalbinin mührünü açıyor Allah-u Teala. 2. Kalbin içine imanı, küfür kelimesini kalbin içinden alıyor. 3. Kalbin içine imanı yazıyor. 4. O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. 5. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruh hidayet üzere oluyor. 6. Nefs tezkiyeye başlıyor. O da hidayet üzere oluyor. 7. Fizik vücut da şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah'a kul olmaya başlıyor. O da hidayet üzere oluyor. 8. 8. nimet. Allah o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bunu 700 kata kadar çıkarmaya kararlı. Ve Allah-u Teala o kişiye rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da göndermeye başlıyor.
Burası insanın hidayet adı verilen bir mekanizmaya ayak uydurduğu, hidayete gerçek anlamda, fizik anlamda başladığı bir nokta. 14. basamak. Yani kişinin nefs tezkiyesine, amel-i salihata başladığı nokta. Nefs tezkiyesi 14. basamaktan sonra, ki 14. basamak ikinci 7. basamağın sonudur. Birinci 7 basamağı tamamlayanlara Allah Teala amir olanlar diyor Kur'an-ı Kerim'de. İkinci 7 basamağı tamamlayanlara nefs tezkiyesi yapanlar, nefslerini temizleyenler diyor Allah Teala. Aminus salihat nefsi, ıslah edici amel yapanlar. 14. basamakta başlıyor ve kişi zikir yapıyor. Dikkat edin. Kur'an'da zikir farz. Madde 1. Çok zikir, günün yarısından çok zikir, o da farz. Madde 2. Daimi zikir, o da farz. Madde 3. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Zikirler Allah-u Teala'nın indinde farz kılınmış. Ama bugün ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde, İslam tatbikatında artık zikir mevcut değil. Zikir yapılınca Allah'ın katından gelen rahmet farz ve salavat farz hükümleri bu istikamette çalışmaya başlıyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın güzelliklerini yaşamak söz konusu ve 21. basamaktan itibaren geri kalanlar velayet kademeleri. 14. basamakla 21. basamak, 3. 7 basamak sizleri velayetten alıp hidayete ulaştıran 7 basamak. Bu 7 basamağın birincisinde nefsi emaredesiniz. Yani nefsinizin kalbinde Allah'tan gelen fazılların birikmesiyle ilk %7 birikim oluşunca nefsi emareyi oluşturursunuz. Ruhunuz da birinci gök katına ulaşır. Ruhun hidayeti başlamıştır. Nefsin hidayeti başlamıştır tezki olarak. Fizik vücut da %7 şeytanın kullanmaktan kurtulmuştur. Onun da hidayeti başlamıştır. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levame, nefsini levmeden bir kişi oluyorsunuz. Ruhunuz ikinci katta. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Ruhunuz üçüncü katta. Nefsinizin kalbi üçüncü defa %7 nurla kaplandı, fazıllarla. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, artık doyuma ulaşıyorsunuz. Allah'ın verdikleri sizi tatmin ediyor, size yeterli oluyor. Nefsi raziye, beşinci defa %7 nur birikimiyle Allah'tan razı oluyorsunuz. Nefsi mardiye, altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz beşinci ve altıncı katlarda. Nefsi tezkiye, ruhunuz yedinci katta, yedinci defa %7 nur birikimi. Ve nefsinizin kalbinde 7 kere 7 %49 eder. %49 fazıl birikimi, fazilet birikimi, %2 de rahmet birikimiyle siz nefsinin kalbi %50'den daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolan birisi oluyorsunuz. Yani nefsinizin kalbinde nurlar artık karanlıkları bastırmış vaziyette. Başlangıçta neydi durum? Nefsinizin kalbi şu arkamdaki koltuk gibi kapkaraydı. Sadece afetlerin oluşturduğu bir karanlık dünyada yaşıyordunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu karanlık dizayna dikkatle bakın. Karanlıkların muhtevasında hep huzursuz olursunuz. Hep sıkıntılı olursunuz. Şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları %0'ken şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir edip sizi devamlı azdırmaktaydı. Devamlı günah işletmekteydi. Ama şimdi şeytanın tesir edebileceği alan %50'nin altına düşmüştür. %50'nin altında bir alan söz konusu. %49. Artık şeytan nefsinizin kalbine hakim değil. Bu noktadan
itibaren ruhunuzun durumuna bakalım. 7. kata ulaşan ruhunuz 7 tane gök katını aşmıştır dikey olarak. Ve bir noktaya ulaşmıştır. Bu ulaştığı noktada 7 tane gök katı aşılmıştır. Soldan sağa doğru 7 tane alem aşacaktır. Sitedin müntahaya ulaşacaktır. 7. katın son alemine. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'a vasıl olacaktır. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Böylece ruhunuz Allah'a teslim olacaktır. İlk tesliminiz burada tamamlanır. İlk teslim, ilk kulluk, ilk hidayet. Ruhunuzun hidayeti, ruhunuzun kulluğu, ruhunuzun teslimi. Basamaklardan 21. basamak, ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. 22. basamak Allah'ın zatında yok olmuştur ve Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadan itibaren siz artık Hakk'a ulaşan ve Hakk'ı tavsiye eden birisiniz. Çünkü Hakk'a ulaştığınız zaman bunun o büyük huzurunu ve mutluluğunu yaşadığınızda bunu başkalarına da tavsiye etmek için bütün güzellikleri, onların da yaşamaları için bütün sevdiklerinizi bu yola davet edersiniz. Pencereleri açıp bağırmak gelir içimizden, mutluyum diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası velayetin başlangıç noktası. 21. basamak. 21. velayet basamağı. Öyleyse buradan sonra ne olur? Buradan sonra velayet makamları başlar. Birinci makam nefsi, birinci makam fena fillah makamı. Allah'ın içinde Allah'ta ifna olmak, yok olmak. Bu makamın muhtevasına baktığımız zaman burada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar yükselir. Oraya ulaştığı zaman Allah Teala size bir taht ihsan eder indi ilahide ve la mekana kavm olursunuz. La mekanın muhtevasına girersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda nefsinizin kalbindeki nurlar %75'e ulaşır. Ve ulaştığı yerde zikriniz günün yarısını aşar. Zühd makamının sahibi olursunuz. %81'e kadar nurlar burada artar nefsinizin kalbinde. Sonra zühd makamının ötesinde yeni bir makam söz konusu. Muhsinler makamı, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ve son 7 basamağın 5'in 4.sündesiniz. Sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız ve Ulul Elbab adını alacaksınız. Bu muhtevada daimi zikrin sahibi olup Ulul Elbab adını aldığınız noktadan itibaren daimi zikrin sahibisiniz, hikmet sahibisiniz, velayetin 5. makamındasınız. Nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. %100 nefsinizin kalbi nurdur. Şeytanın hakimiyet sahası sıfırlanmıştır. Artık şeytan size hiçbir kötülükte bulunamaz. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala size sahi zemin katı gösterir. Daha sonra 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katları gösterecektir.
ve bütün gök katları hakkında bilginiz olacaktır. En son göreceğiniz yer 7. katın 7. alemidir. Sitret-ül Münteha. Burada ihlas makamı sona erer. Ve Tevbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Velayetin 7. makamına geçersiniz. Ve 1. mertebe Tevbe-i Nasuh, 2. mertebe Salah-ı Nur'un verilmesi, günahlarınızın açılması, 3. mertebe günahlarınızın sevaba çevrilmesi, 4. mertebe irşada ulaşmak. Bundan 14 sene evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Kalplerimize yan olmuştu. Ve 5. mertebe Allah'a iradeyi de teslim etmek. Öyleyse 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. 27. basamakta nefs Allah'a teslim olur. 28. basamağın 4. mertebesinde kişi irşada ulaşır. 5. mertebesinde ise hakka tukati takvanın sahibidir. 7 tane takva seviyesini aşmıştır kişi. Bu makam Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişiyi irşad makamına getirdiği, kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlandığı bir noktadır. Kişi bir hakkın takvanın, hakkul yakın takvasının sahibi olmuştur. Allah'a iradesinde teslim etmiştir. Bu mertebenin ötesi Resullere aittir. 6. mertebe, 7. mertebe ise sadece devrin imamınındır. İşte 28 basamak ve 28. basamağın 7 mertebesi. Bu Kur'an'daki İslam'dır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an'daki İslam 7 tane safhadan yedi tane takvadan oluşur. Ve Kur'an'daki bu yedi tane safha ve yedi tane takva artık tatbik edilmemektedir. Hepsi de farz olmasına rağmen. Allah-u Teala takva sahibi olun diyor. Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun diyor. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olmanız söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva kazanması lazım. Hem ilminizin, hem irfanınızın, hem de Kur'an'daki İslam'ı yaşamakla mükellefsiniz çünkü üzerinize farz. Öyleyse Kur'an'daki İslam 7 tane safhadan oluşur. Bu 28 basamağın 3. basamağında Allah'a ulaşmayı dilersiniz veya dilemezsiniz. Dilemezseniz 3. mertebeye, 3. basamağa hiçbir zaman ulaşamazsınız. 2. basamakta kalırsınız. Ne yazık ki cennete girmeniz de mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cennete girmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Yunus 7 ve 8. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ لِلْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيْكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar
dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse buradaki özelliğe dikkatle bakmanız söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Özellik çok açık bir özellik. Özelliğin muhtevasında Allah'ın bir dizaynı var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olması söz konusu. İşte 14 asır sonra bugün İslam alemi Allah'ın ayetlerinden artık gafil bir noktaya ulaştırılmıştır. Ne yazık ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani böyle bir şeyin bir insanı cehenneme götüreceği konusunda da hiçbir ilmin sahibi değiller. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de kurtulamayacağını Allah-u Teala kesinleştirmiş. Öyleyse burası İslam'ın birinci safhasıdır. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Ve bugün İslami literatürde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus hiçbir şekilde mevcut değildir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Dilediler mi? Bakınız ne diyor Allah Teala. Rad 20 ve 21. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudune el misak ve lezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah'ın ahdini ve misaklerini yerine getirdiler. Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini naksetmediler. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarına Allah'a ulaştırdılar. 22. ayet-i kerime. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmış ve kimler Allah'a ulaşırmış? Ruhlarını Allah'a ulaştırılmış, Allah'ın zatını sabırla dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. İşte böyle bir ortam söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin Allah'ın sözü dinlediklerini, sözün ahsen olanını dinlediklerini, ona uyduklarını ve hidayete erdiklerini söylüyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayete erenler hep Allah'a ulaşmayı dilediklerine göre bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler 14 asır evvel. Sonra Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, kulaklarınızdaki vakrayı, kalbinizdeki ekinleti alıyor, yerine ifat koyuyor ve 7. basamağı aşıyorsunuz. Ve Allah Teala birkaç dakika içinde bu işlemleri tamamlamakla kalmıyor. Daha da öteye geçiyor. Kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. 8 işlem gerçekleştiriyor üzerinizde birkaç dakikanın içinde ve Allah'ın cennetine bu noktada ehil oluyorsunuz. Ve biraz zikir yapıyorsunuz. Huşu sahibi oluyorsunuz. Allah Teala size mürşidini gösteriyor. Ona ulaşıyorsunuz. Ulaştığınız yer 14. basamaktır. Ve tabiiyet üzerinize farz kılınmıştır Allah Teala tarafından. Allah'a ve Resulüne tabi olun diyor Allah Teala.
Allah'a ve Resulüne itaat edin diyor. Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor Fetih bunda. Yani bütün sahabe Allah'a, Allah'ın farz emri gereğince tabi oluyor. Bütün nebilere ve bütün resullere tabi olunmuştur. Çünkü tabiyet Allah Teala tarafından farz kılınmış. Kim bu noktaya ulaşırsa 14. basamaktadır. Yani İslam standartlarının ikinci safhasındadır. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safha mürşide ulaşmak ve tabi olmak. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olanların sahabe olduğunu söylüyor Allah-u Teala. 14. basamak. Ve hiç kimse buna itiraz edemez. Ve bugün tabiiyet meselesi Allah'ın farz kılmasına rağmen artık ortalıkta yok. İslam birinci safhadan koparıldığı gibi ikinci safhadan da tabiiyetten de koparılmış. Hem farz hem bütün sahabe tabi oluyor farzın gereği olarak. Hem de devre dışı. Artık yok İslam'ın içinde bu. Sonra kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Demin anlattığımız gibi. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 kademe boyunca nefsi aklanıyor. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Kişinin ruhu da her kademede bir gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. 21. basamak. Bu İslam'ın 3. safhasıdır. Ruhunuzu Allah'a ulaşıp teslim etmek üzerinize tam 12 defa farz kılınmıştır. Ve bu farziyet sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması değildir. Bu ayetlerden 3 tanesi Allah'ın vasiyetini de içerir. Yani iradenizin de Allah'a teslim edilmesini Allah Teala emreder. Ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması üzerinizde 11 defa farz kılınan bir husus, 12 defa farz kılınan bir husus Nisa 58 ile birlikte. Ve bugün İslam'da ruhun Allah'a ölmeden hemen ulaştırılması diye bir şey olmadığı gibi tam aksi iddialar mevcut. Ruhunuz Allah'a ancak öldükten sonra ulaşır iddiası. Ve Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşen bir iddia. Ama ne yazık ki İslam alemi bu saçmalığa inanmış. Allah-u Teala'nın 12 defa farz kıldığı emri bir ölüm emri olarak mı telakki ediyorlar? Bunun açıklamasını kimse yapamıyor. Çünkü o zaman biliyorlar ki İslam'da intihar cehenneme girmenin temelidir. Mutlaka cehenneme götürür kişiyi. Allah-u Teala da ruhunuzu Allah'a ulaştırın diyor. İradesi olan bir insana sesleniyor bunun için. Ve böylece konu düğümleniyor. Ama 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer 18. Öyleyse 12 defa üzerimize farz kılınan bir husus İslam'ın 3. safhası da artık bugün İslam aleminde tatbik sahası bulmayan bir farzlar yönü olarak kalmış. Bundan sonra fena makamını, beka makamını, zühd makamını ve zühd makamını yaşayacaksınız. Ruhunuz Allah'a teslim olmuştu. Zühd makamından sonra ulaştığınız yer fizik vücudunuzun Allah'a teslimidir. Öyle bir gün gelecek ki fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren
yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacak. Oysaki nefsinizin kalbinde hala 109 afet var. Buna rağmen fizik vücudunuz o afetlerin negatif telkinlerini hiç dikkate almayacak. Onlara önem vermeyecek. Onları kale almayacak. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacak fizik vücudunuz. Bu fizik vücudunuzun Allah'a teslimidir. Bu teslim keyfiyetiyle İslam'ın 4. safhasına ulaşırsınız. Allah Teala femen ahsenu dinen nimmen eslemu ve çevrilillahi ve hülomusunun diyor. Onlar ki fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim ettiler ve muslimlerden oldular. Diyor Allah Teala ondan dinde onlardan fizik vücutları daha ehsen kim vardır diyor. Bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiği kesin. İşte Ali İmran 20. Habibi müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücutlarımızı ve içimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ve bugün fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi bir tarafa ne demek bu diyorlar yani fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi ne demek? İslam Allah'a teslim olmaktır. 5 tane şarttan ibarettir. Biz 5 şartı da yerine getiririz. Öyleyse Allah'a teslim olduk. Fizik vücutmuş, nefsmiş, bunlar bizi hiç alakadar etmez derler. Ve bunların hepsi İslam'ın hedeflerinin yok edilmesi anlamına geliyor. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacak. Ulul Elbab makamına gelecek. Ve bir sonraki makamda, ihlas makamında nefsi de Allah'a teslim edecek. Nefsinin %100 afetlerden biri olması sağlanacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Ve kişi nefsini de Allah'a teslim edecek. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bakara suresi 136. ayette Allah-u Teala deyin ki diyor nahnu lehu müslimun. Biz Allah'a teslim olanlarız. Nefsimizi de Allah'a teslim edenleriz. Sonra kişi 7. gökkatını görünce tövbe-i nasuh'a davet ediliyor. Tövbe-i nasuh'la beraber nefsinin kalbindeki müzeyyen olma olayları 4 safa daha geliyor. 4 mertebe daha ilerliyor. Ve kişi irşada ulaşıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin dedikleriniz olsaydı bundan çok zarar gördünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve kalplerinizi imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının 5. 4. mertebesinin de sahibi olmuşlar. İradelerini Allah'a teslim etmişler daha sonraki safhada. Ve irşat makamına sahip edilmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sahibine evvelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse tabiiyet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4 halife, Hulefai Raşidin, arkasından da sahabeye tabiiyet. Öyleyse
tabiiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmiyor. Devam ediyor. Bugün de devam ediyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındılar. Tövbe yüz gereğince, yani iradelerini Allah'ın iradesine bağlayarak bir hakkın takvaya ulaştılar. Amin olduğunuz noktadaki takva aminler takvasıdır. Ruhunuz, mürşidinize ulaştığınız takva mümin takvasıdır. Orada mümin olursunuz. Ruhunuzu Allah'laştırdığınız noktada evap takvanın sahibi olursunuz. Üçüncü takva. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman muhsinler takvasının sahibi olursunuz. Dördüncü takva. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman muhsinler takvasının sahibi olursunuz. Ahsen takva. İrşada ulaştığınız zaman azim takvanın sahibi olursunuz. Ve iradeniz Allah'a teslim edildiği zaman bir hakkın takvanın sahibi olursunuz. Hakkı tukati takvanın sahibi olursunuz. Ve İslam burada 7. safhada tamamlanır. Salah makamının 5. mertebesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam bir bütündür. Ve bütün bu safhalar 14 asırda adım adım İslam'dan koparılmıştır. İnsanların kurtuluş ümitleri, büyük kitlelerden bahsediyorum, artık söz konusu değildir. İnsanlar, İslam alemini oluşturan 1 milyardan fazla insan artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Tabi olmuyorlar. Ruhlarını Allah'a teslim etmiyorlar. Fizik vücutlarını teslim etmiyorlar. Nefslerini teslim etmiyorlar. İrşada ulaşmıyorlar. Ve iradelerini de Allah'a teslim etmiyorlar. Kur'an'daki İslam artık yaşanmıyor. Ama bütün sahabenin yaşadığı kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ramazan'ın bu akşamında Kur'an'daki İslam konusunu inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salli ala Muhammed Eyzü billahi min şeytan recim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Abdu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve lezzâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederiz ki sonsuz ölçüde hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bir mutluluk sohbeti yapmak için. Ne var ki sevgili kardeşlerim başka?

ihtiyacımız var. Yaşamak için havaya, suya, gıdaya, her şeye. Yarattığı her şey hep ihtiyaç sahibi. Ama Allah ihtiyaç sahibi değil. İşte o yüce yaratıcıya bizleri yarattığı için şükran borçlu değil miyiz? Şükran ödenmesi ise mutlulukla gerçekleşir. Çünkü mutluluğu elde etmek için sahibimize, bizi yaratana ibadet etmek söz konusu. Onun çizdiği mutluluk yolunda, onun standartları içinde en güzele doğru yola çıkmak söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki. Hangi şartların içinde olursanız olun, her şey gene çok güzel olacaktır. Ama bizler ya farkına varacağız ya da varamayacağız. Kainatın yegane yaratıcısı Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Tek talebi budur. Ama ne var ki mutluluğunuz Allah'ı devreye almadan gerçekleşemez. Her halükarda Allah'a ihtiyaç sahibisiniz. Yaşamak için havaya, suya vesaireye vesaireye ihtiyacınız var. Bunları size temin eden, sağlayan Allah'tır. Sizi var eden gene Allah'tır. Ve sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemeyen gene Allah'tır. Ama o mutluluk var ya, Allah'ın sizin için önerdiği, mutlaka oraya ulaşmanızı istediği mutluluk, ona ulaşmak için siz iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz ve siz ibadetler yapmak mecburiyetindesiniz. Allah'a bir şey sağlamak için değil, kendinize mutluluğu sağlamak için. Allah'a karşı şükran borçlusunuz, var olduğunuz için. O bizi yaratan sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. En köle biziz. Şu dünya üzerinde, kainat üzerinde Allah'a en fazla köle olan o biziz. O böyle kıldığı için de, bizi kölelerin kölesi kıldığı için de ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizim ne ibadetimize ne de ona yapabileceğimiz hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi aslında yapabileceğimiz hiçbir şey de yok. Allah'a ne bir yardımda bulunabiliriz ne de ona bir zarar verebiliriz. Ama ne zaman etrafımızdaki insanlara yardım edersek, onların mutlu olması için zemin hazırlarsak, gayret sarf edersek, o zaman bu yardım başkalarına yaptığımız, onların mutluluk sahibi olması için yaptığımız yardım Allah'a yardım olarak kabul edilir. Borca ihtiyacı olan birisine
borç veriyorsunuz.

geri almamak kaydıyla veriyorsunuz. Ona söylemeniz önemli değil. Sizin kalbinizden geçen bu. Önemli olan Allah'a göre bu. Almamak üzere borç verdiniz. Sonra mı? Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, almamak üzere Allah'a bu borcu verdiğiniz zaman o zaman ne olur? Bir kişi mutlu olur. Ve Allah-u Teala o kişiye verdiğiniz o parayı karz-ı hasen kabul edilir. Yani Allah'a borç vermiş olarak kabul eder Allah-u Teala. Öyleyse ibadetimizin Allah'a bir faydası yoktur. Ama bize çok faydası vardır. Zekiratlı bir ibadeti yaptığınızı düşünün. Ne olur? İbadet yaptığınız zaman, zikir yaptığınız zaman, eğer belli şartların sahibiyseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah-u Teala size 10 ihsan vererek mürşidinize ulaştırmışsa, bütün şartlarınız tamam olduktan sonra zikir yapıyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman bu zikriniz sebebiyle Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat adı altında iki grup nur gelir. Taşıyıcılar rahmettir. Muhtevasındakiler de birinde fazldır, faziletleri oluşturan sistemdir. Birinde de salavattır. Allah'ın katından gelen bu iki grup nur göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizin Allah-u Teala tarafından açılan mührüne ulaşır. O mührün üzerine baskı yaparak onu Zülmani kapıya kadar indirir ve Zülmani kapıyı kilitler. Ne olur kilitlerse? Kilitlerse zikir boyunca şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine giremez. Çünkü şeytanın karanlıkları yerden ayaklarınızı takip ederek yukarıya doğru çıkar ve kalbinize, nefsinizin kalbine aşağıdan girer. Zülmani kapıdan. Ama siz zülmani kapıyı kilitlemiş oldunuz. Karanlıkların nefsinizin kalbine ulaşması artık mümkün değil. Buna karşılık Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavatın fazılları kalbinize ulaştıktan sonra iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında birikmeye başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Allah her verdiğini karşılıksız verir. Kullarının mutlu olmasını istediği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet ve başarabilirseniz cennetin en üst katı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Karşılıksız verir. Allah'a söylediğim gibi hiçbir faydada, hiçbir yardımda bulunamazsınız. Ama Allah yolunda cehd ederseniz, gayret ederseniz, Allah için çalışırsanız, Allah'ın dostu olursanız, Allah'ın düşmanları sizi sevmezler. Ama Allah çok sever. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Nefs tezkiyesi sizi adım adım Allah'a doğru taşır. Çünkü 10 tane insanla irşat makamına ulaştığınız an tabi olduğunuzda ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve üzerinize tam 12 defa farz kılınmıştır ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Öyleyse bu bir yolculuktur. Adı seyri sülük. Ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşmalıdır. Allah bunu üzerinize farz kılmış. Mutluluğunuzun bir parçası. Zor mu? Hiç zor değil. Süre mi? 3-4 ay. Bilemediniz. 5-6 ay. Ama ruhunuz ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Eğer siz bu dünya hayatını yaşarken bunu gerçekleştiremezseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsanız, o zaman ölümünüzden sonra ruhunuz gene Allah'a geri dönecektir. Sizde kalmayacaktır. Vücudunuz öldüğü zaman, hayatiyet bittiği zaman ruhunuz vücudunuzu terk etmek mecburiyetindedir. Eğer ruhunuz vücudunuzdaysa, değilse öldüğünüz zaman Allah'ın katından geri gelecek ve Azrail Aleyhisselam'ın görevini yapması mümkün olacaktır. Onunla beraber 7 kat gökyüzünü 7 kat gökleri aşacaktır. Ruh ve Azrail Aleyhisselam veya ölüm melekleri. Ve sitetini müntahaya kadar gelebileceklerdir. Oradan sonra ruhunuz tek başına Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Visal, vuslat, Allah'a vasıl olma, Allah'a mülaki olma, Allah'a hidayet olma, Allah'a ermek, Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatında yok olmak, meaba sığınmak, firar etmek, hepsi aynı müesseseyi anlatır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması ve sığınması. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey iki ayrı reçe gösterir. Birisi cennet saadeti, öteki dünya saadeti. Öyleyse cennet saadeti mi dediniz? Birçok insana kendisinin ulaşamayacağı çok ötelerde pek az insana nasip olan bir şey olarak görünür. Bunlar pesimistlerdir. Sahabenin bile 10 tanesine Allah cenneti vaat etmiş. Geri kalanların bile ne olacağı meçhul. Allah bana mı cennetini verecek? Bu düşünceyi sizin kafalarınıza ulaştıran iblistir, şeytan. İster ki hiç kimse mutluluğa ulaşamasın. Oysa ki Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Hem de onun ruhunu da kendime ulaştırırım, kim bana ulaşmayı dilerse. Ve onu üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yaparım diyor. Hangi şartların içinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kendini, o kişi ruhunu bana ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse olay belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sözü var. Allah'ın sözünde de hurf olmaz. Sözünü tutmaması mümkün değildir. Öyleyse sonuç her şeyiyle net bir şekilde ortada. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilemezseniz mutluluğu hiç yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Ne cennet mutluluğunu ne dünya mutluluğunu. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek size ne kazandırır?
Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, bu demektir ki mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu demektir ki dünya saadetinin ya en az yarısını mutlaka mutlulukla yaşarsınız. Mutlaka yaşarsınız. Hayatınızın %50'si mutlaka mutlulukla geçer. En az. Karşılığı mı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmaya niyet etmek. Niyetin varlığı dilekledir. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet amelden üstündür deyince Allah Allah ne demek istiyor bu adam? Birisi size böyle söylese böyle düşünürsünüz. Nasıl olur da niyet sadece niyetlenmek, hiçbir şey yapmamak amelden daha üstün. Bakınız nasıl üstün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cenneti verir o kişiye. Kesin. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. Geri kalanı o kişi yapmayacak, Allah yapacak. Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Nereye gidecek? Cennete gidecek sevgili kardeşlerim. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, arkasından Allah mutlaka o kişinin kalbinde aynı anda onu görmüştür. Gördüğü anda harekete geçmiştir Allah Teala. Görmüş, işitmiş ve bilmiştir. Rahim Esma'da tecelliye başlamıştır. Arkadan kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi almıştır. Kulaklarındaki vakrayı almıştır. Kalbindeki ekinleti almıştır. Kalbine ifat konmuştur. Kalbine ulaşmıştır o kişinin Allah Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ard arda. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 5-6 dakikalık bir zaman parçası Allah-u Teala'nın bunların hepsini gerçekleştirmesi için yeterlidir. O kadar mı? Hayır. Gerçekleştirse Allah-u Teala bunları, o kişinin onca işlenmiş günahı var. O kişinin gene cehenneme gitmesi lazım. Çünkü Allah'ın kesin bir kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o hüsrandadır. Mutlaka cehenneme gidecektir. Müminin 103. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişi cenneti hak etmiştir. Mutlaka cennete gidecektir. Ebediyen cennette kalacaktır. Diğeri ise mutlaka cehenneme gidecek. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Cennete gidecek olan kişi bir taleple gidiyor sadece. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a gidiyor. Allah'a mutlaka ruhu ulaşıyor. Cennetinde üçüncü katı onun. Ama peki kim garanti edebilir ki bu kişinin kazandığı derecelerin günahlarından fazla olduğunu? Hiç kimse garanti edemez Allah'tan başka. Ama Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin diyor günahları sevaplarından mutlaka fazladır. O kişinin gideceği yer cehennemdir kazandığı dereceler itibariyle. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse o benim ayetlerimden gafildir. Benim ayetlerimi bilmiyor. Bilse diyor, Kur'an'a inanıyorsa, benim söylediklerime inanıyorsa ve biliyorsa ki bana ulaşmayı dilemeyen kişi kazandıkları dereceler itibariyle kaybettiği dereceleri fazla olandır. Gideceği yer cehennemdir. O zaman o kişi de bana ulaşmayı diler diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dilemeyenler ayetlerimden gafil olanlardır demekle bunu söylemiş oluyor Allah-u Teala. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ama Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Peki engel? Engel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki an, bir dakika evvel o kişinin günahları sevaplarından mutlaka fazla. Alternatif yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Peki Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? Tam tersi olacak. Sevapları günahlarından fazla olacak. Nasıl? İşte Allah-u Teala demin saydığımız işlemleri yaparken her birinde öyle dereceler verir ki kuluna,
5-6 dakikalık bir zaman parçasında onları tamamladığı zaman Allah Teala kişinin Allah'ın verdiği derecelerle sevapları, günahlarını aşar. Buna günahların örtülmesi diyor Allah Teala. Orada o kişinin sevaplarının günahlarını aşması sağlanır. Allah Teala o kişinin günahlarını örterse ne olur? Allah o kişinin günahlarını örterse o kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazla olur. Ama Allah Teala günahlarından daha fazla sevap vermedi ki. Sadece günahlarını örttü. Tamam. Allah Teala sadece günahlarını örttü. Ama örttüğü an o kişinin günahları da vardı, sevapları da vardı. Hiç kimse yoktur ki sadece günah işlesin. Mutlaka o kişinin kazandığı dereceler de var. Birine bir güzel söz söylemek, birine bir yardımda bulunmak, Allah'a inanmak, güzel bir şeyler yapmak derecat kazandırır insana. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin özelliği sevaplarının sıfır olması değildir. O kişinin özelliği kaybettikleri derecelerin kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla oluşudur. Yoksa sevapları var. Ve Allah Teala günahları örterse ne olur? Günahları kadar derecat vermiştir ona. Günahları örtülmüştür. O zaman ondan evvel kazandığı dereceler, sevapları duruyor. Öyleyse sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Günahları Allah-u Teala örttüğüne göre günahları sıfırlanmıştır kişinin. Geriye kalan sevaplarıyla günahları ve sevapları dengede olan bir kişi geriye kalan sevapları sebebiyle sevapları günahlarından fazla bir hümiyete ulaşır. Bu ise cennetin kesin anahtarıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bunu garanti ediyor. Kim Allah Teala'nın sizlerden talep ettiğini yapmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, 5 dakikalık bir zaman parçası içerisinde, 5-6 dakika, Allah Teala sizin bütün günahlarınızı örter. Ard arda verdiği ihsanlarıyla. Ve böylece sevaplarınız günahlarınızdan fazla olur. Matematik olarak cennetin sahibi olursunuz. İyi ama bir kişi düşünelim. Bu kişi ömrü boyunca hiç namaz falan kılmamış, hiçbir şey yapmamış. İbadeti yok, sıfır. Ama bir gün bakıyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Ve kişi kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyor. Allah-u Teala bunu aynı anda işitir, bilir ve görür. Ve kişinin ard arda verdiği insanların her birine derecat vermek suretiyle o kişinin o güne kadar olan bütün günahlarını örter. Örttüğü anda kişinin daha evvelce kazandığı ne kadar az olursa olsun dereceler, o az dereceler karşılığında kişinin sevapları günahlarından fazla mutlaka olur. Olursa o kişinin gideceği yer cennettir. Net ve açık olarak söylüyor Allah Teala. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda değillerdir diyor. Hüsranda olanların durumu ne? Günahları sevaplarından fazla olmak. Müminin 103. Kıyamet günü mizan kurulur. Kimin sevapları günahlarından azsa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Ama Vel Asr suresine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki şüphesiz hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış muhakkak ki, hem de le kullanmış şüphesiz.
bir defa daha muhakkak ki kelimesi yerine le kullanıyor Allah Teala. Muhakkak muhakkak. O insanlar hüsrandadırlar. Kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla gidecekleri yer cehennem. İlla lezine amenu. Ama diyor illa hariç. Ellezine amenu. Onlar ki amenudurlar. Amenu olanlar hariç. Yani amenu olanlar hüsranda değildir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazladır. Ve gidecekleri yer cehennem değildir. Onlar hüsranda değillerdir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, adam Allah'a ulaşmayı diliyor. Pozitife dönüyor dereceleri. Ertesi günde emri hak vaki buluyor. Kişi ölüyor. Nereye gider? Allah'ın cennetine gider. Sizlere bu büyük hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Şeytan da bu anlattığımız hakikatleri insanlardan gizleyebilmek için her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanların saksılar hiç çalışmıyor. Biz Allah-u Teala tarafından onları kurtarmak üzere vazifelendirilmişiz. Ve insanların Kur'an gerçeklerinden unuttukları bütün kurtuluş reçetesini biz sunuyoruz insanlığa bugün. Sevgili kardeşlerim, unutmayın söylediklerimizi. Açın bakın. Bütün üniversitelerin müfredat programlarını tek tek inceleyin. Söylediklerimizi orada bulamazsınız. Klasik din öğretimi Kur'an'ın unutulmuş bir sentezidir. Kur'an'ın ayetlerinin unutulmasıyla noktalanan bir sentezi ifade eder. Dikkat edin sözümüze. İslam kainatın tek dinidir. 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı bildirmek birinci safha. Bu safha yoksa İslam yoktur. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden İslam olamaz. İslam teslim, aynı kökten gelir. Selim kökü, sin, lam, mim. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz İslam olamazsınız. Olay burada bitmiştir. Çünkü Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yunus 7 ve gideceğiniz yer cehennem. Yunus 8. Şartlar böyleyse ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değilse, gerisini söylemeye bile gerek yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar cehenneme gidecekler. Şimdi bizim aleyhimize birçok komplolar kuruluyor, hazırlanıyor. Ve şeytan insanları devamlı teçhiz ediyor bu istikamette. İyi ama bu zavallı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İlimlerinin yeterli olduğunu zannediyorlar. Kurtulmaları mümkün değil. Kurtulmaları ancak bizim söylediklerimizi tatbikle mümkün. Ve şimdi bizi karalamaya çalışan bu zavallı insanlar kurtulamayacaklar. Arkasında ne var? Onların isyanları var sadece Allah-u Teala'ya. Bu insanlar İslam'ın 7 tane safhadan oluştuğunu bilmiyorlar. İslam'ın 5 tane şarttan oluştuğunu zannediyorlar. Ve kurtuluşları da mümkün değil. Hiç kimse İslam'ın onların anladıkları standartlardaki tatbikatıyla Allah'ın cennetine giremez. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha Allah'ın kendine vereceği 10 tane insanla mutlaka irşat makamına ulaşmak. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek. Birinci teslim. Dördüncü safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. İkinci teslim. Beşinci safha
Nefsi Allah'a teslim etmek. Üçüncü teslim. Altıncı safa irşada ulaşmak. Yedinci safa iradeyi Allah'a teslim etmek. Dördüncü teslim, yedinci safa. Sevgili kardeşlerim, bu farkına bile varmadan bizi karalamaya çalışarak bindikleri dalı kesen insanlar, anlattığımız hakikatlerin hiçbirisini bilmiyorlar. Ve gidecekleri yer cehennemden, cehennemden başka bir yer değil, kurtuluşları mümkün değil ve kendilerini cennete ulaştıracak olan bilgileri söyleyen kişiyi küçültmeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın temizlediğini insanlar kirletebilirler mi? Nerede görünmüş? Şimdi düşünün bir defa, kurtuluş çeşitlisini biz veriyoruz. İspat ediyoruz ki bu yedi safhanın hepsini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabe yaşamış ve Kur'an ayetleriyle sabit hepsi. Sevgili kardeşlerim, burada size masal anlatmıyoruz. Bu bilgisayarın hafızasında 10.000'den fazla sualin cevabı verildi bugüne kadar. Aralarında hiçbir yanlış yok. Kur'an'la karşılaştırıldığında. Ama bugünkü insanların kabul ettiği kurtuluş reçetesi İslam'ın 5 tane şartı. Biz diyoruz ki size, özellikle bizi Allah'ın dostu zannetmeyen, zanlarına tabi olan zavallı insanlar, sizlere sesleniyorum. Kendinize acımıyorsunuz. O aldattığınız, farkına bile varmadan ilminizle aldattığınız milyonlarca insanın, 60 küsur milyon insanın cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu noktaya gelip o en çarpıcı misali vermek istiyorum size. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah görmüş o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini. 5-6 dakika içinde söylediğim işlemlerin hepsini tamamlamış. O kişinin sevaplarını günahlarından fazla kılmış. Onu cennetinin birinci katı için hazır hale getirmiş. 5-6 dakikalık süre içerisinde. Ertesi güne kadar kişi belki de hiç ibadet yapamadan yaşamış ve ölmüş. Hiç ibadeti yok. Cehenneme mi gider? Hayır. Cennetin birinci katına mutlaka bu kişi ulaşacaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Karşılaştırmayı yapalım da neden bahsettiğimizi siz görün. Başka bir adam düşünün. 80 yaşında ölmüş bu kişi. 15 yaşında sorumluluğunu fark etmiş, ibadetlere başlamış. Ömrü boyunca ölene kadar namaz kılmış. 5 vakit namazını kılmış. Hem de sünnetleriyle kılmış. Oruç tutmuş. Her Ramazan oruç tutmuş. Zekatını vermiş tam ölçüsüne uygun olarak. Hacca gitmiş. Ve ara sıra da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. Bu insan cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Biz size masal anlatmıyoruz. Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Öyleyse bu camianın dışında olanlar, bütün dikkatinizle bu camiayı izleyin. Size neler verdiğimize dikkatle bakın. Hepsi oradan alınmadır. Ve siz onları bilmiyorsunuz. Bu hakkımızda şüphe sahiplerine sesleniyoruz. Siz Allah'ın hakikatlerini bilmiyorsunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz.
Öyleyse dikkatle izleyin. Hiçbirisi kaybolmuş değil. Bugüne kadar söylediklerimiz tarihi bir sıralama içerisinde orada, alfabetik sıradan giderseniz gene orada yüzlerce konu, 10.000'den fazla sualin cevabı hepsi orada duruyor. Bu konunun miyarı, bu konunun ölçüsü Kur'an'dır. Ve Kur'an'ı bize o öğretti, Allah öğretti. Onun için ilmimiz sizin ilminizle paralel değildir. Biz Allah'ın öğretisini biliriz. Tekrar ediyoruz ki, hangi kişi bizden şüphedeyse, o kendi kendisini damgalasın ki o Kur'an'ı bilmiyor. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, bütün dünyada öğretilen, İslam dini adına öğretilen onca öğreti, onca üniversite, onca alim, insanları kurtarabilecek olan vasıftan yoksunlar. Eğer Allah-u Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, biz de onlardan birisi olurduk. Ve sizleri götüreceğimiz yer cehennem olurdu. Gelecek günler ve yıllar geldikçe Allah'ın bize söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu herkes öğrenecek. Bu söylediğimiz adam, 80 yaşında ölen bu adam, ömrünün 65 senesini İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek yaşamış olan bir adam, sizlere göre Allah'ın cennetine gidecek, öyle değil mi? Ama gelin Kur'an'a bakın bakalım. Cennete mi girecek, yoksa cehenneme mi girecek? Hepsini bir tarafa bırakın, adamın her yaptığını. Allah kanununu koymuş. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tarafta bütün boyutlarıyla masmavi bir gökyüzü altında, beyaz bulutların altında, yeşil ağaçlarla, yeşil denizle bir dünya var. Allah'ın kurduğu dünya ve sizi mutluluğa çağırıyor. Ve insanların çok çok büyük bir kısmı, %90'dan çok daha fazlası Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmadan bu dünyadan gidecekler. Ve başkalarına din öğrettiklerini zannederek gidecekler. Ancak öldükleri zaman bizim hayattayken gördüğümüz hakikatleri Allah onlara gösterecek, bize gösterdiklerini. O zaman sevgili kardeşlerim, yazık olmuyor mu bu insanlara? Öyleyse şu alemde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Evvela bir yaratık olduğunuzu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Hepimiz netice itibariyle sadece bir mahlukuz. O yaratmış sahibimiz. Öyleyse yaratık olmanın şuuru içinde Allah'a yaklaşmaya çalışacaksınız. Göreviniz bu. Ve bunu yaparken mutluluğunuzun başka insanlara mutluluk vermekten geçtiğini sakın unutmayın. Her yaptığınız yanlış davranış, başka insanları üzen davranış, Allah'ın size rics ulaştırmasıyla noktalanır. Azap verir Allah Teala size. Ama her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'tan size gelen şey huzurdur.
Seçim sizin. Dilediğiniz gibi davranma yetkisini sizlere cüz'i iradeyi hiçbir şeyine karışmamak üzere veren Allah'tır. Siz iradenizi Allah'a teslim etmeyi talep etmedikçe Allah sizin iradenize müdahale etmez. Neyi dilerseniz onu yaparsınız. Ve orada Mahkeme-i Kübra'da bütün hayatınızı karşınızda göreceksiniz. Hayır, bir bilgisayar ekranının içinde değil, bir sinema perdesinde değil, boşlukta üç boyutta oynayan iki hayat filminizde göreceksiniz. Bir, efaliniz, vücuda getirdiğiniz olaylar, işlediğiniz fiiller. İki, o fiilleri işlerken neler düşündünüz? Hangi düşüncenin tesiri altında ne yaptınız? Her olaydaki taammüt miktarınız bütün boyutlarıyla bellidir. Hiçbir şekilde kimsenin aldatılması, aldanması mümkün değildir. Çünkü düşüncelerinizi de orada Kiramen Katibi melekleri aynı üç boyutlu filme alıyorlar. Hologram tertibi filme. Hiçbir şeyden kaçamazsınız. Kapalı kapılar arkasında neler yaptıysanız hepsi orada hayat filminizde var. İşte sevgili kardeşlerim, diyoruz ki mutlu olmak mı istiyorsanız, o istediğiniz mutluluk sizin zaten elinizde. Allah-u Teala onu teslim etmeye hazır. Ama bunu sizin iradenizden bekler. O size verilen serbest iradeyle isterseniz cehennemi seçeceksiniz, isterseniz cenneti seçeceksiniz. Sadece bir tercih, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak sizi cennete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilememek, ömrünüz boyunca dilemeyip de onun dışında, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında ne yaparsanız yapın, hiçbir şeyin sizi Allah'ın cennetine ulaştırması mümkün olmadığı gibi şu dünyada da mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşünmüyor musunuz? Neden Allah'ın yolundaki insanlar, neden bizler mutluyuz da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz bunu? Allah'ın yolundaki insanlar dediğimiz zaman din öğretisinin bugünkü standartlardaki müntesiplerinden bahsetmiyoruz. Allah'ın Kur'an'daki dininden bahsediyoruz. Kur'an'daki İslam'dan bahsediyoruz. Bugünkü din tatbikatı ile Allah'ın Kur'an tatbikatı arasında bir yakınlığı göremezsiniz. İblis, eski kitaplardan bahsetmiyoruz. Sadece şu anda Kur'an gerçeğinden bahsediyoruz. 14 asırda bütün insanların öğretim ve öğrenim kademelerinin hepsinin gözlerinden Allah'a ulaşmayı dilemek faktörünü silmiş durumda. Bunun manası bütün insanları, bunu bilmeyen bütün insanları cehenneme mahkum etmek. O bunu başarmış. Biz size bunu öğretmeye çalışıyoruz. Onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. En büyük düşman olarak bizi biliyor. Çünkü bütün foyalarını biz ortaya koyduk. Eğer Allah Teala bunları bize öğretmeseydi, bana söyler misiniz şu bizim hakkımızda ileri geri konuşanlar? Nereden bilecektik bu hepinizi kurtaracak olan Allah'ın hakikatlerini? Siz bize ne kadar kızarsanız kızın, siz bize ne kadar kin beslerseniz besleyin, biz size düşman olmayız, olamayız. Bu imkanın sahibi değiliz. Çünkü o bütün o afetleri aldı bizden. Size karşı kin duymayız, düşmanlık duymayız. Bizim düşmanımız olamazsınız. Anlamıyor musunuz hala? Biz sizi kurtarmak için varız. Ne zaman aklınız başınıza gelecek de
bu hazineyi, bilgisayarın içindeki bu hazineyi incelemeye başlayacaksınız. Öldüğünüz zaman mı? Her şeyi kaybettiğiniz zaman mı? Şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın sözleri size bu kadar az mı tesir ediyor? Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. İblis asırlar sonra bütün dünyadaki İslam öğretisini insanları cehenneme taşıyan bir formasyona sokmayı başarmış. Size bunun inceliklerini anlatmaya çalışıyoruz. En kalın çizgilerle de Allah'ın hakikatini anlatıyoruz ki bütün bu din adı verilen sistemin püf noktası, mutlak kurtuluşa ulaştıran olmazsa olmaz temel şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim derse ki hadi canım sen de bir dilekle bir insan cennete girer mi? Evet girer. Kur'an-ı Kerim bunun kesin ispatını veriyor. Hemen girin bilgisayara. Allah'a ulaşmayı dilemek isimli 8-10 tane kaset bulacaksınız orada. En az birer saatlik. Bir tanesini dinleseniz zaten olay bitmiştir. Ondan sonra bizim hakkımızda aynı şekilde düşünebilecek misiniz? O bütün, o güvendiğiniz din dünyasının size veremediklerini, bizim verdiğimizi, sadece bizim verdiğimizi gördüğünüz zaman aynı şeyi düşünebilecek misiniz? Ne kadar kolay değil mi insanların hakkında hüküm vermek? İnsanları karalamak, daha açık ifadeyle karaladığını zannetmek. Ha benim zavallı kardeşlerim, kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ancak öldüğünüz zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada bir hayat yaşarsınız. Allah size ne kadar ömür verdiyse, bu hayatınızın hudutlu olduğunu, zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu unutmayın. Ne kadar erken aklınız başınıza gelirse, o kadar erken kurtuluşa ulaşırsınız. Yalnız şunu bilmenizi istiyorum ki, din sizin zannettiğiniz din değildir. Allah'ın dini Kur'an'daki İslam'dır ve kainatın tek dinidir. Hristiyanlar da Hazreti İsa zamanında İslam'ı yaşamışlardır. Yahudiler de Hazreti Musa zamanında İslam'ı yaşamışlardır. Bütün peygamberler de sadece İslam'ı yaşamışlardır. İslam bu dinin Arapça adıdır. Asıl adı Hanif dinidir. Yani tek Allah'a inanmak, tek bir toplum oluşturmak Allah yolunda, iki ve Allah'a teslim olmak, ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bu kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için bu görev bize verildi. Etrafınızdaki dünyada hep mutsuz insanlar göreceksiniz. Arkasında sadece bilmemeleri yatıyor. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a her kötülük yapıldığında, biliyorsunuz birçok saldırılara maruz kalmış, o ellerini Allah'a doğru kaldırır, "Ya Rabbi onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlardı" diye dua ederdi. Biz de bizim düşmanımız olduğunu zannedenlere sesleniyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız olamazsınız. Bizim düşmanımız olamaz. Biz kimseye düşman olamayız. Öyleyse sizin için de dua ederiz Allah-u Teala'ya. Sizin kurtuluşunuz için de.
Allah'ı tanımadığınız için, onun Kur'an'ını bilmediğiniz için böylesiniz. Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi bilmiyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, insanlar var. Sizin gibi, Mihir Camiası gibi pırıl pırıl insanlar, Allah'ı tanıyorlar, Kur'an'ı tanıyorlar. En az öğrenimde bulunanı bile birçok profesöre ders verebilecek olan bir hüviyet taşıyor. Hayır, onların kendi alanlarında değil. Ben de dahil olmak üzere biz hiçbirimiz bir fıkıh öğreticisi kadar fıkıh bilmeyiz. Ve bu da gayet tabii bir olaydır. Onların ilmine hürmet ederiz. Bizim konumuz fıkıh değil. Şu dünyada insanların nasıl davranacağı değil. Nasıl mutluluğa ulaşacağı. Onun için birisi bize gelip de derse ki, arkadaş sen fıkıh bilmiyorsun. Ona deriz ki, hay Allah razı olsun. Gerçekten bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği kadar nasıl davranılması lazım geldiği konusunda kalın çizgilerle bir bilgimiz var. Bu hiçbir zaman bir fıkıh profesörünün bilgisiyle mukayese edilemez. Biz onların yanında bu konuda bir hiç olduğumuzu biliriz. Ama sevgili kardeşlerim, Kur'an öğretisi deyince onlar da bizim yanımızda aynı standartta kalırlar. Onlar dinlerini kitaplardan öğrendiler. Biz Allah'tan öğrendik. Allah bize gösterdi ayetleri birer birer. Öyleyse farkımız oradan geliyor. Gelecek yıllarda kimliğimiz çok daha açık olarak ortaya konulacaktır. O zaman aleyhimizde şu anda konuşanlar acaba utanç duymayacaklar mı? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, değerli Mihir Camiası ve Allah'ın dostları, Allah'ın yolunda olanlar, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir mutluluk sohbetini Allah-u Teala bizlere bugün de nasip kıldı. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Mihir Vakfı geleceğe açılan bir kapıdır. Geleceğin eşiğinden geçen ilk geçenler Mihir Vakfı'nın mensupları olacaktır. Işıklı, nurlu gelecek bu kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı yakın gelecekte bütün dünyanın ışığı olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bu derbedenimiz, öncelikle mübareklerimizden inşallah sonsuz hürmet ediyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ziyaretimiz sohbetimizde derdinizi, müterimizdeki dinleyici ve destekli öğrencilerimize baş başa bırakıyor. Tekrar mübareklerimizden sonsuz hürmetlerimizi ediyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepimizin gözden öperiz. Hepimize mutluluklar dileriz. Allah razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Ben sıratel müstakim, sıratel ezine el amte aleyhim galim, azubi aleyhim ve lezzalim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir beraberlikte Allah'ın o bizlere ulaştırdığı doyulmaz mutluluğu yaşamak üzere. Sevgili kardeşlerim, hissetmeye çalışın. Söylediklerimi hissetmeye çalışın. Kulaklarınızla değil, gönlünüzle dinleyin. Kalbinize ulaştırın söylediklerimi. Kalbiniz daha iyi anlar. Hani namaz kılıyoruz ya, hani namaz kıldığımız zaman bizden bir şeylerin ayrılmakta olduğunu hissetmeye çalışıyoruz. İşte şu anda öyle hissedin kendinizi. Ayaklarınızdan başlayan bir hareket hissetmeye çalışın. Topuklarınızda, dizlerinizde ve yukarıya doğru tırmanacak. Göğsünüzden, başınızdan yukarıya doğru yükselecek ve sizden ayrılacak. Ellerinizle bunu hissetmeye çalışın. Sizden bir şeyler ayrılacak. Allah'a ulaşmak üzere. Bir anda ulaşır. Sonsuz mesafeyi bir anda aşar. Allah'a ulaşır. Öyleyse bu hissi yaşamak için kendinizi alıştırmalısınız. Kanitin olmaz. Zevklerin büyüklerinden bir tanesi. Her namazda kanitin olmaya çalışın. Öyle bir namaz kılın ki aklınız hep Allah'ta olsun. Kalbiniz hep Allah'ta olsun. Aklınız nasıl Allah'ta olacak? Ayaklarınızdan itibaren düşünmeye başlayacaksınız. Bir şeylerin ayaklarınızın ayak parmaklarından topuklarına doğru harekete geçtiğini hissedeceksiniz. Topuklarınızdan bileklerinize ve dizlerinize, sonra daha yukarılara, karnınıza, göğsünüze, yavaş yavaş bir yükselme hissetmeye çalışın. Hani Allah'ı düşündüğünüz zaman tüyleriniz diken diken olur ya, o

ayrılmanın zahirini yaşayacaksın. Sarı çeneninize, kulaklarınıza, burnunuza, alnınıza zevk hissedeceksiniz. Alnınızdan yukarıya çıkacak ve başınızın üst noktasına itibaren terk ettiğini hissedeceksiniz. Sizi terk ediyor. Ve vücudunuzun onunla, Allah ile olması için onun ayrılması ve oraya ulaşması lazım. Ayrılışı son noktasına kadar hissedersiniz. Tamamen ayrıldığı zaman bunu da hissedersiniz. Bir anda Allah'a ulaşır. O zaman Allah'ı düşüneceksiniz. Onun Allah'ta olduğunu, Allah ile birlikte olduğunu düşünün. Orada kalsın. Allah'ta. Onun Allah'ta olduğunu hissetmeye çalışın. İşte huzur namazını düşündüğünüzde, huzur namazının imamının başından yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada ve sizden ayrılan Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında tamamen kaybolacak, yok olacak. Ama bileceksiniz ki o orada. Onu hissedeceksiniz, size değil. Sizi tamamen terk etmiş, oraya ulaşmış. İşte kainatın olmanın, Allah ile birlikte olmanın birinci parçası, birinci safhası böyle tamamlanır. Onu düşünmeye devam edeceksiniz. Allah orada diyeceksiniz. Benden de bir şey orada diyeceksiniz. Rabbimle beraber. Kainattaki bütün insanlar aynı anda gelirseler Allah için hiç fark etmez. Hepsi Allah'la birlikte olur. Sevgili kardeşlerim, onunla birlikte olmak bir büyük heyecanı, bir büyük zevki, bir büyük mutluluğu bütün vücudunuzun tüyleri ürpererek yaşamaktır. İşte siz oradasınız. Allah ile berabersiniz. Birçok insan olmaz böyle şey diye düşünür. Ama kim olur diye düşünürse onlar için geçerli olur. Allah Allah'a varmayı dileyenleri sever. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Beni dinleyenlerin şu anda çok büyük bir kısmı sizlersiniz, yani Allah'a ulaşmayı dinleyenlersiniz. İlk defa dinleyenler için zaten sözlerimiz hiç alışmadıkları bir üslup, hiç alışmadıkları bir dizayn taşıyor. Şaşıracaklardır. Beklemedikleri, sırrına ulaşamadıkları bir konuşma şekli. Yedi tane safha. Allah'a ulaşmayı bilemek. İyi ama diyecek, ben böyle bir şeyi hiç duymadım. Haklı mı? %100 haklı.

mürşide ulaşmak. Ne mürşide diyecek? Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O yoksa mürşit de yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak. Sakın kanitin olmakla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanın aynı şey olduğunu zannetmeyin. Unutmayın, ruhunuz sizde bir emanettir. Mutlaka Allah'a gidecek, Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah'ta kalacaktır. Siz burada hayatınıza devam ederken artık size ait olan ruh, sizin vücudunuzun şeklini alan, sizin %100 benzeriniz olan ruh, hayır o sizde değil. O Allah'ta. Allah'ta yok olmuş durumda. Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Buna Allah'ın zatında ifna olmak diyoruz. Ruhunuz Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. O sizin ruhunuz. Ama kainatın olduğunuz zaman ruhunuzun Allah'ta olmasına rağmen başka bir şey sizden ayrılıyor. Allah'a ulaşıyor. O zaman muhakemenizi yoklayın. Hafızanızı yoklayın ve muhakeme edin. Nefsimin diyeceksiniz değil, Allah'a ulaşması birinci gök katına bile çıkması mümkün değil. Zemin katta ancak ulaşabilir. Ruhum da Allah'taysa o zaman ben nasıl kainatın oluyorum? Kainatın oluyorsunuz. Allah'ın bir sırrıyla kainatın oluyorsunuz. Bahsedebilir sırrıyla kainatın oluyorsunuz. Ve Allah sizi her zaman bekler. Her zaman her alemi kuşatmış durumdadır. Allah-u Teala Mü'min Suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve oradaki kişi diyor, yani devrin imamı, derler ki Allah'a, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın ilmi aynı zamanda bir bütünü ifade eder. Allah'ın rahmeti de bu bütünün her parçasına devamlı Allah'ın katından ulaşan, onları varlık olarak devam ettiren bir özellik taşır. Bütün elektronların üzerine ulaşır. Allah'ın nötrinoları, enerji partikülleri. İşte Allah sana her şeyi kuşatır. Odanıza televizyona bakıyorsunuz şu anda. Televizyonda sizin önünüzde bir boşluk var. Bir hava boşluğu. Allah'ın ilmi o hava boşluğunu da kuşatmıştır. Televizyonunuzu da kuşatmıştır. Televizyonunuzun öbür tarafındaki boşluğu da kuşatmıştır. Karşıdaki duvarı da kuşatmıştır. Onun ötesini de, dünyayı da, dünya ile güneşin arasında, güneşi de, başka güneşlerle güneşin arasında, başka güneşleri de, zahiri alemi de, berzah alemini de, gayb alemini de, onun berzah alemini de, emr alemini de, zülmani alemini de, bütün boyutlarıyla Allah'ın ilmi hiçbir boşluk bırakmadan kaplamıştır.
her şeyi kuşatır. Allah'ın ilminin kuşatmadığı hiçbir nokta mevcut değildir. Her şeyin içi ve dışı. Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kâneti Baba'nın birinci safhasında o bir şeyi, sizdeki bir şeyi Allah'a gönderiyorsunuz. Allah'ın zatında yok oluyor. O şeye dikkatle bakın. O yüzüne varamayacağınız bir şeydir. Ve Allah'ın kabul ettiği bir şeydir. Bir süre Allah'ta kaldıktan sonra size geri gelmesi için harekete geçebilirsiniz. Sadece düşünün onun Allah'tan ayrıldığını. Düşündüğünüzde paralel olarak ayrılacaktır. Bu yetki size verilmiştir. Sonra bir anda size ulaşacaktır ve başınızdan adım adım gözlerinize, burnunuza, çeninize, oradan göğsünüze, kollarınıza inecektir. Bacaklarınızdan ayaklarınıza kadar inecek. Ve bütün vücudunuzu yeniden işgal edecektir. İşte o bir şey. Kâneti Baba'nızın tebelli teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile beraber olmak zevkine payan olmayan bir şeydir. Doyumsuzluktur. Anlatılamaz bir güzelliktir. Yaşanır. Ne zaman bir konuda sıkılırsanız hemen düşünmeye başlayın. Hareketsiz kalın. Eylül Besmele çekin. Sonra üç defa ayetel kürsü okuyun. Ve arkasından hissetmeye başlayın. Ayaklarınızdan yükselen o yükselen şeyi hissetmeye çalışın. Kısa bir zaman içinde bunu başaracaksınız. Ve hem sizden ayrılırken, hem Allah'ın zatındayken o, hem de tekrar size döndüğünde, üçüncü de ayrı ayrı güzellikleri yaşayacaksınız. Onunla beraber olmak sizden bir şey. Orada, Allah'ta tüyleriniz diken diken içiniz ürperiyor. Ama umuyorsunuz. Doyulmaz bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Denediğiniz zaman bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala'nın kâinatın olma emrini, bu doyumsuzluğu, bu muhteşem güzelliği yaşamanın için oluşturduğunu fark edeceksiniz. Her şeyi çok güzel bulacaksınız. Her şey sizin için yaratılmış. O içinizdeki şeyle var olan, ezelden beri var olan
sevgili kardeşlerim. Hiç unutmayın. Sadece bir tek maksada dönük olarak yaratıldınız. Allah sizden hiçbir şey istemez. Sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Hem bu dünyada mutluluğu tepeden tırnağa yaşamanızı, hem de ölümden sonra, kıyametten sonra cennet saadetini en üst boyutta yaşamanızı. Ne fizik vücudunuz için, ne nefsiniz için, ne de ruhunuz için aslında ölüm yok. Fizik vücudunuzun öldüğünü, toprağa gittiğini biliyorsunuz. Tamam. Peki ya kıyamet günü? Zaman geriye doğru giderken hangi zaman parçasında yaşıyorsanız gelecekten gelen zaman oraya mutlaka ulaşacak. Sizin ölmeden evvelki gününüzde siz yaşıyorsunuz. Zaman oraya döndüğü anda yaşamakta olanların hepsi zaten hayatta. Ama orada hayretle göreceksiniz ki yer çekimi olmayacak. Yer çekimi olan tek yere indi ilahiye çekileceksiniz. Ve oraya ulaşacaksınız. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki asırlar boyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber sahabe bunu yaşadıktan sonra asırlar boyunca Allah'ın bütün evliyası bu güzellikleri yaşamışlar. O sırrı biliyorlardı. Onun ne olduğunu. Ehil olduğunuz zaman siz de öğreneceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin için, hepiniz için Allah'ın temel gösterdiği hedef sizin mutluluğunuzdur. Onun dışında ne varsa hepsi sizi o doyumsuz mutluluğa ulaştırmak için birer vasıtadır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz bir vasıtadır. Mürşide ulaşmanız bir vasıtadır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız bir vasıtadır. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeniz bir vasıtadır. Bu safhalar boyunca mutluluğunuz adım adım artacaktır. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinin tamamına ulaşabilirsiniz. Cennetlerse her safhada bir üstteki cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı bilen herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan herkes Allah'a ulaşmayı dilemek kaydıyla 10 tane insanla mürşidine de tövbe eden herkes ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes üçüncü kat cennetin sahibi olur. Birinci ve ikinci kat cennetlerde dünya saadeti yoktur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısını yaşayabilirsiniz. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzda Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaksınız.
sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Beşinci kat cennetsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edip de dördüncü kat cennetin sahibi olduğunuzda dünya sahnesinin %90'ından fazlasına ulaşırsınız. Ama nefsinizi Allah'a teslim etmenizi saadetiniz %100'dür. Beşinci kat cennetlikler dünya saadetinin %100'üne, cennet saadetiniz ise beşinci katına sahiptirler. İrşada ulaşanlar altıncı katına, altıncı kat cennete, dinatın takvaya sahip olanlar, iradesinde Allah'a teslim edenler, yedinci kat cennetin sahibi olanlar. Daha ötesine yok. Sadece devrin imamı yedinci katta ayrı bir cennete ulaşır. Bütün devirlerdeki devrin imamları, yani bütün nebilerle bütün ülkelerdeki resimlerden nebilerin olmadığı devrede devrin imamlarına seçilenler, Allah tarafından seçilenler, sadece onlar için Allah Teala yine yedinci katta 18. cennet oluşturmuş. Ama yedinci katta ayrı bir kapıdan girilen bir cennet. Onun için Yunus 8 cennetin kapısı diye bir şeyler yazmış. Yunus'un yazdıklarına dikkat edin. Yunus zamanında devrenin imamıydı. Huzur namazının imamı. Bütün güzellikleri yaşayan Yunus, kanatlandık, kuş uçtuk, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelim dünyada Allah ile olan ilişkilerin bir insanın ne için mutlu olabileceğini, mutlu kılabileceğini yaşadıkça öğreneceksiniz. Sakın şeytanın sizin nefsinize sahip olmasına müsaade etmeyin. Yoksa iblis sizi bu dünyada yaşayacağınıza pişman eder. Ona hiçbir fırsat vermeme konusunda hep alarmda olmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, tehlike sadece daimi zikirle kalkar. Yoksa her zaman tehlike vardır. Ve bu yüzden tehlikeyi unutmamalısınız. Bu söylediğim büyük sevki, kanaatim olmayı herkes yaşayabilir. Her kademedeki kardeşimiz yaşayabilir. Ve ne kadar büyük bir zevki yaşadıklarını fark edeceklerdir kardeşlerimiz. Şimdi Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Allah'tan önce hoşlanacaksınız. Hoşlanacaksınız ki ona ulaşmayı dileyesiniz. Dilemezseniz söylediklerinden hiçbirini yaşayamazsınız. Ben diliyorum demeniz, dilemenin hükmü gerçekleşmedikçe yanlıştır, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'ı dilemenin oluşturacağı hüküm, Allah'ın emirlerini yapmanın sizde angaryadan zevke dönüşmesidir. Böyle bir şey yoksa
hayır, Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Allah'ın emirleri size angarya olarak geliyor. O emirleri yaparken sıkıntı duyuyorsanız, hele Allah'ın dostları size düşman gibi görünüyorsa, o zaman hayır, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatıyorsunuz, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o namazını zevkle kılan birisidir. Orucunu zevkle tutan birisidir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidine ulaştığı andan itibaren tutacağı ilk perşembe orucunda açlık ve susuzluk hissetmez. Böyle misiniz? Yaşamak size çekilmez bir yük gibi gelmiyor, öyle değil mi? Allah'ın namazını kılarken, aman şu dört tekiti de kılayım, yakamdan düşsün şu namaz diye düşünmüyorsunuz, öyle değil mi? Namazı yaşarken kanitin oluyorsunuz, öyle değil mi? Allah'ı düşünüyorsunuz, onunla birlikte oluyorsunuz. Evet, sonsuz uzaklıkta tamam, ama ona kanitin olduğunuz zaman ulaşıyorsunuz. Siz buradasınız, o orada, gene tamam, ama ulaşıyorsunuz. Sizdeki şey artık orada, Allah'ta. Sır. Sevgili kardeşlerim, muhteşem bir olay. Mutluluk. Her yerinden mutluluk akmalı. Paçanızdan. Saadet öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim, İçiniz dışınız aydınlıktır. Hiç kimseye düşman olamazsınız. Size düşmanlık edenler de sizin düşmanınız olamazlar. Öyle bir noktaya varacaksınız ki size herkes, sizi öldürmek isteyenler dahi dost olmuştur. Ölmeden evvel ölümü binlerce defa yaşamışsınızdır. Ve sadece her şeyin Allah ile yakınlığa bağlı bir mutluluğu oluşturduğunu tespit edeceksiniz. Bu Allah'ın kanunudur. Önce Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak ve neticede Allah'a hayran olmak. Her şey öylesine gider ki, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, size ben nasıl bakıyorsam, Allah-u Teala da onun çok ötesinde, benim sizi sevdiğimden binlerce kat daha fazla sizleri severek size bakıyor. Her an sizi görüyor. Her an sizinle beraber. Hiçbir anı geçmiyor Allah-u Teala'nın sizinle beraber olmayan. Hiçbir anı. Her yaptığınızdan her an haberdardır. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, nasıl hayran olmasınız ona? Nasıl yaşamasınız bu sonsuz güzelliği yudum yudum? Nasıl hatırlamazsınız Vuslat gününüzü, ruhunuzun Allah'a ulaştığı ilk günü?
dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bizim müritlik zamanımızda benim seyri sülükum 1,5 yıl sürmüştü. Şimdi 3 ayda, 2 ayda, hatta 1 ayda Allah'a ulaşanlar var aramızda. İşte bu zamana, yani asr-ı hidayete ahir zaman denmesinin arkasında bu hakikat var. Her şey hızlanıyor. Her şey ayrı ve yeni bir mana kazanıyor. Düşmanlıkların son demine doğru yaklaşıyoruz. Son bir çatışma. Sonra da bir sonsuz mutluluk devri. Dünyada sırf ve sükunun hakim olması. İkinci asr-ı saadet. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel, öylesine aydınlık ki şeytana bu nurları, bu aydınlığı karanlık yapması için fırsat vermeyin. Onunla ciddi bir mücadeleyi uzun haline getirin. Her davranışınızdan Allah'ın sizi ne kadar mutlu kıldığı ortada olsun. Ayağın olsun. İnsanları sevin. İnsanlara iyi davranın. Size verilen yetkileri sakın nefsiniz istikametinde kullanmayın. İnsanlara hakim olmak talebinizin, nefsinizin kibir talebinin gölgesi altına, zilali altına hiç girmeyin. Hep Allah'ın nur güneşinin etrafında olun. Hep o güneşin sizi sarmasına, ısıtmasına yardımcı olun. Onu, Allah'ın nurunu görmeye çalışın. Bir noktadan gözünüze doğru gelen ve iki gözünüze ayrı ayrı ulaşan iki demet göreceksiniz. İleride sadece bir tek noktadadırlar. Gözlerinize ulaştığı zaman iki nurun olduğunu göreceksiniz. Özellikle seher vaktinde, yani sabah namazından evvelki sahurdan evvelki nokta. Ortalık alacakaranlık. En çok nurları göreceğiniz zaman parçası o zamandır. İster gözünüzü açın, İster gözünüzü kapatın, nurları göreceksiniz. İki gözünüze ulaşan ama ileride bir tek noktada birleşen iki nur. Sonra yavaş yavaş dönecekler. Gözlerinizi kapattığınız zaman da onları göreceksiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da yine göreceksiniz. Aydınlığın içinde nuru görmeniz, seçmeniz zor bir olay. Ama seher vakti nurun görünmesinin en güzel zamanıdır. Güneşten epeyce evvel. Sabah namazı daha girmeden öncekilerle. İşte o nokta seher vaktidir. Seher vaktinde gözleriniz açık,
iki gözünüzün önünde nurlar göreceksiniz. Zannetmeyin ki bu gözlerinizi görüyorsunuz. İspat etmeniz çok kolay. Öyle olmadığını kapatın gözlerinizi. Yine onları görmekte devam edeceksiniz. Odanın içinin onlarla aydınlandığını göreceksiniz. Seccadenizin renkleri değişecek. Yeşilleri kırmızı, kırmızıları yeşil göreceksiniz. Maviler sarı, sarılar da mavi olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel olacak ki Allah'a o kadar çok şükredeceksiniz ki sizi o nurlarla mücehiz kıldı diye, kalbinizi o nurlarla pırıl pırıl yaptı diye, müzeyyen kıldı diye, size gök katlarını gösterdi diye, bir gün ona çok daha üst seviyede hamd ve şükür edeceksiniz zatını gösterdi diye. Bütün bu sevdiklerimi hiç yaşamayan zavallı insanlar, bunlara inanmazlar da, hani baklava yiyen bir insana baklavayı anlatmaya çalışıyorsunuz ama anlatamazsınız. Ona göre baklava yoktur. Tatmadığı, görmediği sürece. Sevgili kardeşlerim, hayat Allah-u Teala tarafından verilen, bütün insanlara tahsis edilen bir muhteşem insanlık mirasıdır. Allah'ın mirası, hayat, onu size Allah veriyor. O içinizdekileri de, nefsinizi de, ruhunuzu da, diğerinize. Öyleyse her şey sadece ve sadece sizi mutlu kılmak için Allah Teala tarafından verilmiş. Anlamıyor musunuz dedi. Allah'ın başka bir muradı yok. İstediği şey sadece sizin mutlu olmanız. Ve sizi mutsuz eden sizden başka hiçbir faktör yok. Sadece sizin nefsiniz ve nefsinize şeytanın yaptığı tesir, nefsinizin afetlerine. Dikkat edin, hayata öyle bir kulvarda yarışa girerek başlarsınız ki orada nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla doludur. Her şey negatiftir. Şeytan favoriliğiyle nefsinin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Ama bir başka kuvvet bu olayı dengeye alır. Netice 0-0, elde var 0'dır. Yani nefsinin kalbi %100 şu arkamdaki koltuk kadar karanlık. Ruhunuzun kalbi ise %100 güneş kadar aydınlık. Karanlıkla aydınlık birbirini ne tür kılar? Nefsinizin her afetinin karşılığı ruhunuzun bir hasretidir. Toplam sayı olarak eşit kuvvetlerle dengeye girersiniz. Negatifler ve pozitiflerin toplamı daima birbirine eşittir. Ama dağılım her afette ve her hasrette değişik özellikler gösterir. Onun için insan sayısı kadar değişik karakter vardır. 19 tane afetiniz, 19 tane hasretinizle
bir afet ve onun zıttı olan hasret veya bir hasret ve onun zıttı olan afet, ikisinin toplamı da aynı eşittir. İsyan afetiyle itaat hasreti, nefret afetiyle sevgi hasreti, her biri 10 puan olduğunu düşünelim. Nefsinizin kalbindeki afetlerin ortalamasının ve ruhunuzun kalbindeki hasretlerin ortalamasının ikisinin toplamı daima 20'yi bulur. Bu eşitlik hissedilenler. Ama bir hasretin 1 puan olduğunu düşünün. Bu hasretin karşılığı olan afet tam 19 puandır. Bir hasretin 2 puan olduğunu düşünün. Bunun karşılığı olan afet 18 puandır. Bir hasretin 7 puan olduğunu düşünün. Onun karşılığındaki afet 13 puandır. Ama ikisinin toplamı daima 20'dir. Eğer hasretleri ayrı toplarsanız 190 puan edecektir. Afetleri ayrı toplarsanız sadece afetleri, onların da 190 puan geldiğini göreceksiniz. Eşitlik hissedilenler ama denge herkeste farklı farklıdır. Bu sebeple insanlar muhtelif karakterlerin sahipleridir. Ve eşit şartlarla kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ne kadar afetiniz varsa aynı miktarda hasretiniz de var. Terazinin iki kefesi dengeli olarak başlarsınız. Ulaşmanız lazım gelen taraf, sonuç, terazinin iki kefesinden birisinin %100 aşağı inmesi, ötekinin de tam olarak yukarıya çıkması. Öyle mi? Hayır değil. Aşağıda olan kefenin, onu aşağıda tutan afetlerinin birer birer yok edilerek yerine ruhun hasretlerinin geçmesi ve bu hasretlerin fazilet adıyla nefsinizin kalbine yerleşmesi. Sonuç mu? Sonuçta nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi olacaktır. İşte o zaman Allah'ın sevgilisi olacaksınız. Yani nefsinizin bütün afetleri daimi zikirde yok olduğu zaman hayatınız bu noktadan itibaren hangi başka insanları üzecek olayla karşılaşırsanız karşılaşın, sizi üzemeyecektir. Allah'ın yardımı, Allah'ın eli daima üzerinizde olacaktır. Allah sizi asla bırakmaz. O zaman belki de siz de söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, bir bahar ülkesinde yaşamak ister misiniz? Öyleyse bilin ki baharı oluşturacak olan sizsiniz. Bütün tomurcuklarıyla bir bahar, hayatınızın bahar olması. Bunun için ulaşmanız lazım gelen şey ya daimi zikre ulaşmak ya kendinizi başka insanların mutluluğuna adamak. İkisi de sizi mutlaka bahara ulaştırır. Her tarafın güzelliklerle donatılmış olduğunu dikkatle incelerseniz görürsünüz. Allah'ın o ince işlemelerini, erişilmez sanatını,
güzellik ölçülerini her baktığınız Allah'ın yaratığında görmeniz mümkündür. Her ağaca ayrı ayrı bakın. Hepsinde ayrı bir denge göreceksiniz. Ayrı bir güzellik. İşte sonbahardasınız. Kırlara çıkın. Ağaçların yapraklarının nasıl yeşilden sarıya, turuncuya, hatta bazı yerlerde kırmızıya dönüştüğünü dikkatle inceleyin. Bakacaksınız ki ilkbahar ne kadar güzelse sonbahar da o kadar güzel. Her şey, ama her şey çok güzel yaratılmış sevgili kardeşlerim. Bu güzellikleri bozabilen, size çirkin gösteren tek varlık şeytandır. Onu hayatınızdan uzaklaştırın. İlacı zikirdir. Bilin ki şeytan sadece kalbinizdeki, nefsinizin kalbindeki karanlıklara, afetlere, yani hevanıza tesir edebilir. Ve Allah Teala size hevanızdan, nefsinizin afetlerinden kurtulmanın reçetesini vermiş. O Nisan'la irşat makamına ulaşacaksınız veya herhangi bir vekile Allah'ın bu konuda yetkili kıldığı veya Allah'ın Resullerinin yetkili kıldığı veya insanların irşat makamına ulaştığı bir ortam. Dikkat edin, sadece resimler mürşit değildir. Allah'ın tayin ettiği mürşitler iradelerini Allah'a teslim eden insanlardır. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesine muhatap olan herkes İrşad makamının bir makamın sahibidir. İrşadın bir noktasındadır. Onların vazifeli kıldığı insanlar vardır. Onlar da Allah-u Teala tarafından resmi vazifeli vazifeli kılınmasalar bile tabi olduğunuz zaman başınızın üzerine gene devrin imamının ruhu ulaşacak olan kişilerdir. Öyleyse tabiyetiniz anından itibaren yapacağınız zikirle nefsinizin kalbindeki afetler devamlı olarak azalacaktır. Yerlerini faziletlere terk edecektir. Giderek daha çok baharı yaşayacak olan bir hüviyet kazanacaksınız. Her şeyin size sonsuz mutluluklar taşıdığı bir alemde olacaksınız sevgili kardeşlerim, izleyenler, dinleyenler. İşte şu anda Allah'ın bize nasip kıldığı bu camide, Amerika'da, bu odada sizlere bu sohbeti yaparken biz ne kadar mutluysak, sizin de böyle mutlu olduğunuzu hissetmek en büyük dileğimizdir. Allah'tan en çok istediğimiz şey hepinizi bu saadetlere ulaştırması. Ama şeytan da bu hedeflere ulaşmamanız için her şeyi yapar. Nefsinizdeki afetlerin birer birer elinden gittiğini gören iblis, sizi tekrar aynı tuzağına düşürmek için büyük gayretlerin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah'a kalp gözünüzle hep bakmalısınız. Ta kalbinizde Allah'ı hissetmeye çalışmalısınız. Her namazda onunla beraber olmaya çalışmalısınız. Dünya şeylerinin, problemlerinin sizi ne kadar çok meşgul ettiğini ancak Allah ile karşı karşıya kaldığınızda, onunla yeterince meşgul olamadığınız zaman anlarsınız. Onun için Allah Teala dünyaya bir insan dünyası diyor, sizi meşgul eder diyor. Hani o adamı hatırlayın. Çok fakirmişti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Ey Allah'ın Resulü benim için de dua et de Allah bana bir sürü versin dediğini hatırlayın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da ona ikiyle hitap ederek iyi de demişsenin sonra bu Allah'ın yolunu ihan ettiğini görür gibi. O da demiş ki katıya böyle bir şey olmayacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dua etmiş. İçi ürpererek, içi geniş bir hüzünle hüzünlenerek dua etmiş. Allah Teala'ya duayı kabul buyurup o kişiyi çok büyük bir sürünün sahibi yapmış. Bir süre sonra vadiye göç etmiş. Namazlara gelmez olmuş. Sonra süresi çok fazla artmış. Sonra onlar zekat istemeye gittikleri zaman o sizinki vergi toplamak gibi bir şey demiş. Zekat vermemiş. Artık sürüleriyle, zenginliğiyle öyle bir meşgul ki Allah'ı unutmuş. Neden sonra aklı başına gidip de yıllar sonra Peygamber'den sahasına gidip pişmanlık duyarak ben zekatımı vermek istiyorum dediğinde Allah'ın Resulü ona Allah Teala senin zekatını bize haram kıldı demiş. Ve bu kişi o yerlerin en zengini olan bu zat bütün sürüsünü adım adım kaybederek farklı zaruret içinde ölmüş. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye de müracaat etmiş. Hiçbiri onun zekatını kabul etmemişler. Allah'ın emrine gereğin var. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hadi gelin bu güzelliklerin içinde beraberce dolaşalım Allah'ın bahçesinde, baharlarda, çiçeklerde, göklerde, her yerde. Allah Teala'nın hepinizi benim duyduğum şeyleri duyacak bir hüviyete getirmesini ondan Yüce Rabbimizden Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimi burada inşallah tamamlamak istiyorum. Biliyorum size doyum olmaz. Ama yine de burada sözlerimi bitirmek mecburiyetindeyim. Size doyum olmaz ama zaman dolar. Ve zaman doldu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kasetleri hepiniz alın. Sık sık dinleyin. Ne zaman sıkılırsanız mutlaka bu kaseti dinleyin. Bir ucundan mutluluğu en az bir parça mutlaka yakalarsınız. Hepinizi sonsuz mutlulukları ulaştırması dualarımıza dileklerimizde Fatiha ve Es-Salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha karşı karşıyayız. Bir defa daha gönül gönüle beraberiz. Bir defa daha size kalbimin, iç dünyanın bir şeylerini ulaştırmak üzere sizinleyim. Öyleyse bütün güzellikleri Allah Teala sizin için yaratmış. Biliyor muydunuz? Onun gözünde yalnız siz varsınız. Biliyor muydunuz? Onu ne kadar severseniz, o size onun şimdi kaç bin katı kadar daha fazla sever. Ve aynı miktarda sevgisi artar. Biliyor muydunuz? Bir ünit onu seviyorsunuz, o sizi bin ünite seviyor diye kabul ederim başlangıç seviyesi. Siz onu iki ünite sevmeye başladığınız zaman, o sizi 2000 ünite sevmeye başlar. Siz onu 3 ünite sevdiğiniz zaman o sizi 3000 ünite olarak sevmeye başlar. Öyleyse bütün bu güzellikler sizin ona dönüşünüzle alakalıdır. O sizi hep sever ama siz ondan haberdar değilsiniz. Öyleyse hepiniz emanet taşıyorsunuz. Hepiniz rehine taşıyorsunuz. Acaba ne demek istiyorum? Hadi gelin sizinle beraber Kur'an'da bir yolculuğa çıkalım. Evvela İlk uğramız Müddessir Suresi 38-39-43 ayet-i kerime. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Rehinetün. Rehinetün. İlla ashabel yemin fi cennet. Ne diyor Allah Teala? Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahibi olan nefsler var ya, yeminlerini yerine getirip de yemin sahibi olmak şerefini kazanmış olan nefslerinin yeminini yerine getirip de yemin sahibi unvanını kazanmış olan nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kimlermiş rehineler? Nefslerimizmiş. Niçin rehineymişler? Kazandıkları dereceler diyor Allah-u Teala. Hadi söyleyin bakalım bana, pozitif dereceler mi? Negatif dereceler mi? Eğer pozitif dereceler olsaydı zaten neyin olmalılardı. Neyinlikten kurtulmuş olurlardı. Öyleyse bütün nefsler için başlangıçta herkes rehinedir. Herkesin nefsi rehinedir. Kazandığı negatif dereceler sebebiyle. Neden? Çünkü nefsinizin kalbi kapkaranlık doğuşunuzdan itibaren. Çünkü nefsinizin kalbinde sadece afetler var doğuşunuzdan itibaren. Çünkü nefsiniz devamlı sizi suça çağırır ve bu günah stratejisi şeytanın terkinleri altında nefsinizin afetlerinin yorulmasıyla sizi devamlı negatife götürür. Ve hep derecat kaybedersiniz. Kaybettiğiniz derece sebebiyle de rehinesiniz. Fizik vücudunuz mu rehine? Ruhunuz mu rehine? Nefsiniz mi rehine? Bu üçünden birisinin cevabını kesin olarak veriyor Kur'an-ı Kerim. Nefsler rehinedirler diyor. Ama biliyor musunuz ki nefsiniz bir rehinedir ama aynı zamanda da emanettir. Emanetin sahibine teslimi mutlaka rehinecilikten kurtulduktan sonra gerçekleşecek olan bir vakadır. Ama rehine olmayan bir emanetiniz var mı? Evet, ruhunuz. Rehine olmayan başka bir emanetiniz var mı? Evet, fizik vücudunuz. Bunların kurtuluşu, teslimi o rehineye bağlı, rehine olan nefsinize. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz emaneti

söylüyor Allah-u Teala. Bütün nefsler rehinedirler, iktisap ettikleri derecelere göre. Sonra enteresan bir şeyden bahsediyor. Ama yemin sahipleri diyor. Öyleyse rehineliğin yemininizle alakalı var, alakası var mı? Kesin. Öyleyse ne çeşit bir yemin? Nefsimizin Allah'a verdiği yemin ne çeşit bir yemin? İşte bu sualin cevabını Şem suresinin 9. ayet-i kerimesinde hemen yakalıyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim içinde dolaşmaya çıkmıştık ya, limanlara örecektik birerler. İlk liman Müddessir suresi 38-39-40. ayet-i kerimeler. İkinci liman Şem suresi 9. ayet-i kerimeler. Kat eflaha men zekkaha. Ard olsun ki onlar felaha ererler. Onlar cennet müjdesini alırlar. Kimler? Onu nefslerini tezkiye edenler. Onu kelimesinin, oradaki onu kelimesinin nefs anlamına geldiğini, nefs anlamını ihata ettiğini nereden biliyoruz? Bir evvelki, iki evvelki ayetten biliyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Ve nefsin yama sevaha diyor. O nefse ve onu sevva edene. Sonra ne diyor Allah-u Teala? O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Fe elhamaha ona bir evvelki ayet-i kerimede geçen nefse ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ne? Allah'ın takvası şeytanın fücuru. Öyleyse kimlermiş o felaha erenler? Felaha eren, kurtuluşa eren, cennete ulaşacak olan nefsler kimlermiş? Nefslerini tezkiye edenler, onu kendilerini tezkiye eden nefsler cennete girecekler, felaha erecekler. Öyleyse nefsimiz Allah'a bir yemin vermiş, tezkiye olacak. Acaba ne demek tezkiye? Tezkiyetün nefs. Arapçada böyle geçiyor. Ne demek bu? Nefsimizin tezkiyesi demek. Nasıl tezkiye olacak nefsimiz? Zikir adlı bir silah kullanılacak. Bu silahla nefsimizin kalbinde 7 tane kalp ihsanı tahakkuk edecek. 7 tane kalp şartı gerçekleşecek. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Nefsimizin kalbi baştan aşağı sadece karanlıklardan ibaretken, %100 afetlerden ibaretken netice değişecek. Nefsimizin kalbinde yavaş yavaş nur birikimi başlayacak. Nur birikimi %1-2 derken %7'yi bulacak. İkinci bir %7'yi bulacak. 7 defa %7'yi bulacak. Huşuda aldığımız %2 nurla birlikte nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşacak. Açtığı ne olacak? Yeminini yerine getirmiş olan, nefsini tezkiye etmiş olan birisi olacak. Rehine olan nefs kurtulacak mı? Evet. Nefsimizin rehinelikten kurtulabilmesi tam 7 kademede gerçekleşen bir olgudur. Peki bu neyi sağlar? Bu emanetin onun sahibi olan Allah'a geri dönüşünü, Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslimini sağlar. Öyleyse emanetin Allah'a geri dönmesi lazım. Allah-u Teala kim diyor ruhunu Allah'a döndürmeyi dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bunu söylüyor. Öyleyse ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra kurtuluşumuz kesin. Ne yapacağız ondan sonra? Eğer yaşıyorsak mutlaka müşidimize ulaşacağız. Yaşamıyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşsek gideceğimiz yer kesinlikle cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemiş de ondan sonra ölmüşsek mutlaka kurtulduk.

Çünkü Allah Teala kurtuluşu kesinleştiriyor. Amir olanların kurtuluşu kesin. Hem Mülk Suresinin 8-9. ayet kerimesinde hem de Vel Asr Suresinin daha 1. ayet kerimesinde kesinleşiyor. Amir olanlar mutlaka kurtulacak. Yaşıyorsak mutlaka mürşidimize ulaşacağız. Mürşidimize ulaşırsak ne olacak? Tam 7 tane kalp şartı gerçekleşecek bizden. Önemli mi? Söz konusu olan nefsimizin tezkiyesi, rehininin rehinelikten kurtulması. Emanetin onun gerçek sahibine iadesini teslimin Allah-u Teala emretmiş Nisa'nın 8'de. Ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Dikkat edin, burada emanet kelimesi çoğul olarak kullanılmış emanetler, ama sahibi ehliha diyor. Onun ehline, sahibine, sahibi tekil olarak kullanılmış. Öyleyse işte böyle bir dizaynda emanetlerin Allah'a teslimi farz kılınmış. Allah Teala'nın söylediği yerlere, göklere emaneti teklif ettik de onları kabul etmediler. İnsan kabul ettiriyor, insan cahildir. Yani insanın nefsi başlangıçta afetlerle doludur. Her açıdan cahildir insan. Özellikle Allah'ın ilmini bilmeme açısından cahildir. Dünya önünü ne kadar bilirse bilsin, bu neticeyi değiştirmez. İnsanı kurtuluşa ulaştırmaz. Öyleyse cahil olan insanın öğrenimiyle beraber tatbikatının da onu kurtaracak olan bir yol içinde, bir patika içinde Allah'ın emirlerine paralel bir seyir takip etmesi lazım. Emanetin Allah'a ulaşması için rehininin tam 7 kademede kendisini kurtarması lazım. Diyelim ki emanet öyle bir yerde ki evvela 1. odanın kilitini açacak, 2. odaya geçecek. Onun kilitini açacak, 3. odaya geçecek. Onun kilitini açacak, 4. odaya geçecek. Ve hepsi birer kat yukarıda. Nefsin böyle bir birer kat, bir evin, bir apartmanın içinde 7 tane katını yükselmesi ve son katta rehinelikten kurtulmasına tam paralel olarak insan ruhu da göğün 1. katına, 2. katına, 3. 4. 5. 6. 7. katına çıkacak. Anahtar mı? Rehinede. Allah-u Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi diyor ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlarla ve Allah'ın resimleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Kimdir Allah'ın ayetleriyle alay edenler? Allah-u Teala'nın demin söylediğimiz ayet-i kerimedeki cahilleri. Cahil olan insan, Allah'ı tanımayan insan Allah'ın ayetleriyle alay eder. Bir insan düşünün, kendiniz düşünün, 200 trilyondan oluşuyorsunuz. Tam 9 katrilyon sizde siz varsınız. 9 katrilyon sizi ayak tırnaklarınızın ucundan saçınıza kadar yaratacak olan, yeniden vücuda getirebilecek olan, bütün özelliklerin sahibi olan 9/2 katrilyon kromozom sahibisiniz. 9/2 trilyon, katrilyon. Artık bu rakamlar benim kafamda şekillenemiyor. Kaç tane sıfır olduğunu unuttum bile. Ama katrilyon deyince herhalde bir değer var kafanızda. İşte ondan. O katrilyondan tam 9 tanesi sizde var. 1.600.000'lıysa, 1.900.000'lıysa,
trilyon, 12 sıfırlı, katrilyon, 15 sıfırlı falan olması lazım. Doğru olmayabilir, siz bakın matematik kitaplarına. Ama işte o kadar kromozoma sahipsiniz. Eğer insan cahil olmasaydı bunu bilirdi. Rabbinin onu nasıl yarattığını bilirdi. Ve nefsini rehinelikten kurtarmak üzere derhal harekete geçerdi. Öyleyse ne zaman şu birinci odanın içinde esir olan üst kata geçebilmek için o aradaki anahtarla kapıyı açmak mecburiyetinde olan ve rehineliğin birinci safhasından o zaman kurtulan nefsiniz, o katın anahtarıyla orasını açtığı zaman aslında elindeki anahtar gök kapılarını açan anahtar. Göğün de birinci kapısı ruh için açılıyor. Neden Allah Teala gök kapıları açılmaz diyor? İnsanın cahilliği sebebiyle. Nefsin cahilliği sebebiyle. Eğer nefs iç dünyasındaki olguları adım adım değiştirmeye başlarsa cehaletten alim olmaya doğru bir seyir takip edecektir. Öyleyse birinci kata dünya üzerindeki sadece bir apartman düşünün, 7 katlı bir apartman. Onun tavanlarından yukarıya doğru ilişkiler var, kapılar var. Ve o birinci katın tavanını açtığınız zaman elinizdeki anahtarla göklerin de zemin katıyla birinci katı bağlayan birinci gök katının kapısı açılıyor. Artık birinci kata ruhunuzun emanetin ulaşması temin ediliyor. Öyleyse şimdi sisteme dikkatle bakalım. Neyi gerektiriyor? 7 tane kalp şartını. 1. Allah Teala nefsinizin kalbindeki ekinliği alır. 2. Allah Teala nefsinizin kalbine ihfat koyar. Öyleyse kalbinizin durumundan bahsediyorsak İsra suresinin 46. ayet kelimesine bakacağız. 45 ve 46. ayetlerine Allah Teala diyor ki Habibim sen ne zaman onlara Allah'ın ismini tek tek zikrederek Kur'an-ı Kerim'i okusan o münafıklar var ya onlarla senin aranda daima hicab-ı mesturatlı bir perde vardır. Onlar bu yüzden senden nefret ederler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle yerlerinden kalkarlar ve oradan uzaklaşırlar. Arkalarını dönüp oradan uzaklaşırlar. Onlarla senin arandaki bu hicab-ı mesturen nefesinde onların kulaklarında vakka vardır. Seni kulakları duyar ama onları işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. İşte kalpte olan sisteme dikkatle bakın ki bunda da ekinnettir. Kalbinizdeki ekinneti Allah Teala alıyor, yerine ihfat koyuyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi onların kalplerine ihfat koyarız. İrşad makamının Allah'ın sözlerini sadece onu söylediğinden emin olsunlar diye diyor. Öyleyse kişinin kalbindeki ekinletin alınması, oraya ihbatın konulması bir şartlı olgu. İhbat, idraki önleyen müessese yerine idraki sağlayan başka bir müessesenin getirilmiş olduğunu ifade eder. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Kalbinizdeki ekinleti Allah Teala alıyor. İsra suresinin 44. ayet 45. ayet kelimesinde bu ekinletin mahiyeti anlatılıyor. Hac 54'te de ekinletin alınıp yerine ihfat konulması stratejisinden bahsediyor Allah Teala. Sonra nefsinizin kalbine Allah'ın sünnetullahı ulaşıyor ve nefsinizin kalbindeki nur kapısını Allah'a döndürüyor.
Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki diyor Allah Teala gaybde Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kaderi Allah'a döndürülmüştür. İşte Allah Teala kaderimizin nur kapısını Allah'a dönük olması lazım. Yani nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Bu ikinci kalp şartımızın oluşmasıdır. Daha nefs tezkiyesi falan başlamadım. Daha nefsimizin temizliği meclisesi başlamadı. Bunun başlayabilmesi için 7 tane kalp şartına ihtiyacımız var. Kalbimizde 7 tane şart oluşması lazım. Kalbimizdeki sistemleri Allah-u Teala'nın değiştirmesi lazım. Onlardan bahsediyoruz. Bundan sonra Allah-u Teala ne yapıyor? Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük kurundan Allah'a döndürdü. Allah'a dönük bir kalbin sahibi oldunuz. Bundan sonra Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Demek ki bu dördüncü işlem oluyor. Ekinet aldı Allah-u Teala, bir, yerine ihtat koydu. İki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Üç, ve ondan sonra ne yaptık? Göğsünüzden nefsinizin kalbine bir nur yolu açtı. Ne diyor Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi? فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Kim, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslimi açar. Yani kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmıyor. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, aynı anda Allah onu kendisine ulaştırmayı diliyor, onların göğsünü teslimi açıyor. Ne olur açarsa, ne olduğunu Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinden, Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinden çıkartıyoruz. Nur 21'de ne var? Nefs tezkiyesi var. Diyor ki Allah Teala, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşmasıydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Ama oradan evvel Enam suresinin 125. ayet-i kerimesindeki yolun ne işe yaradığını öğrenmemiz lazım. İşte Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi bize onu öğretiyor. Allah Teala diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini İslam'a teslimi açtı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Allah bu yolu açmazsa kalbinize nur ulaşamıyor. İşte açıldı Allah'ın dördüncü işlemi, göğsünüzden nefsinizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor ama kalbiniz kirli. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazl ve rahmet ve salavat, iki grup nur gelir. Burada sadece bir grup nur gelir. Rahmetle fazl göğsünüze gelir. Evvelce göğsünüze gene geliyordu ama böyle bir yol olmadığı için göğsünüzden kalbinize Allah'a geri dönüyordu bu nurlar. Şimdi göğsünüze Allah'ın nurları geliyor. Ama yol açılmış, gözünüzden kalbinize ulaşıyor. Ama gene bir engel var, kalbiniz mühürlü. Ve hala kalbinizin içinde küfür yazılır. Ve nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmesi mümkün değil, mühür sebebiyle. Ama rahmet hafifçe sızmayı başarıyor. İşte bu sızıntı üzerine Allah-u Teala'nın izninden bir şeyler ulaşıyor size. Allah'ın nurları kalbinize ulaşıyor. İşte kalbinize ulaşan bu nurlar. Yalnız rahmetin kalbinize sızmasıyla noktalanır. Ve nefsinizin kalbinde %2'yi bulduğu zaman hacet namazı kılarsınız, mürşidinizi görürsünüz. Mürşidinize, o gördüğünüz mürşide ulaşıp da veya zamanın imamına ulaşıp da öğrenildiğini çekip tövbe ettiğiniz zaman son 3 kalp şartı oluşur. 1. Allah-u Teala kalbinizin mührünü açar. 2. Kalbinizdeki küfür kelimesini alır. 3. Kalbinizin içine imanı yazar.
İşte burada işlem tamamlanmıştır. 7 tane kalp çarptı nefsinizin kalbinde oluşmuştur. Birincisi ekinleti aldı Allah-u Teala nefsinizin kalbinden. İkincisi yerine ihbas koydu. Üçüncüsü kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Dördüncüsü göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Beşincisi kalbinizin mührünü açtı. Altıncısı kalbinizdeki küfür kelimesini Allah-u Teala çekti, aldı dışarıya ve yerine hemen iman kelimesini yazdı. Yedinci şart. Ve şimdi siz bu şartlarla zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ediyorsunuz. Ne olur? Eskiden bir nur geliyordu, şimdi iki tane nur gelecek. Evvela böyle bir işlem emanetin Allah'a doğru yola çıkmasını sağlayan ve rehininin de kurtuluşunu sağlayan Allah'ın bir insanları dizisini oluşturur. Allah'tan 7 tane ihsan aldınız. Bir, bunlar artık nimettir. Allah Teala başınızın üzerine göğsünüzün ruhunu gönderdi. İki, kalbinizin içine imanı yazdı. Üç, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Dört, bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Beş, o güne kadar Allah-u Teala bir sevabınıza 10 kat verirken 100 kat vermeye başladı. 700'e kadar da çıkaracak. Altı, nefs tezkiyesine başladınız. Yedi, nefsinizin kalbine rahmet ve fazlın nefesinde rahmet ve salavat attı. Bir grup daha nur gönderilmeye başlandı. Öyleyse zikre başladınız bu noktada. Üçüncü ulaştınız. 14. basamaktasınız. Zikre başladınız. Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmetle faz, Allah'tan gelen rahmetle salavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinizin içine ulaşıyor. Neden kalbinizin içine? Çünkü mühür açılmış. Açılan mühür hareketli hale gelmiş. Rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın baskıları bu mühürün üzerinde mühür kalbin alt boyutuna indiriliyor. Zilmani kapıyı kapatıyor. Ama zikir boyunca rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın baskısı devam edeceği için bu mühürün üzerine hiçbir kuvvet mühürü oradan ayıramaz. Manası zikir yaptığınız süreç içerisinde şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değildir. Ama Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tam olarak dolduracaktır. Hiç aralık bırakmadan, hiç boşluk bırakmadan Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracaktır. Sanki daimi zikirde olan birinin kalbi gibi olacaktır kalbiniz. Birkaç dakikanın içinde. Neden? Çünkü kalbinizdeki küfür kelimesi alındı. Manası o küfür kelimesi nefsinizin kalbinde karanlıkları çekmek etkisinin sahibiydi. Atraktivitesi, çekim gücü karanlıklara dönüktü. Karanlıkları nefsinizin kalbinde tutan kuvvet nefsinizin kalbindeki küfür kelimesidir. O kelime Allah Teala tarafından oradan alındığı için şeytanın karanlıkların nefsinizin kalbinde tutan hiçbir kuvvet kalmadı. Kalmayınca Allah'tan gelen rahmetle fazlın fazlı bırakması noktasında rahmet kalbinizin kalbin içinden bir takım karanlığı alıyor taşıyabilecek kadar onu kalbinizin Rabbani kapısından dışarı çıkarıyor. Aslında karanlıkların nefsinizin kalbine giriş yeri ve çıkış yeri aşağıki kapıdır. Ama nefs tezkiyesi başladıktan sonra fazlı getiren rahmetler ve salavatı getiren rahmetler fazlı ve salavatı nefsinizin kalbine bıraktıktan sonra Allah'a doğru yola çıkarken karanlıkları beraberinde alırlar ve kapıdan çıkar çıkmaz dışarıya boşluğa atarlar. Karanlıklar artık onlar için bir yük değildir. Böylece ne olur? Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbinin tamamı Allah'ın nurlarıyla dolar. Nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir atraktivite merkezidir. Çekim gücünün sahibidir ve fal adı verilen nurları etrafında toparlamaya başlar. İşte bu toparlanma keyfiyeti %1, %2,
%3 derken %7'yi bulur. O zaman 7 basamaklı bir merdiven düşünün. O apartmanın zemin katında 7. basamakta kilide ulaşıyor. Kilidin anahtarı da kilidin üzerinde. %1 zor birikti kalbinizde, rehine birinci merdivenin birinci basamağına çıktı. %2 nur birikimi ikinci basamağına çıktı. %7 nur birikimi yedinci basamağa çıktı, anahtarı elde etti. Bu anahtar dünya üzerindeki bir apartmanın zemin katından birinci katına çıkış kapısının anahtarıysa, aynı anda bu anahtarın semavi karşılığı göğün birinci kapısını açabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Uzaktan kumandayla bu anahtar birinci gökyüzünün kapısını açar. Bunun manası ruhunuzun, yani emanetin Allah'a doğru yapması lazım gelen seyrisülük isimli yolculuğun birinci aşamasına geldiğidir. Ne oluyor? Ruhunuz Allah-u Teala'ya misak vermiş. 11 defa üzerine farz kılınmış. Ruhunuzun misaki Rab 20-21-22'de boyutlarıyla anlatılmış. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَفُ اللّٰهِ وَلَا يَكُدُونَ الْمِيْسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَلْمِسَلَكِ وَيُوَافُونَ سُعَيْلِ سَبْ وَيَحْشَرْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابَ الْاِبْتِقَاءَ وَالْشَرَبِّهُمْ. Allah Teala duyuruyor ki, onlar Allah ile olan bütün yeminlerini, misaklarını, ahitlerini ifade ederler, yerine getirirler. Ve özellikle misaklarını bozmazlar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırma misaklarını, yeminlerini. Ne yaparlarmış? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Cehenneme gitmekten, kötü hesaptan korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a verdikleri misak. Öyleyse bu misakin gerçekleşmesi lazım. Ruhun Allah'a doğru 7 tane gök katını açması lazım. Emanetin misakı. Üzerimize farz. 11 defa farz. Birinci farz zümreleri 4. Ve enibü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabdenin yetişim azabı. Üzerimize kabir azabı gelmeden önce ruhunuzu Allah'a tutunun ve ona teslim olun. İkincisi Rum 31 menibü ne ileyhi ve yetekun. Ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncüsü fecicin 8 ircu'yu ilâ rabbüküm. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönmek Rabbine ulaş. Ey ruh, ey emanet diyor Allah Teala. Sonra dördüncüsü zariyat elle fekir ruhillahi Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığır. Beşincisi Lokman 15 bettemi sevilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun gibi aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah teslim yurduna davet eder. Kimi teslim yurduna davet ederse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde bildiğiniz gibi Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala gene kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime güzelinin 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettet ileyhi tepkili Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön, Allah'a ulaş. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Yani Allah'a ruhunuzu ulaştırın. 10. ayet-i kerime demin söylediğimiz Rab 28 Rab 21 Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse ruhun Allah'a ulaştırılması Allah-u Teala'nın bir emri olarak çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala burada onun bir emir olduğunu kesinleştiriyor. 9. farz. 10. farz Maide 7'ye göre
işittik ve itaat ettik demişiz Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da nefsimizin tezkiyesini, ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini bize emretmiş. Sonra da üzerimize farz kılmış. Maide 7. Ve 11. ayet-i kerime Enam 152. Allah ile olan yemininizde, misakinizde, ahdinizde yerine getirin. İşte bunların arasında misak da var. Öyleyse şimdi vaziyete dikkatle bakalım. Allah-u Teala'nın indinde bir rehine var. Bu rehine öyle bir imkanın sahibi ki ancak nefsin kalbindeki aklanmalarla her katın merdivenlerini birer birer çıkabiliyor. Ve 7. merdivenin ilk kattaki 7. basamağına ulaştığı zaman o anahtar göğün 1. katını da açıyor. İşte ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi sağlanırsa Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi devreye girer. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِسُوِي Hazreti Yusuf Allah Teala diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana %100 şer emrediyor. İşte bu %100 şerden ne zaman %7'si eksilmişse bunun manası o rehininin bulunduğu o karanlık hücrenin yavaş yavaş 1. %7'lik bölümünün aydınlanması. Bu aydınlığın boyutları o merdivenin 7 tane basamağına bağlı. %1 yükseldikçe o oda aydınlanıyor. Ve odanın tavanına ulaşıyor. Ne yapacak rehine? O 1. odadan 2. odaya ulaşacak. Ulaşıyor. Artık 1. odayı nefsi emmareyi açmış. Yeniden bir merdiven, yine 7 tane basamak, yine kapkaranlık bir yer. Sadece 1. %7'yi aydınlattı. Bu da ruhumuzun zemin kattan 1. kata kadar ulaşmasını sağladı. Ruhumuz nereye gitti? Nasıl oluyordu? Evvela müşkünlüğünü tövbe ediyoruz. Nebe 38. Ondan sonra buna paralel olarak orada hazır bulunan zamanın imamının ruhu geliyor başımızın üzerine yerleşiyor ve aynı anda ruhumuz vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Neden? Çünkü Allah sana diyor ki Allah'tan aldığı emirle zamanın imamı insanların ruhlarını bize ulaştırır. İşte ruhumuz bir emir alması lazım vücudumuzdan ayrılmak için. O emri zamanın imamı Allah'tan aldığı emri gidip tebliğ ediyor başımızın üzerinde. Senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor ruhumuza. Ruhumuz da mürşidimizin ruhunun bize verdiği Allah'tan aldığı emri tebliğiyle vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nebi 39 da bunu anlatıyor. İşte o gün hak günüdür. Hakkı ulaşma günüdür. O gün hakkı ulaşmayı dileyen kişi kendisini Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iddiası der. Ne yapacak? Emaneti o yoldan Allah'a gönderecek. Ve kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o ruha meab olur diyor Allah-u Teala. Sığınak olur diyor. Öyleyse bir çıkış, yola çıkış söz konusu. İşte yola çıkan, vücudumuzdan ayrılan ruhumuz hangi mürşide ulaşmışsa onun dergahına giriyor. Nefsimizde %7 nur birikimi olduğuna kadar 1. kata çıkması mümkün değil. Rehine 1. %7'lik aydınlanmayı tamamlamadıkça, ilk rehinelik safhasından ayrılamadıkça ruhumuz 1. kata ulaşamaz. İşte ne zaman nefsimiz 1. tavanın anahtarını alırsa oradadır, tavandadır. O zaman 1. gök katının da açılışı ona paralel olarak gerçekleşir. Ve Araf suresinin 40. ayet-i kerimesindeki gök kapılarının açılmaması olayı açılmaya dönüşür. 1. gök kapının, gök 1. gök katının
anahtarı elde edilmiştir. Artık birinci kat açıktır o ruha. Zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Ne olur? Eğer mürşitlerden birinin dergahındaysa %7'nin birikimi gerçekleştiği günün ertesi sabahı o ruhsa diğerleri gibi Allah'a ulaşmak için yola çıkan ruhlar gibi ana dergaha ulaşır. Ana dergahta onarlık insan ruhları sırasında bir yerde ona aittir, yerini alır. Hazreti Ebu Bekir'in eli öpülerek arkadaki secde mahalline ulaşılır. Secde edildikten sonra da sağ kanat gecesinden başlayan bir dışarı çıkış, altın kapından dışarı çıkış tamamlanır ve sonra bir saf teşkil edilir. Tek bir saf, yatay bir saf, saf halinde zemin kattan birinci kata ulaşılır. Birinci kata kadar ulaşmak imkanını bulan bu ruh ikinci kata yükselemez. Birinci katta herkesle beraber en son sırada secde edecektir. Ve orada da kalacaktır. Öndeki saflar ikinci kata doğru oradan gelen saflar halinde, yatay saf halinde yükselecektir. Ama o orada kalacaktır. Çünkü onun nefsi rehineliğin sadece birinci katını tamamladı. Buna zemin katın tavanına ulaştı da diyebiliriz. Sonra ne olacak? Rehine ikinci dünya üzerindeki bir apartmanın ikinci katına geçti. Hala rehine. Ama ikinci kata ulaşan bir rehine. Nefsinin kalbinde yeniden nurlar birikimi başladı. %1 merdivenin birinci basamağı, %2 ikinci basamağı ve yeniden bir %7 nefsi levhanı oluşuyor. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَّامِتِ. O levhami nefse kasem ederim. Kişi mürşidinden ve Allah'tan utanıyor. Nefsindeki afetlerin kendisine kötülükleri yaptırdığının farkında bütün gücüyle önlemeye çalışıyor, başaramıyor. Hala nefsine kurban gidiyor. Dehşetli huzursuz, devamlı tövbe ve istiğfarda bulunuyor. Yaptıklarından pişmanlık duyuyor. Ama ne yazık ki hatalarını işliyor. Nefsini devamlı kınayan bir insan. İşte burada da yeniden %1, %2 nur birikimi başlar. Zikir arttıkça nur birikimi de ikinci katın için %1, %2, %3 derken bir gün %7'yi bulur. O zaman rehine ikinci katın tavanına ulaşmıştır. Dünyadaki bir apartmanın rehine olduğu apartmanın üst boyutuna, ikinci katın tavanına, o anahtarla ikinci katın tavanını açıp da üçüncü kat için hazır hale geldiği zaman, yani ikinci katın tavanına ulaştığı zaman o kişinin ruhu da yukarıdaki ikinci katın anahtarı da ele geçirildiği için rehine tarafından emanetin ikinci bir katına ulaşması söz konusu olur. Ve bundan itibaren birinci kata kadar çıkmakta olan bu ruh da ikinci kata kadar yükselmeye başlar. Nefsi levhami burada tahakkuk eder. Nefsin kalbinde iki tane %7, hatta %2'de bu şudalından ruhla beraber o ikiyi sonradan hesaba katılıp iki tane %7 nur birikimi tamamlanmıştır. Ruh mu artık ikinci bir katındadır. Yani emanet sırayla katları biraz biraz aşıyor. Neye bağlı olarak? Nefsin rehineliğinin kademe kademe tamamlanmasına bağımlı olarak. Kalp karanlık odalar aydınlanıyor. İlk %7'yi teşkil eden oda artık aydınlandı. Afetlerin hepsinin uzantısı olduğunu da var. Ama o odadaki %7'ler tamamlandı. Böylece ikinci kattaki %7 tamamlandığı zaman ruh ikinci gökyüzüne ulaşacak. Orada suvarılma havuzlarında, onun içinde hazır olan havuzda gerekeni yapacaktır. Arkadaşı izleyecektir. Önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber zamanın imamının eli öpülecektir. Oradan secdeye geçilecektir. Ondan sonra suvarılma havuzlarında ruhun
bütün ruhların sorulması tavsiye edilir. Bu arada söz konusu olan ruhlar aynı suvarılma işleminin sahibi olacaktır. Suvarılma bu noktada başlar ve nefsin üçüncü kattaki yeniden yüzeyine birikmesine kadar da suvarılma işlemi ikinci katta devam eder. Ne zaman nefsimiz bir üçüncü yüzeyde nur birikimini tamamlamışsa, birinci oda nasıl aydınlanmışsa, en alttaki oda ikinci oda da aydınlanmıştır nefsi levhamede. Üçüncü odanın da tamamen aydınlandığı yer, yeni bir yüzeyde nur birikimiyle nefsi müslümeyi ifade eder. Allah-u Teala diyor ki, ona şeytanın çocuğu da Allah'ın takvası da ilham edilir. İşte böyledir. İlhamın takip ettiği noktada Allah-u Teala'nın o dizaynı söz konusu. İlham. Fe elhamaha, fücraha ve takvaha buyuruyor Allah-u Teala. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Artık Allah'tan ilham almaya başladığımız nefsimizin kalbinin %21'inin aydınlanmış olduğu, 3 tane %7'lik odanın artık tamamen aydınlanmış olduğu ama geri kalan 4 oda hala karanlık. Devam ediyor. Ruhumuz 3. kata ulaştı. 3. kattaki 2 katlık bir yerin üst katında secdeye giriyor, namazı kılıyor diğerleriyle beraber ama üst kata çıkamıyor. Nefsin kalbinde yeniden %7 nur birikimi olması lazım. Üçüncü kata burada ulaşan ruhumuz, dördüncü kata henüz yükselemiyor. Ne zaman ki nefsimizin ulaştığı dördüncü odada da 7 tane basamağın tamamı Allah'ın nurlarıyla dolar, bütün odanın nurlarıyla dolar, %50 tamamlanır, o zaman onun üst kata bağlandığı kapının anahtarını açan rehine ruhumuza da dördüncü gök katının ulaşımını sağlar. Ve mihenk menfezinden yola çıkan ruh da dördüncü kata ulaşır. Beytül Makdes'in aslına ulaşır. Orada yapılan secde ve namazda o ruhta bulunacaktır. Ama üst kata çıkamaz. Yeni bir aydınlanma süreci tamamlanana kadar orada kalacaktır. İşte burası nefsi mutmainnedir. Ya eyyetühen nefsin mutmainneti buyuruyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir mutmainne işleminin dizayn edildiği bir ortamda oluyor ve bir üst katın kapısını açıyor. Burası 5. katı ifade eder. Beytül Haram'ın aslı. Ruhumuz artık oraya ulaşıyor ve Beytül Haram'ın aslı onun ulaştığı bir yerdir. Her gün hac ibadetlerini orada tamamlıyor. Ve nefsimizin kalbinde bir yeni %7 nur birikimiyle ruhumuzun 6. kata ulaşması söz konusu. Burada kapı değişik bir insan vücudunun şeklini almış ve kim oradan içeri girerse onun şeklinde aralıyor, kapı büyüyor, küçülüyor, içerisi aydınlık, dışarısı nur. Oraya girenler buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan nurlarla aydınlanıyorlar. Yüzleri beyaz, açık yeşilisi bir renk oluyor ama çatlıyor. Çatlamalar devam ettiği sürece o ruh orada. Bu süreç içerisinde kişi Allah'tan razı olmuş. Vadiye kademesi, fecr 28. Ve bir gün o derileri çatlayan ruhlardan birininki çatlamıyor. İşte o gün ona bir kılıç veriliyor. Elbiseleri Kafkas oyunlarını oynayanların elbiselerine çok benzeyen bir şekilde değiştiriliyor, çevriliyor. Ve oradan Eylül Besmele ile eline kılıcı alarak yukarı doğru kaldırarak 7. kata yükseliyor. Neyle mümkün? 6. kattaki 6. defa temizlik ameliyesinin tamamlanmasıyla mümkün. İşte bu 6. apartman katının da 7
ayaklık merdiveninin tamamen nurla dolmasına bağlı ve yedinci katın kapısı orada açılıyor. Bu fetih kapısıdır. Yedi tane mermer merdivenden oluşan ve merdivenlerin iki trabzanından beşinci basamakta yedi tane baklanın birbirine bağlandığı bir özelliği ifade ediyor bu. Arkasında da zemin kattaki altın kapının aynı var. 4 metre yükseklikte yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir kapı. İşte böyle bir düzende ruhumuz fethini tamamlıyor. Altın kapının önündeki altın zincire bir defa vuruyor kılıçla. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki altın kapı açılıyor. Ruh oradan uçarak içeriye giriyor. Allah da bizden razı olmuş ve bundan sonra da tezkiye kademesi tamamlanmış. O kişinin ruhu yedinci kata ulaşmış, fethini tamamlamış. İlk kesim kader hücreleridir. Ondan sonra ümmi kitaptır. Ondan sonra yedi alimin diğerleri, bunlardan sonuncusu da zikir hücreleridir. İşte buradaki tecrübe tamamlanınca o kişinin ruhu sitesini müntahaya ulaşacaktır. Kim zikrini tamamlarsa zikir hücrelerinde, onun ruhu sitesini müntahaya ulaşır. Varlıklar aleminin en üst noktasında. Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah 7. işlemden bahsediyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, kendi nefsi için bunu yapmıştır. Yani nefsinin Allah'a verdiği nefs tezkiyesi konusundaki yemin sebebiyle, üzerine 3 defa farz kılınan yemin sebebiyle rehine bunu yapmıştır. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne gördük? Birinci kata insan ruhunun ulaşması nefsi emarede gerçekleşiyor. %7 ilk nur birikimiyle en alttaki oda aydınlanıyor. Üstteki bütün odalar kapkaranlık. Sonra ikinci odanın tamamen arılması, ikinci gök kapısının anahtarıyla rehinenin ikinci gök kapısını açması. Sonra nefsi mülkime, üçüncü odanın aydınlanmasıyla üçüncü katın anahtarının açılması, üçüncü katın kapısının açılması, hem dünya üzerindeki o misal olarak verdiğimiz hayali apartman odaları ama gerçek olan ruhun Allah'a doğru yaptığı işlem. Bu hayali odalarının bütününü nefsinizin kalbi kabul edin. Nefsinizin kalbi sanki yedi katlı bir apartman gibi şekillenmiş. En alt katı nefsi emareyi temsil ediyor ve o katın anahtarına sahip olmadıkça yine hiçbir zaman emanet birinci kata yükselemiyor. Birinci gök katının anahtarı nefsinizin kalbindeki birinci %7 nurun tamamlanmasına bağlı. Sonra ikinci %7 nur tamamlanıyor. İkinci defa bir ikinci katın anahtarı söz konusu, ruhunuz ikinci kata kadar yükseliyor. Sonra bunun adı nefsi levvame. Birincisi nefsi emmare, ikincisi nefsi levvame. Sonra nefsinizin kalbinde bir üçüncü %7 nur birikimi, üçüncü odada tamamen nurlanıyor. Rehine üçüncü katında tavanına ulaşıyor. Ve üçüncü gök katının tavanına anahtarı aynı noktadan ayarlanıyor. Ve açılıyor, ruhunuz üçüncü gök katına ulaşmaya başlıyor. Sonra nefsi mutmainne, ruhunuzun dördüncü gök katına ulaşması, yani doyuma ulaşan bir nefs kalbi var sizde. Artık Allah'ın verdiği her şeyin sizin için yettiğine kâni oldunuz.
bunun mutluluğunu yaşıyorsunuz, huzurunu yaşıyorsunuz. Sonra nefsi radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz da beşinci gök katına ulaşıyor. Sonra nefsi maddiye, Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz altıncı kata ulaşıyor. Sonra nefsi tezkiye, nefsiniz tezkiye oluyor. Ne demek bu nefs tezkiyesi? Yani nefsinizin kalbinde 7 tane %7 nur birikimi tamamlanmış. Üst üste olan 7 tane odanın 7'sinin de tavanının anahtarı rehine tarafından alınmış. Onu hak etmiş ve rehinelikten kurtulmuş. Onun rehinelikten kurtulduğu yerde ruhunuzun 7. gök katına ulaşması, sonra 7 tane alemi birer birer açıp sesinin intihara ulaşması, oradan da Allah'ın zatına ulaşması var. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ne olur? Emanet, emanetin sahibine ulaşmıştır. Emanetin sahibinde yok olacaktır. İfna olacaktır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı Kur'an tabiriyle ruhunuza, yani emanete sığınak olur. Emanet, emanet verene geri döndü. Emanet veren emanetini aldı, kabul etti ve onu sinesinde yok etti. İşte Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vallahi innehu hüsnül meab." And olsun ki, yemin olsun ki Allah kendi katında, Allah'ın katında en güzel sığınaktır. Kimler için? Emanetler için. İşte emanet sahibine ulaştı. Rehine, rehinelikten kurtuldu. Kurtulursa ne olur? Emanet hüviyetini alır. Ama bu emanetin emanet hüviyetini yok edebilmesi daha bir hayli zaman ister. Bir insanın velayetin birinci kademesinde, fena makamında ruhu, yani birinci emanet Allah'a teslim olmuş, kişi emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmiş ve konuyu tamamlamıştır. Öyleyse rehine ile emanet arasındaki, birinci emanet arasındaki ilişki burada tamamlanıyor. Ruh ne oluyor? Allah'tan geldi, Allah'a geri döndü. Allah-u Teala'nın da ruhu istediği şey işte bu. Allah'ın zatına biz hayattayken ölmeden geri dönmesi. Öyleyse rehine ile emanetler arasındaki ilişkinin sadece birinci safhasını bu konumuzda tamamlayabildik. Sadece nefsimiz rehine olmaktan birinci safhada kurtuldu ve ruhumuz onun rehinelikten 7 kademede kurtulmasıyla 7 tane gök katını açtı, Allah'ın zatına ulaştı, emanet sahibine iade oldu ve sahibinde yok oldu. Velayetin birinci makamındayız. Fena makamı, Allah'ın zatında ifna olma makamı. Allah'ın zatı kendisinden bize verilen emanete meyap oldu, sığınak oldu, emanet yerine ulaştı. Evet, hepinizin bu emaneti sahibine mutlaka teslim etmenizi ve böylece Allah'ın cennet saatine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a emanet.

0: Allah.
1: Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz. O, onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane

kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28

0: Nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivelayla, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette beraberiz. İslam nedir? Tasavvuf nedir? İslami ve tasavvufi kavramlar konusunda devam eden konulardan birindeyiz. Konumuz cennet ve cehennem. İnsanlar mutlaka bir gün öleceklerdir. Ve bir günde mutlaka kıyamet kopacaktır. Şu dünya hayatı 50 senedir, 100 senedir. Daha çok yaşayın. 150 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Olmaz ama öyle olduğunu kabul edelim. Öyle bile olsa cennet hayatının yanında dünya hayatı bir sıfırdır. Milyarlarca sene yaşayacağınız, sonsuza kadar yaşayacağınız bir ömür. Değişmeyen bir beden, enerji beden. Hep aynı yaşta kalacaksınız. Genç yaştaki bir halinizde sonsuza kadar ya cennette ya da cehennemde yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizi cennete veya cehenneme taşıyacak olan bu dünyadaki amellerinizdir. Her Allah'ın emrettiği istikamette yaptığınız veya yasak ettiği bir fiili işlemediğiniz bütün olaylarda derecat kazanırsınız. Yani bir başka ifadeyle zâid derecat, artı derecat alırsınız. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmezseniz veya yasak ettiği bir fiili işlerseniz o zaman da derecat kaybedersiniz. Yani nakıs derecat, yani eksi derecat kazanırsınız. İşte böyle bir dizaynda kıyamet günü kazandığınız derecelerden kaybettiğiniz dereceler çıkarılır. Hangisi çoksa, kaybettiğiniz dereceler çoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Sonsuza kadar kalmak üzere. Cehenneme giden bir kişinin cehennemden çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Cennete giren birisinin de oradan cennetten çıkıp da cehenneme girmesi mümkün değildir. Halk arasında bir sürü batıl inancın yanında bu da vardır ki bir insan öldükten sonra cehenneme girermiş kıyamet gününde, ama kıyamet gününde Allah Teala onu birazcık cehennemde leblebi gibi kavurduktan sonra oradan alırmış, cennetine aktarırmış. Hayır sevgili kardeşlerim. Böyle bir olay söz konusu değil. Cehenneme gidenlerin ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Kıyamet günü herkes cehenneme gidecektir. Cennete girecek olanlar da cehenneme önce gidecektir. Cehennemde kalacak olanlar da cehenneme mutlaka gidecektir. Yani insanlardan kıyamet günü cehenneme gitmeyen hiç kimse olmayacaktır. Ama cehennemden çıkmak üzere izin verilenler, onlar cennete girecek olanlardır. Cehennemin kapısından içeri girerlerken de bir zorlukla karşılaşmazlar. Cehennemin şeffaf kapılarından uçarak içeri girerler. Kapılar onlara hiç engel olmaz. Ama dereceleri nakısa düşenler, nefslerine zulmedenler, nefslerini hüsrana düşürenler, onlar cehennemin kapısına gittikleri zaman cehennemin kapıları açılmaz. Onlar burunları yere sürtünerek cehenneme gireceklerdir. Bunun için cehennem kapısının yerden kaldırılması lazım bir miktar. Onu yapacak olan da cehennem bekçileridir. oradaki elektronik sistemlere kumanda eden onlardır. Ve herkesin cehenneme girip de cehennemde kalacak olan herkesin yüzüstü sürülerek, yüzleri yere sürülerek cehenneme girmesini o cehennemdeki kapılar oluşturur. Onlar ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Bir daha cehennemden çıkmaları söz konusu değildir. İşte bu konudaki yanlış inançlar insanlara şöyle deniyor. İnsanlar ne kadar günah işlemişlerse onların cezasını cehennemde çekeceklerdir. Ondan sonra Allah herkesi cennetine alacaktır. Hayır kardeşlerim, böyle bir olay yok. Cehennemde kalan insanlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkmak onlar için mümkün değildir. İşte Kur'an-ı Kerim'de 30 tane ayet-i kerime insanların cehenneme gittiklerinde orada devamlı kalacaklarını ifade ediyor. Birinci ayet, Araf 36. Sadece konuyla alakalı olan bölümünü okuyorum ayetin. Ülaike ashabin nari hüm fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İkinci ayet, Ashab 65. Halidine fiha ebeda. Orada ebedi olarak kalırlar. Üçüncü ayet, Ali İmran 116. Ülaike ashabin nar hüm fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet, Bakara 39. Ülaike ashabin nar hüm fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Beşinci ayet-i kerime, Bakara 81. Ülaike ashabin nari hüm fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Altıncı ayet-i kerime, Bakara 217. Ülaike ashabin nari hüm fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Yedinci ayet-i kerime, Bakara 257. Ülaike ashabin nari hüm fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 8. ayet-i kerime, Bakara 275. Fe ulaike ashabin nare hum fiha halidun. Öyleyse onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 9. ayet-i kerime, Beyine 6. Fi nari cehenneme halidine fiha. Cehennem ateşinin içinde. Orada ebediyen kalacaklardır. 10. ayet-i kerime, Cin 23. Fe inne lehu nâre cehenneme halidine fîhâ ebedâ. Muhakkak ki onlar için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. 11. ayet-i kerime, Enbiya 99. Küllün fîhâ halidun. Hepsi ebediyen orada kalacaklardır. 12. ayet-i kerime, Ennehüma finnâri hâline fîhâ. O ikisi ateşte olacaklar, orada ebediyen kalacaklar. 13. ayet-i kerime, Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidun. Mücadele 17. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 14. ayet-i kerime, Muhammed 15. Hüve halidun finnari. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 15. ayet-i kerime, Müminin 103. Fi cehenneme halidun. Cehennemde ebediyen kalacaklardır. 16. ayet-i kerime, Mümin 76. Uttule ebvaber cehenneme halidine fiha. Ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından giren içeri. 17. Fethule ebvabe cehenneme halidine fiha. Öyleyse içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. 18. Nebe 23. Labisine fiha ahkaba. Bütün zamanlar boyunca orada kalacaklardır. 19. ayet-i kerime. Nisa 14. Yutkihu naren haliden fiha. Daimi kalmak üzere ateşe girdirilir. Ateşe sokulur. Ateşe konulur. Atılır. 20. ayet-i kerime. Ve cezaühü cehennemü haliden fiha. Onların cezası ebediyen orada cehennemde olmaktır. 21. ayet-i kerime. İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar cehennem yoluna iletirler. Orada cehennemde ebediyen kalacaklardır. 22. Rad 5. Ülâike ashabinnâri hüm fîhâ halidun. Onlar ebediyen orada kalacaklardır. Cehennemde kalacaklardır. Onlar ateş ehlidirler. Ve 23. ayet-i kerime Tegavin 10. Ülâike ashabinnâri halidine fîhâ. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 24. ayet-i kerime Ülâike habitat amalühüm. Onların amelleri boşa gitmiştir. Ve fî nârihim hâlidûn. Onlar ateşin içinde ebediyen kalacaklardır. 25. ayet-i kerime fe inne lehu nâre cehenneme hâliden. Onlar için cehennem ateşi vardır. Ebediyen kalmak üzere. 26. ayet vel küffâre nâre cehenneme hâlidîne fîhâ. Ve kafirler için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalmak üzere. 28. ayet-i kerime 27. ayet-i kerime Ülâike ashabin nâru hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Kıyle tûle ebvâve cehenneme hâlidîne fîhâ. İçinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. 29. ayet-i kerime İnnel mücrimîne fî azâbi cehenneme hâlidûn. Muhakkak ki mücrimler, suçlular cehennem azabını devamlı olarak çekeceklerdir. Öyleyse 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren bir kişinin oradan hiçbir zaman çıkamayacağını ve ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir ifade olarak çıkıyor karşımıza.

Allah Teala bir bütünü anlatıyor bize. 29 tane ayet-i kerime ile insanların, cehenneme giden insanların orada ebediyen kalacakları anlatılıyor. Öyleyse söz konusu olan şey cennettir veya cehennemdir. Ama ikisinden birine ilk defa giren kişi orada ebediyen kalacaktır. Yani kıyamet günü insanlar Mahkeme-i Kübra'da hesaba çekilecekler. Nedir bu Mahkeme-i Kübra? Hayat filminiz. Üç boyutlu olarak oynayacak olan hayat filminiz. Hologram sistemine göre hayat filminiz oynayacak. Bu dizayn içerisinde hayatınızı tamamladınız. Kıyamet günü geldi. Kıyamet günü zaman duracak. Zamanın durmasından sonra geçmişten geleceğe doğru işleyen zaman sona erecek. Allah'ın bütün gezegenlere oraları gönderdiği nötronlar vasıtasıyla ulaştırdığı kinetik enerji onları kainatı büyüten bir standartta birbirinden ayrılmaya götüren kainatı büyüten kinetik enerji bitiş enerjisi sona erecek. Bu enerji sona erdiği zaman orada kıyamet günü sura birinci defa üflenecek ve zaman duracak. Kinetik enerji bittiği zaman kainatı büyüten itici sistem durmuştur. Öyleyse bir noktadan ayrılan ve bu ayrılan partiküllerin oluşturduğu zaman adı verilen müessese ayrılma olayı durduğu anda bitecektir. Geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman duracaktır kıyamet günü. Sonra bu zamanın durmasıyla birlikte oradaki bütün insanlar ölecektir zahir alemde, gayb aleminde cinler ölecektir ve herkes kendi yaşadığı yer neredeyse, hangi dünyadaysa o dünyada ölecektir. Zaman durmuştur, insanlar da ölmüştür. Sura birinci üfürülür. Ama zaman durmakla kalmıyor. Zaman durduktan sonra yer çekimi kuvveti başlıyor, gravitasyon başlıyor. Gravitasyon sebebiyle büyük kütlelerin küçük kütleleri kendilerine çekmesi söz konusu oluyor. Büyük kütleler küçük kütleleri çekiyor kendilerine. Bu çekiş uzayları birer birer yok etmeye ve kainatı o Allah-u Teala'nın başlangıçta patlattığı ve kainatı yarattığı o tek noktaya doğru küçülterek çekiyor. Ve evvela
gezegenler kendi uydularıyla birleşiyor. Sonra güneş sistemiyle bütün gezegenler birleşiyor. Sonra güneş sistemleri birbiriyle birleşiyor. Sonra daha büyük yıldız kümeleri birbiriyle birleşiyor. Galaksiler birleşiyor. Ve her şey bir merkeze doğru her istikametten küçülerek sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan her taraftan birbirine yaklaşma bir tek noktaya doğru dönüş söz konusu. O zaman geriye doğru dönüyor. Daha sonra birinci defa öpürüldü. Ve zaman geriye dönerken o zamanın geriye dönmesi sırasında insanların hayatta olduğu noktaya zaman geri döndüğünde o ölmüş olan insanların hepsi hayatta oluyorlar. Çünkü zaman artık orada onların hayatta olduğu anda herkes canlanıyor. Yukarıdan Allah'ın çağırması ve insanlar mezarlardan canlı olarak çıkıyorlar. Sonra mı kendi bulundukları yerde orası da neticede yok olacak. Yer çekimi kuvveti yok. Bu sebeple yer çekimi kuvvetinin olduğu tek yere indi ilahinin göğün yedinci katının mahşer meydanına bütün insanlar toplanıyor. Mahşer meydanında toplanan insanlar zaman bittiği anda geriye dönerek sıfırlandığı anda herkes mahşer meydanında toplanmıştır. Zaman sıfırlanmıştır ve mahşer meydanında toplanan bütün insanlar için ikinci defa sura üfürülüyor ve bütün insanlar ölüyorlar. Ne olmuştu? İnsanlar evvela kıyamet günü ölmüştü. Kıyametten evvelkiler, onlar zaten daha evvel ölmüştü. Kıyamet gününde son hayatta olanlar ölüyor. Böylece dünya adı verilen bu gezegende yaşayan bütün insanlar yaşamış ve ölmüş oluyorlar. Ve sonra hepsi başlangıçta zaman geriye dönerken ilk canlandırdığı, zaman geri dönerken zamanın ilk canlandırdığı insanlar kıyamet günü ölenler. Oradan sonra ondan evvelki gün, ondan evvelki gün, ondan evvelki gün ölenler, günler o tarafa doğru, geçmişe doğru giderken hepsi canlanıyor. Ve canlanan insanlar mahşer meydanında toplanıyor. O zaman sura ikinci defa üfürülüyor. Ve bütün insanlar bir defa daha ölüyorlar. Neden? Çünkü bütün insanların Mahkeme-i Kübra'da aynı yaşta olmaları lazım. Yetmez, aynı zamanda bütün insanların cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bir enerji bedenle yeniden oluşmaları lazım. İşte bu iki sebepten dolayı Allah-u Teala bir defa daha sonra üfürtüyor ve bütün insanlar bir defa daha ölüyorlar. Birinci ölümlerini zaten ölmüşlerdi. Herkes kendi zamanında ölmüştü. Kıyamet günü yaşayanlar da kıyamet günü ölmüştü. Birinci ölüm. Dünya üzerindeki birinci ölüm. Sonra bir defa daha sonra üfürülme, ikinci ölüm. Herkes ölüyor. Bir defa daha sonra üfürülme, ikinci diriliş. Bütün insanlar birinci ölümlerinden sonra dirilmişlerdi. Sonra dirildikten sonra yeniden öldürülmüşlerdi. İkinci ölüm. İkinci ölümden sonra da ikinci dirilme. Bu dirilmede mahşer meydanındaki bütün insanlara nefsler geliyor. Fizik vücutların içine giriyor. Ve fizik vücut ve nefs beraberliği kendilerini Allah-u Teala'nın bağladığı hayat filmlerine ulaşıyorlar indi ilahide. İndi ilahide herkesin üç boyutlu hologram sistemiyle üç boyutlu hayat filmi var.
doğumdan ölüme kadar geçen bütün zaman parçalarını gösteren bir film sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu hayat filmini gösteren filmin herkes başına geliyor. Kendilerine bir mizan veriliyor. Ve bir sürücü, bir de şahit orada hazır bulunuyor. Ve herkes kendi hayat filmini seyrediyor. Üç boyutlu olarak boşlukta oynayan. Bir kuş nasıl boşlukta uçarsa, Allah-u Teala'da Nahl Suresi'ndeki bir ayette hayat filminize kuş diyor. Rakamlı bir kuş gibi. Hayat filminizi seyrediyorsunuz. Mahkeme-i Kübra bu. Oradaki mücadeleniz nefsiyledir. Nefsinizledir. Ve nefsinizle mücadele ediyorsunuz. Çünkü kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri görüyorsunuz. Nefsinizi kınıyorsunuz. Ve böyle bir dizaynda nefsinizle hayat filminiz arasında bir denge söz konusu. Sonuç mu? Sonuçta ya kaybettiğiniz dereceler fazla, cehenneme gireceksiniz, ebediyen orada kalacaksınız demektir. Veya kazandığınız dereceler fazla, cehennemden sonra mutlaka cennete gireceksiniz demektir. Aynı gün sevgili kardeşlerim, kıyamet günü bütün insanlar hayat filmleri yanlarında olarak oradaki elektronik sistemlere bir kumanda sistemi olarak hayat filminiz sizinle beraber veriliyor. Eğer pozitif derecelerin sahibiyseniz kapılar açılmadan şefa kapılardan uçarak içeri girebilirsiniz. Kapıların açılması gerekmiyor sizin için. Zaten içinden geçebiliyorsunuz. Ama kimin hayat filmleri kaybedilen dereceleri fazlaysa onlar cehenneme geldikleri zaman kapılar cehennem bekçileri tarafından açılıyor. Ve onlara deniyor ki o cehennemde kalmak üzere gelenlere size Resuller gelmediler mi? Sizi uyarmadılar mı? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Cehenneme gideceksiniz. Demediler mi? Onlar da diyorlar ki dediler. Ama biz onlara inanmadık. Ve kafirlerin üzerine dalalet hak oldu. Neden bu insanlar kafirler? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemedikleri için Allah-u Teala onlara 10 tane ihsan verip de irşat makamına ulaştırmamış. Kalplerine de iman yazılmamış. Kafir olarak gidiyorlar cehenneme. Bu Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde ise diyor ki kafirler zümre zümre cehennemin kapısına sürülürler. Cehennem bekçileri onlara der ki size nezirler gelip de buraya geleceğinizi söylemediler mi? Dikkat edin, Zümer 71'de Resuller diyor Allah-u Teala ama gene nezrettiklerini söylüyor. Yani uyardıklarını söylüyor. Nezirlerin uyardığı kişiler diye de ayrıca ayette yer almış. Nezir'in uyardığı kişilerin gideceği yer, cehennem uyardığı ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin, kafir olarak ölen kişilerin.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mülk 8.9.10'da Allah Teala şöyle yazmış. Cehennem bekçileri onlara derler ki size nezirler gelmedi mi? Sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki geldiler. Söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Madde 1. Allah Teala diyor ki Müminin 44'te biz bütün kavimlere resuller gönderdik. Ard arda gönderdik ve göndereceğiz. Ama hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini yalanladılar diyor Allah Teala. İnkar ettiler diyor. Kabul etmediler diyor. Öyleyse bu nezirler de resul, resuller de nezir, bütün nezirler Allah'ın tayin ettiği bütün nezirler Allah'ın tayin ettiği resullerdir. Onlar derler ki diyor Allah Teala, evet geldiler ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştik dedik. İndirmemiştir dedik. Yani bir defa resul reddediliyor, inkar ediliyor. Madde 1. 2. Allah'ın indirdiği kitaplar da reddediliyor. Madde 2. Ve ayrıca biz seni dalalette olarak görüyoruz. Diyor kişi. Resulü burada nezir adıyla geçiyor. Neziri dalalette olarak gördüğünü söylüyor insanlar. Dalalettekiler Allah'ın Resulüne, Allah'ın nezirine sen dalalettesin diyorlar. Dördüncü faktör. Eğer biz o Resul'ün söylediklerini işitebilseydik, kulaklarımızdaki vaka alınsaydı ve akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı, hiç burada cehennem ehlinin arasında mı olurduk? İşte cennet ve cehennem birbirinden kesin şekilde ayrılmış durumda. Ama orada hayat filmimizi seyrettikten sonra hepimizin boynuna ya sağ taraftan verilen kitaplar ya da sol taraftan verilen kitaplar, aslında bunlar kitaplar değil, hayat filmlerimiz, ama öyle bir manyetik alan içeriyorlar ki, öyle bir elektronik sistemle mücadeleler ki, cehenneme gittiğiniz zaman cehennemin kapıları ya otomatik olarak sizi kabul ediyor, açılmadan o şeffaf kapıdan içeriye uçarak girebiliyorsunuz. Veya kitabınız sol taraftan verilmiştir, hayat filminiz. O zaman kapılar açılmıyor. Ancak cehennem bekçileri kapıyı yukarı kaldırıyorlar. O zaman cehenneme giren kişi burnu sürtüle sürtüle cehenneme giriyor. Herkes böylece kıyamet günü ne kadar insan yaşamışsa şu dünyada verilen gezegende ve bütün gezegenlerde onların hepsi önce cehenneme gidiyor. Her gezegenden insan sonsuz büyüklükte bir cehennem ve insanlar oradalar. Sonra mı ne oluyor? Cehennemde kalanlar cehennemden çıkmak istedikleri zaman onlara izin verilmiyor. Onun için o güne Allah Teala izin günü diyor. Ya izin verilir insanlara ya da verilmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse onlara cehennemden çıkış izni yok. Onlar hüsranda olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte bu hususu anlatıyor Allah Teala. Yunus
7 ve 8'de اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların girecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha fazla olacaktır diyor onların. Daha fazladır diyor. Bu sebeple dereceleri itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Nereden biliyoruz kaybettikleri dereceleri fazla olanların cehenneme gideceğini? Hem sadece bu kadarını bilmiyoruz. Bu cehenneme girenlerin ebediyen orada kalacağını da biliyoruz. Müminin 103. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar tartılır. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Başlangıçta da gördük ki 29 tane ayet-i kerime cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Çıkış ihtimali hiç yok. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır, cehennemde kalacaksa. Ama kıyamet günü herkes cehenneme girecektir. Gene kıyamet günü cennete gireceklerin hepsi de oradan cehennemi göreceklerdir. Allah'a sonsuz şükretmek için önce cehenneme gönderiliyorlar, cehennemi görüyorlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemi hepsi şeffaf kapılardan terk ediyorlar ve cennete giriyorlar. Rivayet olunur ki cennetle cehennem arasında bir köprü var imiş. Adı Sırat Köprüsü imiş. Bu Sırat Köprüsü'nün üzerinden insanlar ya koşarak, ya uçarak, ya da sürünerek geçerler imiş. Ama kim büyük koç kesmişse o koçun boynuzlarına tutunup koçun üzerinde Sırat Köprüsü'nü aşar imiş. Bunların hepsi de masal imiş sevgili kardeşlerim. Hiçbirisinin hakikatle uzaktan yakından ilişkisi yok. Sırat Köprüsü diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Neden mevcut değildir? Ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala Meryem 73'te kıyamet günü içinizden cehenneme uğramayan hiç kimse olmayacaktır. Manası ne? Oradan indi ilahiden hayat filmlerimizin bulunduğu Mahkeme-i Kübra noktasından cehenneme kadar giden yol üzerinde bir sırat köprüsü olamaz. Çünkü dünya üzerinde yaşamış olan herkes kesintisiz olarak, eksiksiz olarak herkes cehenneme gidecektir. Öyleyse indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsü olamaz. Sırat köprüsü orada yok. Peki sonra? Sonra da cehennemden sadece cennete girebilecek olanlar çıkabilir. Cehennemin kapıları buna müsait değil. İzin de verilmiyor insanlara cehennemden çıkmaları için. Öyleyse çıkanların hepsi eksiksiz olarak bir tamam cennete ulaşacak. Öyleyse cehennemle cennet arasında da sırat-ı müstakim, affedersiniz, sırat köprüsü mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, hurafelerin yok olacağı bir devre ulaştınız. Bu devir asr-ı hidayettir. Hidayet devridir. Hidayet çağıdır. İnsanlar unuttukları hidayetin ihya edildiği bir devirde yaşıyorlar.
hidayet ihya edilmiştir. İnsanlar dalga dalga hidayeti öğrenecekler ve hidayete koşacaklardır. Dileyen koşacaktır. Dilemeyen de cehenneme koşacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü diye bir köprü yok. Hiç böyle bir şey geçmiyor. Ama Sırat-ı Mustakim geçiyor. Sırat-ı Mustakim'den düşmek var mı? Var sevgili kardeşlerim. Sırat-ı Mustakim insanlar tarafından evrilmiş, çevrilmiş Sırat Köprüsü adını almış. Nedir bu Sırat-ı Mustakim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından mutlaka Sırat-ı Mustakim'e ulaştırılır. Salt bir tek sebeple o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim olursa olsun, hüviyeti ne olursa olsun, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ona ömür vermiş olsa da, vermemiş olsa da, onun ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama o kişi ruhu Allah'a doğru yola çıkmadan ölürse, öldükten sonra ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama gene o kişi cennetliktir. O kişi ruhu Allah'a doğru yola çıktıktan sonra ölmüşse, hangi katta kalmışsa oradan Allah'a mutlaka ruhu vücuduna geri döndürülecek ve oradan da Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Öyleyse Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü mutlaka yerine gelecektir diyor Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde. O kişi mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Yani Sırat-ı Mustakim'i bütünüyle geçecektir, Allah'a ulaşacaktır. Ama ya bundan sonra o kişi Allah'tan şüpheye düşerse, birinci alternatif, irşat makamından şüpheye düşerse, ikinci alternatif, Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşerse, üçüncü alternatif. Üçünde de bu kişi Sırat-ı Mustakim'den zemin kata düşer. Öyleyse Sırat-ı Mustakim'in Allah'a ulaştırmasından sonra o Sırat-ı Mustakim'den aşağı düşen insanlar vardır. Peki bu kişi tekrar hidayete ermeyi diledi. Allah-u Teala ona hidayete erdirdi. O hidayete erdikten sonra bir defa daha aynı şeylerden bir tanesi olursa, Allah'tan irşat makamından şüpheye düşerse veya Allah'ın ayetlerinden, kişi gene Sırat-ı Mustakim'e, Allah'a ulaştığı halde ikinci defa ulaşıp ikinci defa hidayet erdikten sonra gene Sırat-ı Mustakim'den yere düşer. Gideceği yer gerçekten cehennemdir. Öyleyse bundan sonra Allah Teala hak veriyor mu? Hayır, vermiyor. Kişi üçüncü defa fıstıdır. Önce herkes fıstıdır. Tabi olmayan herkes fıstıdır. Fıstıdan kişi tabi olarak kurtuluyor. Hidayete Allah onu erdiriyor. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Ama Allah'a ulaştıktan sonra ikinci defa fıska düşüyor. Tekrar hidayete ermeyi diliyor. Gene hidayete eriyor. Tekrar şüphe, tekrar fıska düşme. Üçüncü defa fısk. İki defa düşmek suretiyle. Bir defa da zaten herkes fıska. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki cennet veya cehennem söz konusu. Tam 7 kat cennet söz konusu, tam 7 kat cehennem söz konusu. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka cennetine koyacağını söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra
10 tane ihsan alır da mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştıktan sonra ölürse, o kişi mutlaka ikinci cennetin, ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada cennetlerin Kur'an-ı Kerim'de verilen isimlerine de beraberce bir göz atalım. Birinci kat cennetin adı Cennetin Aliyetin diyor Allah-u Teala. Hakka 22'de geçiyor. Kitapları sağdan verilen herkesin gidebileceği cennet. Diğer cennetlere, daha üst cennetlere gidemeyen, kitabı sağdan verilmiş herkes mutlaka bu birinci kat cennete ulaşır. Cennetin Aliyetin diyor Allah-u Teala. Kim irşat makamına ulaştıktan sonra ölürse, vuslata nail olamadan ölürse, o kişi ikinci kat cennete girecektir. Adı Cennetül Firdevs. Kehf 107'de Allah Teala amini olan ve amini salat işleyen kişilerin gideceği cennet diyor. Ancak irşat makamına ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başlıyor ve amini salat işlemeye başlıyoruz. Kim ruhunu 27. basamakta, 21. basamakta Allah'a ulaştırırsa, o kişinin gideceği cennet 3. kat cennettir. Ve burada kişi cennet saadetine bir de nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için, ruhu ve nefsi beraberce %75 güzelliklere dönük bir nefse sahip olduğu için kişi orada dünya saadetinin yarıdan daha fazlasına sahiptir. 3. kat cennetinde sahibidir. Cennetül Huld oluyor adı. Vaat edilen cennet. Furkan 15'te de bahsediyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği cennet olduğunu bunun ve vaat edilen cennet olduğunu Kaf 32 söylüyor. Furkan 15'te de Allah Teala vaadinden bahsediyor. Ve daha sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi eğer fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, 25. basamağa ulaşabilirse, yani Allah'a vasıl olduktan sonra Allah'ın evliyası oluyor, fena makamını geçer, beka makamını geçer, zühd makamını da geçerse, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği bir noktaya ulaşacaktır, ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, 4. kat cennetin sahibi olur, dünya saadeti ise %90'a ulaşır. 4. kat cennet, Cennetü Gurafan oluyor. Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesi. Kim amini olur, amini salat işlerse ve sabrederse ve Allah'a tevekkül ederse, sadece tevekkül edenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edip 4. kat cennetin sahibi olurlar. Dünya saadetinde %90'ına sahip olurlar. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşıyor. Ulu'l-Elbab makamı ve İhlas makamında nefsini de Allah'a teslim ediyor. 5. kat cennetin sahibi oluyor. Cennetül Meva diyor Allah Teala. Naziat 41. Nefslerinin hevasından kurtulanlar diyor Allah Teala. Nefslerinin hevasından kurtulanların cenneti. Cennetül Meva, Naziat suresinin 41. ayet-i kerimesi. 5. kat cennet, dünya saadetinin nefs tasfiyesi tamamlandığı için, hiç afet kalmadığı için, dünya saadetinin %100'ü bu kişidir.
nefsindeki 100 ünite de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hüviyette afetlerin hepsi yok olmuş, yerlerini faziletler almış. %98, %2 de rahmet almış. Ruhunun kalbi ise zaten %100 hasletlerle dolu. Ve kim irşada ulaşırsa, o kişinin gireceği cennet ise Cennetün Naim. Maide suresinin 65. ayet-i kerimesi. Günahların örtüldüğü, kişinin günahlarının örtüldüğü cennet. Günahları burada örtülüyor. İrşad makamına ulaştıktan sonra işlediği günahların örtüldüğü nokta burası. 6. kat cennet, Cennetün Naim. Ve kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, onlar için Adın cennetleri söz konusu. Adın cennetleri üç grup içinde geçerli. Bir, irşat makamına Allah-u Teala'nın ulaştırdığı herkes. Adın cennetlerinden birincisi bunlar içindir. Ve bu muhtevada iki cennet var. Birisi bütün irşat makamına ulaşanlar.

irşat makamının sahipleri. Keyf 31, ahsen ameller işleyenler. Taha 75-76, derecetül ulanın en yüksek derecelerin sahipleri. Saf 12, fevzün azimin sahipleri. Mümin 8-9 da aynı şeyi söylüyor. Saat 50'de ise hüsne meab takva sahipleri. Saat 49-50. Fatır 33'te ise fadlul kebirin sahipleri. Bunlar adın cennetinin sahipleri. Öyleyse 7 kat cennet ve her biri için ayrı isim vermiş Allah Teala. Cehennem de 7 ayrı tabakayı oluşturuyor. Bu 7 kat cehennemin en üstündekiler, aşağı doğru cehennem cezalarını şiddetlendiriyor. En üstündekiler ayetlerden gafil olanlar. Yunus 7. Onlar ki bize ulaşmayı, hayattayken ruhlarını Allah'laştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyumlaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Bunlar bilmiyorlar, bilmedikleri için de cehenneme gidecekler. Ama bu birinci kat cehennem. Sonra Allah'a ulaşmayı tekzip edenler, Yunus 45, قَدْ حَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِّكَى اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُحْتَد۪ينَ. Ant olsun ki, Allah'a milaki olmayı tekzip edenler, nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir ve onlar hidayete eremezler. Daha aşağıdaki ikinci kat cehenneme inenler, üçüncüler lanet alanlar, adlerini bozup naks edenler, onlar misaklerini yerine getirdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar. Bunlar lanet alanlar ahdlerini bozdukları için ve fesat çıkarırlar. Dördüncüsü, dördüncü kat cehenneme girenler. Bu Ahzab 67 ve 68'de anlatıyor Allah Teala onları. Derler ki diyor o cehenneme girenler, ya Rabbi biz devrimizin saadetlerine ve küberasına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları büyük lanetle lanetle. İki kat azap olan büyük lanetle lanetlenenler. Dördüncü kat cehenneme girecek olanlar. Beşinci kat cehenneme girecek olanlar, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah'ın ayetlerini ketmedenler, gizleyenler. Diyor ki Allah Teala, indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri ve hidayeti kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet eder. Altıncı kat cehenneme girenler, Allah'ın resulleriyle, Allah'ın ayetleriyle alay edenler. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَابَةِ مَزْوَزْنَا diyor. Keyf 105. Onlar için kıyamet günü mizan tutulmaz. ذَلِكَ جَزَاهُمْ cehennemi. Onların cezaları cehennemdir. بِمَا كَفَرُوا kafir oldukları için وَاتَّهَازُوا آيَاتِهِ وَرَسُولِهِ هُزُوَا ayetlerime ve Resullerime, Resullerimle ve ayetlerimle alay ettikleri için diyor. Ve yedinci kat cehenneme girenler, şeytanın yoluna girenler. İşte bugün şeytana tapanlar, okült kültürün içinde olanlar, onların hepsi için gidecek yer sadece cehennem. Bakara 102'de diyor ki Allah Teala, biz müsaade vermedikçe hiç kimse şeytanın uçakları hiç kimseye zarar veremezler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
temel esaslarını Kur'an'ın unutmayalım.

Hiç kimse cehenneme girdikten sonra oradan cennete dönemez. Kıyamet günü herkes cehenneme girer. O gün cehennemden çıkanlar çıkarak cennete gireceklerdir. Ama cehennemde bir süre ceza gördükten sonra cehennemden çıkıp da cennete girmek diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, bütün hurafeleri ortadan kaldırmak üzere vazifelendirildik. Çağımız hidayet asrıdır. Biz de asr-ı hidayetin sahibiyiz. Öyleyse insanlar hidayeti öğrenecekler. Cennetin, cehennemin gerçek kimliğini, cenneti de cehennemi de görenden öğrenecekler. Allah'ın öğrettiğinden öğrenecekler. Öyleyse yeni bir çağdayız. Asr-ı hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir güzelliği beraber yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hidayete erdirmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin. Ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah-u Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Kişiyi işitmekte kalmıyor. Manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri, bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
2: Es-Satiha ve As-Salavat. Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah unutmayın ki sizleri çok, pek çok seviyor. Bu sevgiye layık olmak hepimizin üzerine vazifedir. Bu sevgiye layık olmak aynı zamanda mutluluğun kapısını açan bir anahtardır. Allah'ın sevgisine layık olabilmek için bizim de sevmemiz lazım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkalarını sevmemiz, başkaları için yaşamamız, nefsimizdeki bütün afetlerden temizlenerek herkese dost olmamız, işte gereken bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böylesine haksızlıkların, yanlışlıkların, düşmanlıkların hakim olduğu bir dünya düzeninde geleceğe dönük bir perspektif içerisinde böyle insanlar geleceğin mimarları olacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünyanın dört bir tarafında insanlar var, düşmanlıklar var, inananlara yapılan zulümler var. Bu karmaşa içerisinde size düşen vazife, her şeye rağmen başka insanları sevebilmek, onların mutluluğuna çalışmak ve onlara kendinizi adamaktır. Ben ise mutluluğun bütün boyutlarında sizler varsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mir Vakfı'nın değerli mensupları ve şu anda bizi dinlemekte, seyretmekte olan herkes. Allah'ın sizden anlamanızı istediği bir talebi var. Allah'ı sevmenizi istiyor. Allah'tan korkmanızı değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep sizlere Allah'tan korkmanız öğretilmeye çalışıldı. Neden diye hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin mevcut olmadığı bir ortamda insanları suçtan çevirebilmek, günahtan çevirebilmek sadece korku temeline dayalı bir öğretiyle gerçekleşebilir. Böyle bir öğreti sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın temel emrinin insanlar tarafından bilinmediği bir ortamı ifade eder. Allah-u Teala nefsinizin sadece tezkiye olmasını değil, aynı zamanda tasfiye olmasını da emrediyor. Allah'a teslim olmanızı İslam olmanızı emrediyor. Böyle bir teslim keyfiyeti ise hepiniz için Allah'ın temel emridir. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. İki, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Üç, bu teslimlerdir ki sizi hedefinize götürecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, davranış biçimlerinize dikkatle bakın ve kendinize sorun. Neden kendinizden yanasınız? Eğer böyleyseniz, o zaman siz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesi işlemlerinizi henüz gerçekleştirmek yolundasınız. O zaman her taraftan yapılan Allah'tan korkun çağrıları sizin için de geçerlidir. Ancak korkuyla Allah beni cezalandırır korkusuyla günahların işlenmesine bir baskıyla mani olmak isteyeceksiniz. Oysa ki bunun mutlak saadete ulaştıran başka bir yolu var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Size bütün yanlışları yaptıran, sizi mutsuzluk bataklıklarından dışarı çıkarmayan, buna izin vermeyen olay, nefsinizin afetlerinden yayılan zulüm müessesesidir. Zulmün kökünü kurutabilir misiniz? Kurutabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes kendisine düşeni yapıp da nefsindeki afetlerden kurtulmayı başardığı zaman zulmün kökü kuruyacaktır herkes için. Öyleyse insanlar karşılıklı birbirlerinin aynasıdır. Kim başkalarına zulmediyorsa zulmedilenler intikam almak isteyeceklerdir. Fırsat buldukları zaman mutlaka intikamlarını alacaktır. O zulmün birinci defa geri dönüşüdür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradan sonra tekrar müessesesi başlar. Yani başkasına zulüm yaptığı için kendisinden zulmedilenler tarafından intikam alınan kişi buna fena halde içerlemiştir. Ve intikam almayı ister. Sanki hiç kabahatli değilmiş gibi kendisine yapılan bir kötülük söz konusudur. İntikam almayı ister. Bu intikamın yeniden geri dönüşüdür. Böyle bir şeyi yaptığını düşündüğümüz zaman bu kişi bir defa daha üzülecektir. Birinci zulmeti ne zaman cereyan etmişti? Başkasına zulmettiği zaman. İkinci üzüntüsü ne zaman cereyan etmişti? Kendisinden intikam alındığı zaman. Bu üçüncü üzüntüsünde o da başkalarından intikam alıyor. Yeniden bir zincirin oluşmasına sebebiyet veriyor. Tabiatıyla kendisinden intikam alınan kişi kendisine zulmedildiği cihetle yeniden intikam almak isteyecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşmanlığın nasıl körüklendiğini, düşmanlık ve kin spiralinin nasıl giderek yükseldiğini görüyorsunuz. Böyle bir dizayn şeytanın elinde oyuncak olmak manasına gelir. Şeytan sizlerden sadece başkalarına düşman olmanızı ister. başkalarının kalbini kırmanızı, onlara hakaret etmenizi, onlara düşmanca davranmanızı, egonuzun elinde oyuncak olmanızı, ego dediğimiz şey sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsin afetleridir. Nefsin afetleri sizi başkalarına düşman kılar. Nefsin afetleri sizin ve başkalarının arasında dostluğun var olmaması için şeytanın emriyle harekete geçen ve devamlı düşmanca davranışlarla düşmanlığı körükleyen bir hüviyet taşır. Oysa ki siz sevgiye dayalı bir dünyada yaşamalısınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. 20. asrın bittiği, 21. yüzyıla girdiğimiz ve 3. bin yıla girdiğimiz bir yeni dünyada yaşıyoruz. 3. bin yıl, 21. yüzyıl, insanların birbirlerini sevecekleri yeni bir devri getiriyor. Bu devre dikkatle bakın. İnsanların birbirlerine olan sevgilerinin üst boyutlara çıktığı yeni bir zaman dilimine giriyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir taraftan şeytan nefslerdeki kini, öfkeyi, intikam hislerini çoğaltmayı ve azdırmayı diler. Ve bu istikamette gayret ederken diğer taraftan Allah'ın dostları sizi sükunete davet edeceklerdir. Şeytan nefreti, Allah sevgiyi önerir. Öyleyse yolunuzu tayin edeceksiniz. Nefret sizin hedefinizse siz Allah'ın yolunda değilsiniz. Nefsinizin, nefret afetinin esiri oldunuz. Egonuzun kurbanı oldunuz. Ve hem başkalarına devamlı mutsuzluk veren bir atmosfer içinde yaşarsınız. Hem de başkalarına verdiğiniz mutsuzluk sebebiyle onlardan daha fazla siz mutsuz olursunuz. İki türlü yaşam söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınızı kavgayla, başkalarına kötülük yaparak ve başkalarından kötülük görerek devamlı bir kin bilenmesiyle, devamlı intikam hisleriyle, devamlı insanları üzecek davranışlarda bulunmakla ömrünüzü tüketebilirsiniz. Ama başka bir yol daha var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkalarına hep iyilikler saçan, hayatı boyunca başkalarını mutlu etmekten başka hiçbir düşüncesi olmayan mutlu insanlardan da biri olabilirsiniz. Her ikisi de mümkün ve geçerli. Ya insanlarla dost olup Allah'ın dininin temel esaslarını gerçekleştirirsiniz. Ki nefsinizdeki afetlerin yok olmasına bağlıdır bu. Bunu başardığınız zaman nefsinizdeki afetleri daimi zikirle yok edebildiğiniz zaman siz Allah'ın gerçek anlamda kulu olursunuz. Üçüncü kulluğa ulaşırsınız. Yani Allah'ın azim kullarından olursunuz. Fevz-ül Azim'in, Haz-ül Azim'in ve Ecr-ül Azim'in sahibi olursunuz. Sevgili izleyenler, Fevz-ül Azim mükafatların en büyüğü demek. Haz-ül Azim kesintisiz sonsuz bir mutluluk demek. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Ecr-ül Azim ise ücretlerin en büyüğü demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Üçünde sahibi olmuş sahabe. Siz de olabilirsiniz. Allah-u Teala'nın neler söylediğine dikkat edin. Onlar ki Allah'a teslim olduk deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat, kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Kötülüğe iyilikle mukabele edin ki can düşmanlarınız size can dostu olsunlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi az insana verilir. Onlar Haz-ül Azim'in sahipleridir. Sonsuz hazdın, hep hazlardan oluşan, mutluluklardan oluşan bir dünyanın sahipleridir. Başkalarına göre, onlardan başka herkese göre mutsuzluklarla, huzursuzluklarla, adaletsizliklerle, düşmanlıklarla dolu bir dünyada o insanlar gene mutludur. Hep mutludur. Ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Allah'ın temel kanununu hiç unutmayacaksınız. Sizin mutsuzluğunuz veya mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Sizin davranışlarınıza göre Allah'ın yardımıyla taayyün eder ve teessüs eder. Oluşur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki dünya adı verilen bu gezegende, kainatın bu parçasında hepiniz için söz konusu olan bir mutlu yaşam, böyle bir yaşamın tahakkukunda kalıcı çözüm, bir daha mutsuzluğa dönüşmeyecek olan çözüm daimi zikre ulaşmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aldığımız telefonlar gösteriyor ki 52 dakikadan 30 dakikaya, 30 dakikanın altına düşenler var aramızda zikir açısından. Yani hani 52 dakikaya ayarlanan saatlerden bahsetmiştik. Her hafta bir dakika aşağı doğru indirecektiniz. İşte birçok kardeşimiz aşkla, canla başla yola koyuldular ve 30 dakikanın altına inebilenler olduğunu haber veriyor kardeşlerimiz. Allah'a çok şükürler olsun. Öyleyse daimi zikir yolunda ilerleyen kardeşlerimiz söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kapılar herkese açık. Bu kapılara dikkatle bakın. Sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz bu kapılardan geçerek gerçekleşir. Allah Teala suç ve sükun içinde bir dünyayı öneriyor. Suç ve sükunun hakim olduğu bir temele dayalı bir dünya. Düşmanlıklara, kine, hasete, nefsin afetlerine bürünmüş bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşamanız Allah'ın emri değil. O şeytan tarafından size yutturulan ve kabul edilen bir yanlışın tarafınızdan kabul edildiğini gösterir sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yanlışları doğrularla düzeltmelisiniz. Hayatınızı şeytanın elinde oyuncak olarak geçirmeyin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınızı Allah'ın kainattaki en mutlu insanları teşkil eden köleleri olmakla geçirin. Allah'a köle olmak. Sonsuz bir hürriyet mi istiyorsunuz? Bütün kainat ayaklarınızın altında mı olsun? Kainatın her yeri sizin için erişilebilir mi olsun? Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu yolu takip edeceksiniz. Allah'a köle olmak, nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak. Nefsinizi de ruhunuzun hüviyetine ulaştırmak. Ve böylece ruhunuzun emrinde sonsuz mutlulukları yaşamak. Ve yaşatmak sevgili izleyenler, dinleyenler. Mutluluk yaşandığı zaman aynı zamanda yaşatılmış olur. Madalyanın öbür tarafı da aynıdır. Ne zaman hayatınızı devamlı başkalarına mutluluk dağıtan bir noktaya ulaştırırsanız, o zaman siz hayattaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırabilen herkes aslında kendi mutluluğunun mimarı olmuştur. Başkalarına mutluluk vermek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ister üçgen deyin adına, ister dörtgen deyin, ama Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Mutluluğu yaşarsınız. sizden çevrenize hep mutluluk yayılır. Sizinle beraber olmaktan insanlar büyük mutluluk duyarlar. Siz de o insanlara ulaştırabildiğiniz mutlulukla paralel olarak asıl siz mutlu olursunuz. Bu pencereden bakıldığı zaman şurası bir vaka olarak çıkıyor karşımıza sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes başkasının mutluluğuna açılan bir kapıdır. Herkes mutluluğun aynı zamanda aynasıdır. Kimden mutluluk alırsa bir kişi ona dolaylı olarak mutluluk vermiştir. Kime mutluluk vermişse ondan dolaylı olarak mutluluk almıştır. Neden dolaylı olarak kelimelerini kullanıyorum? Çünkü ister mutluluğu aldığınız birisi olsun, ister mutluluğu kendisine ulaştırdığınız birisi olsun, en azından ulaştırmaya çalıştığınız birisi olsun, sevgili izleyenler ve dinleyenler, her ikisinde de siz ve o kişi mutlu olur. Size mutluluk ulaştıran bir kişi, o ulaştırmayı planladığı sürece mutludur, size mutlu ulaştırdığı zaman da mutludur. Sizi mutlu kılacak olan bir olayı gerçekleştirdiği zaman da mutludur. Sizin için de aynı şey söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'ın güzelliklerini görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başkalarını mutlu kılmanızı ve bu sebeple sizin mutlu olmanızı ister. Çünkü Allah sizi ancak siz başkalarına mutluluk ulaştırmayı bilediğiniz ve bunun yoluna düştüğünüz zaman yardımcı olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir nefsiniz var, bir de ruhunuz var. Ruhunuz hiç değişmez. Muhtevasında 10 nüfus tane haslet taşır. Güzelliklerin temsilcilerini. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetlerin zıtları ruhunuzdadır. Nefsinizin İsyan afetine karşılık ruhunuzda itaat vardır. Nefsinizin nefret afetine karşılık ruhunuzda sevgi vardır. Nefsinizin her türlü afetinin karşılığı ruhunuzda mevcuttur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah Teala hep ruhunuzun emrinde olmanızı ister. Bu Allah'ın emrinde olmanız demektir. Bu mutluluk demektir. Bir insan ruhunun emrindeyse başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışı yapmakta olan bir insandır. Ne zaman bu kişi başkalarına mutsuzluk veriyorsa, huzursuzluk veriyorsa, başka insanların üzülmesine sebebiyet veriyorsa, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman nefsinin emrinde olan bir insandır. Yani nefsinin afetlerinin. Öyleyse iki ayrı kare var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Veya iki ayrı üçgen, ikisi de aynı kapıya ulaşır. Bir kalede Allah var, ruhunuz var ve size derecat kazandıran aksiyonlar var, hayır ve Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz. İkinci kalede nefsinizin afetleri var, şeytan var, kaybettiğiniz dereceler var, şeytanın dünyasında yaşıyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sıfırın altında da değerler var. El-Cabir matematiğe sıfırın altındaki negatif değerleri kazandırdığı için matematik ilmi Kur'an gerçeğinin sahibi olabilmiştir. Henüz fizikte, kimyada, özellikle nükleer fizikte ve kimyada negatif değerler yerli yerine konamamıştır. Bu da Allah'ın ilmini bilenler için kimya ilminin, fizik ilminin ve özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik ilminin henüz Allah'ın boyasıyla boyanamadığını ve müsbet ilim olmanın dışında olduğunu gösterir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size bir sualimiz var. Çok açık ve kesin bir sual. Mutlu olmayı istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer biz mutlu olmak istemiyoruz, mutsuz olmak istiyoruz diyorsanız, bizim size söyleyebilecek olan bir sözümüz yok. Ayrıca bizi dinlemenizin size hiçbir faydası da yok. Biz bütün gücümüzle sizi mutlu etmeye çalışırız. Mutluluktan kâm almanızı, mutluluğu yaşamanızı, Allah'ın size emrettiği dünya saadetine ve cennet saadetine mutlaka ulaşmanızı sadece istemekle kalmayız. Sizi oraya ulaştırmak için her şeyi yapmaya hazırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun için yaşarız. Hayatımızı bunun için tüketiriz. Her saniyemiz sizler içindir. Öyleyse Allah'ın mutluluk yoluna dikkatle bakın. İnsanlar neden mutsuz diye düşünün. Onlara bizim sizlere vermekte olduğumuz terbiye verilmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. O terbiyeden nasip almamış olan şeytan insanları kontrolü altında tutuyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim mutlu olmak yolunda kendisine düşeni yapamıyorsa kesinlikle bilin ki o şeytanın kumandası altındadır. Bu iki faktörün, Allah'ın yolunda olmak veya şeytanın yolunda olmak müesseselerinin ayırım noktası nedir biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece bir dilektir. Bu dileğin varlığı sizin şeytanın hegemonyasından kurtulmak için ilk adımı attığınızı hep kurtuluşun başladığını kesin olarak gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu kişi Allah'ın yolundadır. Mutlaka cennet saadetine ulaşır. Devam ederse dünya saadetine de muhakkak ulaşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse şu absis ve ordinat eksenlerine dikkatle bakalım. İkisinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytanın ilkesidir. Negatif alem. Sıfırın altındaki negatif sayıların alemi. Nasıl emr alemi pozitif alemse, zulmani alemde negatif alemse, birisi Allah'ın cennetine, öteki cehennemine götürüyorsa, dünya üzerinde de aynı şey söz konusudur. Sıfırın üstündeki alan Allah'ın alemidir. Allah'ın dünyasıdır. Sadece mutluluğa nandet olan, bu konudaki kararını vermiş olanların dünyasıdır. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenlerin dünyası. Öyle misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kendinizi yoklayın. Eğer öyleyseniz, eğer Allah'a ulaşmayı biliyorsanız, kurtulduğunuzu size müjdeleyebiliriz. Mutlaka Allah'ın cenneti sizin olacaktır. Hangi şartların içinde olursanız olun, netice hiç değişmez. Önemli olan böyle bir karara ulaşabilmek, önemli olan bu istikamette bir güzelliğin sahibi olmak. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir dilek bütün hayatınızı değiştirebilir. Sizi mümin kılar ve İslam olmanızı ve böylece sadece cennet saadetinin değil, dünya saadetinin de sahibi olmanızı mümkün kılar. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu dünya yaşanmaya değer muhteşem bir alemdir. Ama onun ihtişamını Allah size gösterirse geçerli olan bir dizayn bu. Bunun için mutlaka Allah'ın vereceği gözlükleri takmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın vereceği gözlükleri takmak için de ona layık olmanız temel şarttır. Öyleyse bu liyakatin zor bir şey olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o gözlüğü gözüne takmıştır. Artık onun dünyası kendisini mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan bir yolun gereklerini yaşamakla doludur. Bu yol mutluluk yoludur. Her gün artan bir mutluluğu yaşadığınız Allah'ın yolu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dünya zor ulaşılır bir şeyler mi içeriyor? Hayır. Eğer daimi zikre ulaşmak istiyorsanız, bu en sağlam olan, insanlık tarihi boyunca kullanılmış olan bu en sağlam yolu mu tercih ediyorsunuz? O zaman biraz uğraşacaksınız. Saatlerini her hafta bir dakika zikir süresini kısaltarak ayarlayan kardeşlerimiz görüyorlar ki daimi zikre ulaşmak bir yıl içinde mümkündür. Allah'ın size ihsan edeceği o sonsuz güzellikleri unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün kainatın hayatlarınızın altında olduğu yeni bir dünyada yaşayacaksınız. Kalp gözünüz açılacak, kalp kulağınız açılacak, tayin mekan yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu güzellikler yaşanmaya değmez mi? Bunun için Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın kapısından içeri gireceksiniz. Sizleri kabul etmemesi mümkün olmayan bir kapı bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Anahtarı sizde, hepinizde. O kapının hepinizde bir anahtarı var. Bu anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Böyle bir dileğin sizi en güzele ulaştıracağından emin olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman her şeyin umamadığınız kadar, ümit edemediğiniz kadar güzelleştiği bir yeni alem sizleri kucaklayacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir alemde yaşayan bir insan için varsın başkaları ona düşman olsunlar. Varsın başkaları kin içinde, haset içinde, öfkelerine zebun olarak yaşasınlar, dünyalarını kararsınlar. Ama o kişi başkalarına karşı hep onlardan yana davranacaktır. Onlar onun davranışlarının temelinde yatan gerçekleri hiçbir zaman anlayamazlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsinin afetlerine zebun olan bir kişi, esir olan bir kişi, ruhunun hasretlerine esir olan, Allah'a esir olan bir kişiyle Allah'ın objektifleri itibariyle eş değerde bir görüşün sahibi hiçbir zaman olamaz. Birisi karanlıkların içinden gene karanlığa bakmaktadır. Diğeri aydınlıkların içinden gene aydınlığa bakmaktadır. Öyleyse hiç kör ile gören bir olur mu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç nurla zulmet bir olur mu? Hiç gece ile gündüz bir olur mu? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bilenlerin nurlu aydınlığına ulaşmanızın formülü Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yolculuktur. Bu yolculuğa başlayan herkes Allah'a ulaşmayı dileyerek başlar. her an mutlu olmayı mı istiyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Öyleyse kendinizi düşünmeyi bırakın. Allah'ın size verdikleriyle başkalarına nasıl hizmet edebileceğinizi düşünün. İşte bunu yaptığınız zaman yaşayacağınız şey mutluluktur. Sakın nefsinizin esiri olmayın. Eğer sizlerde Allah yolunda hizmet edebileceğiniz bir şeyler varsa bunu mutlaka kullanın. Allah için kullanın. Farklılık nedir bilir misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sizde bir şeyler varsa o bir şeyleri başkalarının hizmetinde kullandığınızda kendinize pay çıkartıyorsanız, o sahip olduğunuz şeyle mağrursanız, gururlanmışsanız, ben bu ilmin sahibiyim, onlar bana muhtaçlar diye düşünüyorsanız, o zaman mutlu olamazsınız. O zaman sadece mutsuzluk içinde çırpınan bir zavallısınız. Allah'ın size verdiği değerleri bilmiyorsunuz, ölçemiyorsunuz. Nefsinizin afetleri şeytanla birlikte sizi kontrolleri altına almışlar. Hem sizi mutsuz ederler, hem de etrafınıza ulaştırdığınız şey onca yardımınıza rağmen Allah'ın yüzünde bir değer taşımaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, evvela şunu hiç unutmayacaksınız. Allah'ın hiçbirinize ihtiyacı yoktur. Olması da mümkün değildir. Sizin yaptığınız, zannettiğiniz, ustalıkla götürdüğünüz bir işi yapabilecek olan başkaları, sizlerden daha iyi yapabilecek olan başkaları her zaman vardır. Öyleyse hizmet verirken, Allah yolunda hizmetinizi verirken, sakın nefsinizin esiri olmayın. Bu hizmeti kendiniz için sıfırlamış olmayın. Eğer başkaları için yaşıyorsanız, hizmet etmek

Yolda bir nebze methaldar olmak, Allah-u Teala'nın bu güzelliklerini hep beraber yaşamayı temin etmek. Bütün bunlar Allah'ın güzellikleri sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelin bir olalım, beraber olalım. Allah yolunda Allah'ın bütün güzelliklerini el ele, gönül gönüle yaşamaya çalışalım. Allah'ın hepinize verdiği bir şeyler vardır. Başkaları için kullanabileceğiniz bir şeyler daima vardır. Her 24 saat herkes için doğar. Her sabah doğan güneş insanların bütünü için doğar. Hepiniz için her 24 saat ömrünüzden kısalan bir zaman parçasıdır. Aklınızı başınızı toplayın. Bilenlerden olun. Her geçecek olan günü başkalarına bir nebze mutluluk vermek için kullanmaya çalışın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Başkaları için yaşayabilmenin o muhteşem huzurunu yaşayacaksınız. Bunu yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan size ne kadar çok yardımın geldiğini, ulaştığını, sizi ne kadar çok onun mutlu ettiğini yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlara sizin aslında verecek çok şeyiniz var. Zamanınız, aklınız, bilginiz, yetenekleriniz, başkalarına hizmet edebileceğiniz sizde mevcut olan bütün alanlar onlara mutluluk vermeniz için bir vasıtadır. Ve size verilen her şeyi başka birisini mutlu etmek üzere, mutlu etmek istikametinde seferber ettiğiniz zaman Allah'ın mutluluğunu yaşamaya başlarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve başkalarını mutluluk ulaştırmak konusunda düşünce platformuna girdiğiniz andan itibaren Allah'ın ilkesindesiniz. Çünkü ruhunuzla birliktesiniz. O başkalarına her zaman yardım etmek için sizi seferber etmeye çalışıyor. Sonra Allah'la berabersiniz. Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Sıfır üzerindeki bir ülkede yaşıyorsunuz. Sonra başkasını mutlu etmek üzere harekete geçtiğinize göre bir hayır içinde yaşıyorsunuz. Derecat kazanacak bir işlem yapmaktasınız. Bunun sonucu mu? Mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhunuzun, bir kenarını kazandığınız derecelerin hayrın, bir kenarını da mutluluğun oluşturduğu bir mutluluk kalesi içindesiniz. Bu Allah ile beraber olduğunuz bir ortamı ifade eder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tersi de mümkündür. İnsanlara mutluluk vermek yerine onlara hadlerini bildirmeye, onları bilerek üzmeye bir gayretin sahibi olabilirsiniz. Ne zaman insanları mutsuz edecek, huzursuz edecek bir davranışın içindeyseniz, bilin ki siz
bir kenarını

0: nefsimizin afetlerinin bir kenarını şeytanın, bir kenarını kaybettiğiniz derecelerin, bir kenarını da mutsuzluğun oluşturduğu bir kalenin içinde yaşarsınız. Orası şeytanın ülkesidir. Hem siz mutsuz olursunuz, hem de başkalarını mutsuz edersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse kim olursanız olun, neye sahip olursanız olun, dünyanın veya kainatın neresinde yaşarsanız yaşayın, zihniyetinizin esirisiniz. Ya insanları mutlu etmek istikametinde bu esaretinizi en güzel standartlarda kullanırsınız, hep mutlu bir insan olursunuz, ya da insanları mutsuz etmek üzere seferber olursunuz, şeytanla iç içe bir dünyayı paylaşırsınız. O sizden mutsuz, siz ondan mutsuz, bir mutsuzluk dörtgeninde hayatınızı tüketirsiniz. Hiçbir işe yaramadan bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayıp bir gün ölür gidersiniz. Sevgili izleyenler, seçim sizin. Dikkat edin, siz Allah'ın yoluna başkalarına mutluluk vermek üzere çıktığınız andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Bu kadar basit sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kadar basit bir realiteden bahsediyorum. Sadece dilemeniz yeterli. Göreceksiniz ki size mutluluk veren o sizin mutluluklaştırdığınız insanlar değil. Size mutluluğu veren Allah. Ve bu niyetin sahibi olmanız onun size mutluluk ulaştırması için yeterlidir. Devam ettiğiniz sürece, başkalarını mutlu etmek istikametinde gayretin sahibi olmaya devam ettiğiniz sürece, siz şeytanın hiçbir zaman mutluluğunu önleyemediği bir mutlu insan olacaksınız. Sağlıklı bir ruh yapısının sahibi olacaksınız. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılan dalga boyları yayılacak. Siz başkaları tarafından sevilen bir insan olacaksınız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki, bu güzelliğin içinde hepiniz ayrı bir dizaynı yaşayacaksınız. İşte böyle bir dizayna yeniden bakın. Kendinize bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne istiyorsunuz? İç dünyanıza bakın. Mutlu olmak istiyorsanız bunun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Mutsuz olmak istiyorsanız bunun yolu başkalarına haddini bildirmekten, onları haşlamaktan, insanlara eza etmekten, cefa etmekten, onlara manevi işkence yaşatmaktan geçer. Öyleyse seçiminizi kendiniz yapacaksınız. Hayallerle oyalanmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Benim çok param olsaydı ben insanlara yardım eder, bu mutluluğu yaşardım gibi masalların, şeytan tarafından uydurulan masalların size tesir etmesine müsaade etmeyin. Şu anda sahip olduğunuz şey, neye sahipseniz o kadarı başka etrafınızda bulunan yüzlerce insanı mutlu etmek için yeterlidir. Yeter ki siz onlara mutluluk vermek üzere kendinizi seferber edin. Bir insana mutluluk vermek için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ait olan her şeyi, şu vücudu, her şeyi başkalarına mutluluk vermek için kullanmaya başladınız demektir. Hemen arkasından Allah'ın mükafatı gelecektir. Bir huzurun içinizi kapladığını göreceksiniz. Nereye kadar devam eder? O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız noktaya kadar. Onu sağladığınız zamansa olay tamamlanmıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir mutluluk dünyasında yaşamak istemez misiniz? Öyleyse bunun yolunun başkalarına mutluluk vermekten geçtiğini, böyle yapamazsanız mutlu olamayacağınızı bilmenizi Allah Teala istiyor. Öyleyse onun yolunda olun. Allah'ın yolunda olun. Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarının mutluluğu için kullanın ki siz mutlu olasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanları onların verdikleri kararlar yüzünden, onların davranışları yüzünden hayatınıza sokmayın. Size karşı yanlış davranışta bulunan insanların yaptıkları yanlışlara üzülmeyin. Onların bütün kötülüklerine iyilikle mukabele edin. Onları mutlu edecek şekilde mukabele edin. Göreceksiniz ki siz kazanacaksınız. Siz mutlaka mutlu olursunuz. Onların da mutlu olması için bu önerileri zaman içerisinde onlara da aktarmanız, onları en güzele doğru ulaştırmak için onlara yardımcı olacaktır. Öyleyse hepinizin Allah'ın yolunda sonsuz mutluluklara ulaşmasını, hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mir Vakfı'nın değerli mensupları, radyolarımızın ve televizyonlarımızın değerli mensupları ve bizi dinleyen bütün diğer kardeşlerimiz, biz hepiniz için varız. Sizler için varız. Kerevimiz sizlere Allah'ın bütün güzelliklerini anlatmak ve onun yolunda mutlu olmanızı temin etmek. Öyleyse sonsuz saadetler dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha. As-salavat. Allah'ım salli ala Muhammed. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İlâken a'udhu ve ilâken estaîn. İhtine sırâta müstakîm. Sırâta lezzine en'amte aleyhim. Gayr-ı mağdûbi aleyhim ve lezzâlihim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın da insanlar en kıymetli mahluklar. Her şey insan için yaratılmış. Ve Allah-u Teala bütün yarattığı insanların kurtuluşa ulaşmasını istiyor. Hem cennet saadetine hem de dünya saadetine, Kur'an-ı Kerim'ini ve bütün mukaddes kitaplarını buna göre dizayn etmiş. Sadece insanların mutluluğunu istiyor. İşte bu mutluluk müessesesi şeytanın en çok sinir olduğu müessese. Ve bütün gücüyle insanları mutsuzluğa itmek konusunda gayretlerini gösteriyor. Ve ne yazık ki tuzağına insanların çoğunu düşürmüş olacak. Gelmiş geçmiş zaman parçalarının hepsinde cehenneme gidecek insanların sayısı cennete gidecek insanlardan çok çok ötede. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var sevgili izleyenler ve dinleyenler. İblis nasıl oluyor da insanları böylesine açık bir şekilde aldatabiliyor? Allah-u Teala kör kör parmağım gözüne der gibi o kadar net ve açık ifadelerde bulunuyor ki kurtuluşu o kadar basit bir sebebe dayıyor ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi. Buna rağmen insanların çoğu Allah'ın hakikatlerine hiç kulak asmadan şeytanın söylediklerini dinliyorlar. Bu bir tuzak, korkunç bir tuzak ve çok başarıyla uygulanmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların tabiatan yozlaşmaya müsait yaratılmaları şeytanın bir istikamette başarı kazanmasının temelinde var. Birçok insan şeytanın sözlerini kendi düşünceleri zannediyor. İç dünyalarında daima bir çarpışma var bütün insanların. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Şeytan daima bizi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya davet eder. İçimizdeki sese benzer bir ifade kullanır. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmamızı ister. Bunu sağlamaya çalışır. Her ikisi de bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Ama sonuçlara baktığımız zaman bir de bakıyoruz ki insanlar iblisin sesini kendi düşünce platformlarında oluşan meyveler zannetmişler. Ve inanmışlar ona. Düşünebiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bir insanın kurtulabilmesi sadece bir tek dileğe dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin kurtulmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bırakınız bu kişinin amel sahibi olmasını, bırakınız bu kişinin mürşidine ulaşmasını, bırakınız bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala onun kalbindeki bu Allah'a ulaşma dileğini görür, işitir ve bilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyor musunuz ki bu yeterlidir o kişinin kurtulması için. Bu kişi ertesi gün öldü. Sıfır ibadetle. Hiç ibadet edemeden öldü. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Böylesine kolay, böylesine erişilebilir bir sebebe dayalı olarak Allah Teala bütün insanları kurtuluşa davet ediyor. Bütün mukaddes kitaplarından ve değişmeyen tek kitap olan Kur'an-ı Kerim'de ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın talebini itiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın söylediklerine değil, şeytanın söylediklerine tabi oluyorlar. Böyle bir dizaynı bütün insanlar için geçerli kılmak söz konusu. Öyleyse işte bunu nasıl yapabiliriz? Bunca yıldır didinmemiz, bunca yıldır gayret etmemiz hep aynı sebebe yönelik. İnsanlara onların kurtuluşunu temin etmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar çok düşmanımız oldu. Bu yola girdik gireli. Arkasında ne var? Sadece şeytan, sadece iblis. bütün insanların mutsuzluğa gitmesini, mutsuz olmasını, cehenneme ulaşmasını isteyen iblis, başka insanları bu istikamette inandırabilmek için, sevgili izleyenler ve dinleyenler, gene insanları kullanıyor. Allah'ın dininden haberdar olmayan ama profesör titrini elde etmiş, doçent titrini elde etmiş din adamlarını vasıta olarak kullanıyor. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, sadece bizim zamanımıza ait bir plan değil bu. İnsanlık tarihi kadar eski. Adem Aleyhisselam'ın öğretisine karşı şeytanın davranışı onların hepsini unutturabilmekti. Adem Aleyhisselam hayatta olduğu sürece de onun birçok oğlunu yoldan çıkarmayı, oğlunu kızını yoldan çıkarmayı iblis başarabilmişti. O hayattayken bile. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu açıklamaları insanlara getirdiği halde zaman içerisinde onun söyledikleri de unutuluyor. Kur'an hükümleri unutulduğu gibi Kur'an'daki insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel farzlar unutulduğu gibi. Bu nasıl bir kandırmaca ki insanlar inanıyorlar, şeytana inanıyorlar. Şeytanın dünya üzerindeki uşaklarına inanıyorlar. Onların adına tağut diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. İnsan ve cin şeytanlar, sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Bu tağut denilen müessese dünyanın her devrinde faaliyette olmuştur. Dünyanın her devrinde bu tağut insanları Allah'ın yolundan koparıp almış, şeytanın yoluna ulaştırmıştır. Hoş, zaten Allah-u Teala'nın yolunda olmayan bir kişi, onun için bir izaha muhtaç tarafı yok konunun. O kişi Allah'ın yolunda değilse, o kişi şeytanın yolundadır. Başka bir alternatif yok zaten. Bir insan sadece iki konumda olabilir. Allah'ın yolunda olabilir veya olmaz. Olmayan için de olay son derece açık. Ya akil ve bali olan bir insan, aklı başında ve biliyor ermiş olan herkes, ya Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Bu Allah'ın yolunda olmanın başlangıç noktasıdır. Bundan evvel hiç kimse Allah'ın yolunda değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın yolunda değildir. Bu dilek kişinin ruhunu ölmeden evvel mutlaka ulaştırır. Bu dilek o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Eğer Allah Teala o kişiye bunun için yeterli hayatı bağışlamışsa, kişinin kaderinde yaşamak varsa, ama ya yaşamak yoksa, o zaman bu insan yaşamın dizaynı içerisinde kendi standartlarını yaşamaya mahkumdur. Öyleyse o kişi mahkumdur ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, hayatı devam etmemişse, bu mahkumiyet onu cennete götürecek bir mahkumiyettir. Ama Allah'ın bu en basit hakikatini gözlerden saklamak için çalışan yüz binlerce din adamı bugün ülkemizde faaliyet gösteriyorlar. Neden faaliyet gösteriyorlar? Büyük kısmı bunu bilmeden yapıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Büyük kısmı bilmeden şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Böyle olmasının arkasında 14 asırdır bir birikim oluşturan emani bilgiler, yani Kur'an'da emaniye olarak geçen insanların yazdığı kitaplar mevcut. İşte bu kitaplar Allah'ın dinini insanlardan saklayan, ona insanların ulaşmasına mani olan kitaplar. Bu kitaplar insanları bir hedefe götürüyor. Bu hedef, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva kazanıyor. Şeytani bir muhteva. İblis öyle bir muhteşem plan yapmış ki, öyle alçakça bir plan yapmış ki, bütün insanları cehenneme götürmek için kesin bir uğraşının içinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu iblisin kaybettiği bir insandır. Onlarla uğraşmaya başlar. Asla bundan vazgeçmez. Ve uğraşmasının sonunda da birçok noktaları da başarılı olur. Çünkü yola girdikten sonra fıska düşen birçok insanın mevcudiyetini biliyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fıskıdır. Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine ulaştığı an onu fıskıdan kurtaracak, mümin seviyesine ulaştıracaktır. Kalbine iman yazılacağı için. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın önünde bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın telkinlerine sırt çevirebilmek. Ama bu ilmi gerektirir. En basit Kur'an bilgilerinin bilinmesini gerektirir. Ve kaç on seneden beri biz bunları anlatırız da insanlar hep ellerinin tersiyle Allah'ın kurtuluş reçetesini terler. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete ulaşamaz. Dilemeyenlerin hepsinin gideceği yer sadece cehennemdir. Ve gözümüzün önünde milyonlarca insan akın akın cehenneme doğru gidiyorlar. Bir cadı kadını kaynıyor. İnsanlar Allah'ın söylediklerini dinlemiyorlar. Şeytanın söylediklerini dinliyorlar. Şeytanın din adamları eliyle ve din adamları ağzıyla söylediklerini dinliyorlar. Ve bu insanlar ne Allah'a ulaşmayı dilemekten, ne mürşide ulaşmaktan, ne ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılıp teslim edilmesinden, ne fizik vücudun Allah'a teslim edilmesinden, ne nefsin Allah'a teslim edilmesinden hiç bahsetmiyorlar. Böyle olunca da ilmi onlardan alan insanlardan hiçbirinin kurtulması mümkün değildir. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, düşünebiliyor musunuz meselenin vahametini? Allah'ın bu hakikatlerini bilen bir Allah'ın dostu olarak, gözümüzün önünde milyonlarca insan sizlerden cehenneme doğru sürükleniyor. Ve biz buna seyirci olarak bakmak ve bu büyük katliama, bu büyük cinayetler serisine katlanmak durumundayız. Hiç kimse yapmak istediği şeyin dışında bir şeye zorlanamaz. Allah-u Teala bu istikamette biz de dahiliz, kimseye yetki vermemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile diyor ki, sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeyi hidayete erdirmiş olan o Allah'ın son peygamberi bu hitaba muhatap. Neden acaba? Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde hepsinin cennete gireceğini söylüyor. A'raf Suresinin 157. ayet-i kerimesinde hepsinin hidayete ermiş olmaları dolayısıyla cennete gireceği ifade edilmiş. Öyleyse onların hepsini kitle halinde Allah'ın cennetine ulaştırmayı başaran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oluyor da Allah-u Teala'nın bu hitabına maruz kalıyor? İşte bizim hazretlerin bugünkü din kültürünün şeytani temsilcilerinin bilemedikleri, kabul edemedikleri şey bundan kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını seviyordu. Çok seviyordu. Ama onu kurtaramadı. Hidayete erdiremedi. Çünkü o amcası Allah'a ulaşmayı bilemiyordu. Ve Allah'ın kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. İşte iki ayet-i kerime bunu kesinleştirmiş, kanun haline getirmiş. Allah Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Allah Teala buyuruyor ki onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Onların gideceği yer ateştir. İktisab ettikleri, kazandıkları dereceleri itibariyle. Bu Allah'ın kanunu. Yalnız iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Bu ayet Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri cehennemle, Kur'an-ı Kerim tabiriyle müjdeliyor. Aslında cehennemle tehdit ediyor, korkutuyor. Ama burada hep her açıdan Allah-u Teala haber verme istikametinde müjde kelimesini kullanmış. O insanlar Allah-u Teala'nın o cehenneminde kavrulmayı bunun farkına bile varmadan kabul etmiş oluyorlar. Sırf din adamları onlara Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek diye bir kavramdan bahsetmedikleri için. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, böyle korkunç bir hata bunların bu tarzı düşünmesine sebebiyet vermiş ki ancak Kur'an tefsirlerinde çok iyi incelemelerden sonra ortaya çıkıyor. Bizim zamanımızın din adamları zannediyorlar ki ruh insana hayat verir. Bizim zamanımızın din adamları zannediyorlar ki bu ruh alındığı zaman ölürüz. Bizim zamanımızın din adamları zannediyorlar ki bir insanın ruhu ölmeden evvel asla Allah'a ulaşmaz. Çünkü insanlar kendilerine hayat veren ruh alındığı için ölürler. Bu kadar büyük bir yanlışa bütün insanlık gözlerimizin önünde kurban gidiyor. Zaten başka dinlerin sahipleri kitapları değiştirdiği için çok büyük bir kısmı zaten kurtulamazlar. Geriye hiçbir harfi değiştirilememiş olan bir Kur'an-ı Kerim ve ona tabi insanlar kalıyor. Kur'an-ı Kerim'de bütün hakikatler var olduğu halde o hakikatlerin insanlara ulaştırılmasına iblis dahiyane bir şekilde engel oluyor. Din adamlarını kullanarak Allah'a ulaşmayı bilemeyen kişinin cehenneme gireceği kesin. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin de cennete gireceği kesin. Bir bardak suya iki kişinin bakış açısı. Birisi diyor ki çöldeler bunlar. Hamdolsun diyor. Hala yarım bardak suyumuz var. Öteki diyor ki eyvah bittik mahvolduk. Sadece yarım bardak suyumuz kalmış. Aynı bardağa bakıp iki ayrı kişi konuşuyor. Bir sonuçtan bahsetmek istiyorum size. Bu kadar açık ve kesin bir çizgi var. Cenneti cehennemden ayıran son derece basit bir çizgi. Allah'a ulaşmayı dilemekle dilememek arasında insanı mutlaka sonuca götüren bir hedef tayini. Bunca din adamının hiçbirisinin bundan haberi bile yok. İslam'ın 5 tane şartı bir hadisteki ifade olarak bunlara hayati bir unsur olmuş. Onu sadece biliyor ve söylüyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Kim onları yaparsa mutlaka kurtulur. Ama İslam'ın o 5 şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yok sevgili izleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebepten sen en sevdiğine bile hidayete erdiremezsin ifadesine muhatap oluyor. Neden? Çünkü hidayete ermek istediği kişi hidayete ermeyi istemiyorsa, Allah'a ulaşmayı istemiyorsa onu hidayete erdirmek hiçbir zaman mümkün değildir. Bu konu ve bütün kurtuluş konuları kişisel iradeye, cüz'i iradeye bağlanmıştır Allah-u Teala tarafından. Kişisel irade dokunulmazdır. Allah-u Teala kimsenin iradesine müdahale etmez. Kişi kendisini cehennemin en dibine götürecek olan faaliyetlerde de bulunabilir. Kişi kendisini cennetin en üst seviyesine götürecek olan seçimleri de yapabilir. Kendi dilediği istikametinde hareket etmek yetkisi ona verilmiştir. Tabiatı da cezası veya mükafatı onun davranışlarına bağlıdır. Öyleyse meselemize yakın bir objektifle baktığımız zaman odak noktasında Allah'ın unutulmuş olan farzlarını görüyoruz. Şeytan mı? O bütün insanlara bunları unutturmayı başarmış. Korkunç bir zeka sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu zeka şunu düşünüyor. İnsanlar ibadet etmelidir. Bir. İnsanlar bu ibadetlerinin kendilerini kurtaracağını zannetmelidir. İki. Ama hiçbirisi bizim önereceğimiz, bizim yapılmasına müsaade edeceğimiz o ibadetleri yaptığı halde kurtulamamalı. Ne yapmış iblis? Kurtuluşu oluşturan ibadet hangisi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte farzların arasında bile mevcut olmayan zikir. Mürcide ulaşmak. Hiç kimse zikir yapmaksızın nefsini tezkiye edemez, Allah'a verdiği nefsinin tezkiyesi konusundaki yeminini gerçekleştiremez. Hiç kimse nefsini tezkiye etmedikçe yedi kademede emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye ruhunu yedi kat yükseltip Allah'a ulaştıramaz. Ruhunun Allah'a özelde verdiği misaki gerçekleştiremez. Hiç kimse nefsini tezkiye etmedikçe, ruhunu Allah'a ulaştırmadıkça, fizik vücudunu, şu vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edemez, Allah'a ezelde verdiği ahdini gerçekleştiremez. Bunların hepsi zikir adı verilen bir ibadetle ve mutlaka mürşide ulaşmakla kesin olarak bağlanıyor. İblis namazı bırakmış, orucu bırakmış, zekatı bırakmış, hacı bırakmış. İnsanları da mürşidine ulaşmaktan men etmek istikametinde kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirtmeye götürmüş. Kelime-i şehadeti 5 tane şartın içinde onlara söyleyerek. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sonuç mu? Sonuç cehennem. Öyleyse ne kadar kurnaz bir tuzağa düşürdüğümüzü düşünün. Namaz kılınsın diyor İblis. Oruç tutulsun diyor. Zekat verilsin diyor. Hacca gidilsin diyor. İnsanlar kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah da desinler. İslam'ın 5 tane şartını yaptıklarına göre de hepsi kendisinin cennete gideceğini düşünsünler. Ama hiç kimse kurtulamasın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başarmış mı? Şu ibret verici tabloya dikkatle bakın. Bu ibret verici tabloda görüntü son derece açık ve kesin. İnsanlar Allah'ın yolundan saptırılıyor. Kimler tarafından? Tağuta tabi olanlar tarafından. Ve o yolda olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir şekilde kurtuluşa ulaşmaları mümkün olmayan insanlar. Giderek azalan bir seyir takip ederek insanlar evvela Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak sahneye çıkıyor. Ağacın gövdesi. Sonra bu Allah'a ulaşmaya dileyenlerin bir kısmı mürşitlerine ulaşmadan hemen ölüyorlar. Bir kısmı belki ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekten vazgeçiyor. O zaman kurtuluşları söz konusu değil. Öyleyse her zaman mürşitlerine Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşanların sayısı Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısından azdır. Öyleyse burada ağacın bir en büyük dalı oluşuyor. Sayı giderek azalıyor bir piramit gibi. Sonra mürşide ulaşanlardan bir kısmı aslında hidayete ermek üzere yola çıkmadığı için zaten daha başlangıçta mürşidine ulaşmamış durumda oluyor. Başların üzerinde devrin imamının ruhu oluşmuyor. Ruhlarını Allah'a ulaştıran insanlar eğer mürşitlerine ulaşmak için sağ kalabilirlerse olabilirler. Ruhlarını Allah'a ulaştıracak kadar zaman içerisinde sağ kalabilirlerse bu hedeflere ulaşabilirler. Yoksa bir kısmı bu hedeflere ulaşmadan yolda ölüyorlar. Bir insan mürşidine ulaşmayı diledikten sonra kavlini bozmadıkça, hedefi Allah'a ulaşmaksa, o kişi Allah'a ulaşamasa da kurtulur. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşamasa da kurtulur. Ömrü vefa etmezse adam Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Ama önemli olan olaya dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah-u Teala üç işlemi birden tavsiye ettirir. Bir, o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görür. İki, işitir. Üç, bilir. Böyle olması Allah'ın harekete geçmesi için yeterlidir. Derhal o kişinin kalbindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar. Derhal o kişinin kulağındaki vakrayı alır ve kişi Üşat makamının söylediklerini işitmeye başlar. Allah-u Teala derhal o kişiyle Üşat makamı arasında bulunan, bütün insanların mürşitleriyle arasında bulunan Hicab-ı Mestur'a adlı, hicab perde demek, Mestur'a da gizli örtülü demek, gizli perdeyi alır. Allah'a Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsini mutlaka mürşitlerine ulaştıracağını garanti etmiş. Şartlı, o kişi yaşarsa Allah-u Teala ona o hayat hakkını verirse. Vermezse sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Birinci sözü Allah-u Teala'nın ve Allah-u Teala diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Yani Allah mutlaka sözünü tutar. Öyleyse Allah-u Teala sözünü tutacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracak. İkinci sözü, kimi kendimize ulaştırırsak onu mutlaka cennetimize alırız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu hayatla kaim olan bir olay. Eğer yaşama hakkınız varsa, Allah-u Teala size ömür biçmişse bunları gerçekleştirecek kadar, bunları siz diledikçe mutlaka gerçekleştirirsiniz. Sizin iradenize Allah-u Teala'nın vermiş olduğu değer bu. Bu değeri biçmiş. Siz kutsal bir iradeye sahipsiniz. Bütün iradeler Allah'ın katında mukaddestir, dokunulmazdır. Hiç kimsenin iradesine Allah-u Teala müdahale etmez. Sala makamının dördüncü kademesinden sonrası köleliktir. Ancak serbest iradenin Allah'a köle olması kararından sonra gerçekleşir. Allah onun iradesini evvela bağlar, sonra da kaldırır, ref eder. Allah istediği için değil, kul Allah-u Teala'ya müracaat etmiştir. Öyle bir gün gelir ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin o günlere ulaşmasını, ne kadar canı gönderirsiniz, bilirsiniz. Öyle bir gün gelir ki yaptıklarınızın, gece gündüz ibadetlerinizin bir hiç olduğunu anlarsınız. Allah'ın size öylesine büyük ihsanları, nimetleri olmuştur ki sizin yaptıklarınız onlar karşısında bir karıncayla dünyanın karşılaştırılması gibidir. O zaman kul olmak yetmez dersiniz. Ben sana köle olmak istiyorum. Ne diyecektir biliyor musunuz size? Seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldığımı en iyi ben bilirim. Yapabildiğinden daha fazlasını ne senden ne de başkasından istemeyiz. Ama buna rağmen siz gene de öyle bir güzelliğin içinde yaşarsınız ki mutlaka köle olmayı bilirsiniz. O zaman kulluğaşacaksınız. O zaman iradeniz onun tarafından bağlanacak. O zaman iradeniz onun tarafından reddedilecek. Kaldırılacak. İradeniz, aklınız ona bağlanacak. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, ona köle olmak kurtuluşun en üst seviyesidir. Ama son derece basit olarak sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların kurtuluşunun kesin olduğunu söylemek istiyorum.
0: Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri gördüğünüz gibi sizlerle birlikte kıldı. Bütün güzellikleri sizlere aktarabilmek için sevgili dinleyenlerim ve izleyenlerim, Allah'ın bütün güzellikleri bütün kullarına ihsan edilmiştir. İşte tağutun bütün gayreti, yani insan ve cin şeytanların bütün gayreti, insanları bu büyük mutluluğun içinde yaşatmamaktır. Onların da çoğu bunun için yaptıklarını bile bilmezler. Şeytanın elinde bir oyuncak olduklarını ve neden mutsuz olduklarını bilmezler. Ama öbür taraftan mutsuz olduğunu hisseden insanın mutlu olmak için çözüm araması da onların standartlarında hedefe varamaz. Çünkü ilişkileri şeytanladır. Şeytan onları Allah'ın temel hedeflerinden saptırmış, kendi yoluna almıştır. Öyleyse her devirde Allah'ın yolunda olanlarla Allah'ın yolunda olmayanlar arasında her zaman büyük farklar yaşanmıştır ve yaşanacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'ın yolundadır, kim değildir? Bunu öğrenmek istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'e bakacaksınız. Bir de sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakacaksınız. İşte insanlar var, televizyonları parsellemişler. Hepsi de bir şeyler söylerler. Üstelik de bizleri kötülemeye çalışırlar. Ama onların söylediklerine ve bizim söylediklerimize dikkat edin. Acaba Allah-u Teala ne diyor? Biz ne diyoruz? Acaba Allah-u Teala ne diyor? Onlar ne diyorlar? İşte farklılıkları burada hemen yakalamaya başlarsınız. Allah-u Teala diyor ki hepiniz bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Eğer dilemezseniz salt böyle bir dileğin sahibi olmadığınız için gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Eğer dilerseniz diyor, o zaman da mutlaka benim cennetime girersiniz diyor. Peki biz ne diyoruz? Diyoruz ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bundan 14 asır evvele baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi bunların üzerine son sözü söylüyoruz. Onlar ne diyor? Hayatları boyunca hiçbir zaman böyle bir şey söylemediler. Kur'an hakikatinin bu standartlarda olduğundan
1: Ne yazık ki birçoğu zaten haberdar değil. Haberdar olanlar da bunu saklamakla meşguller. Öyleyse neden saklıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Çünkü Kur'an'dan değil, insanların yazdığı kitaplardan din öğrendiler. Ve bunu yıllardan beri sizlere hep anlattılar, anlattılar, anlattılar. Kur'an'daki İslam dinini değil, o emaniye kitapların yazdığı dini ve oradaki kitapların arasında da Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir konu mevcut değil. Burada bitmiyor. Bu birinci safa sevgili dinleyenler ve izleyenler. İkinci safada mürşide ulaşma mecburiyeti var. Mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala bunu farz kılmış. Biz ne diyoruz? Mutlaka mürşide ulaşmak mecburiyetindeyiz. Mecburiyetindesiniz diyoruz. 14 asır evvel onlar ne yapmışlar? Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kesin ispatını görüyoruz. Hepsi kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ne olmuş sevgili dinleyenler ve izleyenler? 14 asır sonra bugüne gelinmiş. Şu televizyonları parselleyenler size ne söylüyorlar? Mürşide ulaşmak mı? Zinhar böyle bir olay geçerli değildir. Sakın ha. Siz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirin. Mutlaka doğru pası cennete gidersiniz. Öyle mürşide ulaşmak falan diye bir şey söz konusu değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlere masal anlatmıyoruz. Kur'an'ın insanı kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörlerinden bahsediyoruz. Bir insan mürşidine ulaşamazsa bir dalalettedir. İki küfürdedir. Kur'an böyle söylüyor. Öyleyse sizler tarafsız şahitler olarak kimler ne söylüyor ona bakmak mecburiyetindesiniz. Kim Kur'an'ın söylediğini söylüyor onu bilmek mecburiyetindesiniz. Kim Kur'an'ın emirlerinin yerine getirmemesini istiyor onu bilmek mecburiyetindesiniz. Kitapların bu hakikatleri yazmaması önemli değil sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Önemli olan Kur'an'ın yazması, Kur'an'ın farz kılması ve 14 asır evvel bütün sahabenin bu farzları yerine getirmesi ve sonuç bugün bu farzların bütünüyle ortadan kaldırılmış olması. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. Ve insanları Allah'ın yolunda hedefe ilerlemekten men etmişler. Ve bunları başka bir kaynaktan duyamadığınız için onların elinde çok güçlü bir faktör var. Bu kadar alim diyorlar, bizim söylediğimizi söylüyor. O da tam tersini söylüyor. Ona mı inanacaksınız? Bize mi diyorlar? Sevgili izleyenler, sizler onlara bir sual sormalısınız. Konu size mi yoksa ona mı inanmak konusu değil. Konu Kur'an'a mı yoksa Kur'an'ın dışında bir şeyler söyleyenlere mi inanmak konusu. Bunun bir fonksiyonu var. Bu fonksiyonun da ulaştığı bir sonuç. Bu sonuç cehennem. Eğer Kur'an'ın temel farzlarını, unutulmuş farzlarını tatbik etmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bunu mutlaka öğrenmek mecburiyetindesiniz. Kur'an ne söylüyor? Ve elinizde kainattaki en sağlam örnek var, sahabe. Ve kainattaki en sağlam kitap var, Kur'an-ı Kerim. Onlar ne söylüyorsa, Kur'an-ı Kerim tam onun tersini söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç dikkat etmiyor musunuz? Mürşide ulaşıp

gerçekten bir mürşit olan Kur'an-ı Kerim eğer mürşitse nasıl bir mürşitlik yapabilir? Emirlerine itaat ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim veriyor bu emirleri. Onlar bu emirlere itaat etmedikleri gibi sizleri de o emirlere itaat etmekten men etmeye çalışıyorlar. Öyleyse bir vakayla karşı karşıyasınız. Bir tarafta Allah'ın farzları 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe tarafından gerçekleştirilmiş farzları. İşte bunlardan bir tanesi de mürşide tabi olmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a tabi oldu. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldu. O rahmetli oldu. Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu. O rahmetli oldu. Sırasıyla Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Birçok insan diyebilir ki iyi de onlar zaten halifeydi, tabi olunacaktı. Çok güzel. Ama ondan sonra da tabiinin hepsi sahabeye tabi oldular. Öyleyse sahabe hem tabi olanlar, Kur'an'daki tabiiyet emrini yerine getirenler mürşide tabiiyet emrini hem de tabi kılanlar, hidayete erdirenler, hidayet müessesesinin sahipleri. Son derece açık olarak söylüyor Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı sahabeden, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabi olunmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunu size hadis kitaplarından söylemiyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Kur'an ayeti. Tartışma dışı. Öyleyse insanlar o kitaplardan öğrendikleri eksik bilgilerle mürşide tabiiyet diye bir şey yoktur diyebiliyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim mürşide ulaşmanın farz olduğunu, ulaşamayanın iki sebepten mutlaka cehenneme gideceğini, kafir kaldıkları için ve dalalette kaldıkları için söylemekle kalmıyor. Bütün sahabenin onların söylediklerinden farklı davrandıklarını, Kur'an hükümlerini yerine getirdiğini söylüyor. O zaman dikkatle izleyin. Kur'an ne diyor, biz ne diyoruz, onlar ne diyor sevgili dinleyenler ve izleyenler. Size açık bir şekilde söylüyorum, bizim tarafımızı tutmayacaksınız. Böyle bir talebimiz asla olamaz. Ama hakkı müdafaa etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah'ın hakikati nedir? Onu öğreneceksiniz. Kim doğruyu söylüyor, kim yalanı söylüyor, kim cennete olan kapının nasıl aralanacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince, kim de o kapının nasıl kapanacağını söylüyor. Bilmek mecburiyetindesiniz. Üçüncü safhaya geliyorum. Allah-u Teala 11 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı emretmiş. Bu insanların hepsi o parselledikleri televizyonlardan hayatı ruhun verdiğini, evet, aynen böyle söylüyorlar, yanlış işitmediniz. İnsana hayatı ruh verirmiş. Ve ruh vücutta kaldığı sürece insanın yaşayabileceğini ve Azrail Aleyhisselam ruhunuzu vücudunuzdan aldığı için öldüğünüzü söylüyorlar. Bu safhaların hepsi Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın 11 defa farz kıldığı bir şeyi hayır diyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. 11 tane ayet-i kerimeyi reddediyorlar. İnkar ediyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Onun için diyoruz ki hayır, bizden taraf olmanızı istemeyiz.

0: aklınıza bile gelmez.
1: Ama Allah'tan taraf olmak mecburiyetindesiniz. Bunun için de doğruyu kim söylüyor, yanlışı kim söylüyor öğrenmek mecburiyetindesiniz.
0: Şimdi içinizden hakka ulaşmak isteyenler, en azından hakikatin ne olduğunu bilmek isteyenler, onlara bu sualleri sormalıdır. Aldığınız komik cevapları biliyoruz. Siz onlara bakmayın. Onların söylediklerini boş verin. Bu ilmi biz biliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes bir şeyler söyler. Ama herkes söylediğini ispat etmek mecburiyetinde. Biz şimdiye kadar yüzlerce defa söylediklerimizi ispat ettik. Şimdi daha kaç yüzlerce defa ispat etmeye devam edeceğiz. Ama onlar söylediğimizin tersi hiçbir şeyi bugüne kadar ispat edemediler. Ve görüyorsunuz, bütün televizyonlar, radyolar onlar tarafından parselenmiş durumda. Ve devamlı konuşuyorlar. Sadece bu ana noktalarda onlara sorduğunuz soruların cevaplarını aldıktan sonra bize iletin. Biz de size neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir defa daha Kur'an ayetleriyle ispat edelim. Onlara şimdiye kadar hiç sormadınız. İyi de onlar Kur'an ayetleriyle bunları söylüyorlar. Siz neden onların karşısına bu söylediklerini yanlış eden Kur'an ayetleriyle çıkmıyorsunuz? Madem profesörsünüz, madem bu işin uzmanısınız demiyorsunuz ki onlara. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes hak ettiği standartlarda yaşar. Bir insanın Allah'ın cennetine girebilmesi veya cehenneme gitmesi tamamen kendi iradesine bağlıdır. Bu iradi yapı içerisinde herkes hedefine yürüyecektir. Öyleyse iradi yapının dizaynına dikkat edin. Allah-u Teala'ya insan ruhunun ulaşması, ölmeden evvel ulaşması 11 defa üzerimize farz ve böyle bir şey yoktur demek cesaretini gösterebiliyor insanlar. İslam'ın ne olduğunu sorduğunuz zaman size sadece İslam'ın 5 tane şartından bahsederler. Ama aslında İslam kelimesi senin kökünden gelir ve teslim manasına gelir. 3 emanetiniz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsini Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bununla vazifelisiniz. Üzerinize farz. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Birinci teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. İkinci teslim. Nefsinizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Üçüncü teslim. Ve hepsi de farz. İşte Allah-u Teala İsa Suresinin 58. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. İnnallâhe ye'murüküm en tu'addül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin, emanetler çoğul kullanılmış. Ama emanetin sahipleri demiyor. Emanetlerin sahibine diyor. Sahibi tekil kullanılmış. Bu sizde bulunan 3 emanetin de ruhunuzun da fizik vücudunuzun da nefsinizin de Allah'a tesliminin emridir. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, amel olanlar hepiniz silme girin. Yani Allah'a teslim olma yoluna girin. Allah'a sadece ruhunuzu değil, fizik vücudunuzdan hepsinizi de teslim edin. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Üzerinize azap gelmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Ve enübü ilâ rabbiküm
1: ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azaben. Ve bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Bu kadar açık bir şekilde Allah-u Teala'nın söylediği Ali İmran Suresinin 64. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a teslim olduğu diyor ki ne zaman onlarla bir muahede yaparsanız ve onlar bu muahedeye itiraz ederlerse, uymazlarsa onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Öyleyse şu temelleri hiç unutmamamız lazım hakikate varabilmek için. Birinci temel, Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmış? Bu konu son derece açık olarak Kur'an'da beyan edilmiştir. Allah neleri farz kılmış? İkincisi, bu farzlara riayet etmeyen insan ne olur? Nereye gideceği açıklanmıştır. Riayet etmeyenin bu söylediğim 5 tane safhanın herhangi birisine riayet etmeyenin mutlaka cehenneme gideceği ifade ediliyor. Üçüncü temel, eğer bir insan bunlara riayet ederse ne olur? O zaman da gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve Kur'an'ın dördüncü temeli, sahabeden mutlaka misal vermek. Allah-u Teala hangi emri vermişse, o emrin mutlaka sahabe tarafından tatbik edildiğini, hadislerde söylenenlere istinaden söylemiyorum size. Kur'an-ı Kerim'e derc etmiş. İtiraz götürmeyen bir standart içinde kainattaki en sağlam kitaba derc etmiş. Bütün sahabe Allah-u Teala hangi emri vermişse onları tatbik etmişler. Ayetleri buradan yüzlerce defa söyledik. İşte bu dört temel konularımızın esasıdır. Öyleyse size nereden nasıl bir şey söylenirse söylensin bunu onlara sormalısınız. Bu arkadaş Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Farz değil desinler bakalım. Bunları yerine getirmeyen cehenneme girer mi? Gidemez desinler bakalım. Bunları yerine getiren Allah'ın cennetine gider mi? Gidemez desinler bakalım. Sahabe bunları yerine getirmiş mi? Getirmemiş desinler bakalım. Yapabilecekler mi? Görürsünüz. Öyleyse yapılması lazım denen şey son derece kolay. Bu 5 ana safhada onlara mutlaka bunları bu 4 temel esası sormalısınız. Alacağınız cevaplar mı? Görürsünüz. Bu konuyu detaylı olarak önümüzdeki devrelerde sık sık konuşacağız inşallah. Çünkü bunlar İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın temelidir. Ve zamanımızda sevgili izleyenler ve dinleyenler hepsi yok edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen bir, bütün sahabe 14 asır evvel bunların hepsini uygulamasına rağmen ve son hedefe kadar ulaşmasına rağmen bugün bunların hepsi kaybolmuş. Kur'an'da mevcut olmasına rağmen kaybedilmiş olan safhalarıdır. İşte onun için yaşıyoruz. Hayatımız Allah-u Teala'nın emrinde, bu can, bu tende kaldıkça bunların ispatı için varız. Bunun için yaşarız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin bu temel hakikatlerden haberdar olarak hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha nehas salavat.
0: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir insan Allah-u Teala tarafından mutlu olsun diye yaratıldı. Herkes mutlu olmaya namzettir ve mutlu olmanın hakkının sahibidir. Ne var ki bu hakkı kullanmak kişiye özel bir durum gösterir. Yani insanoğlu eğer mutlu olmayı isterse mutlu olacaktır. İstemezse mutlu olmayacaktır. Tek başına istemek meselesi konuyu çözmesi için yeterli değil bir insan için. Mutlu olmanın tekniğini de öğrenmek mecburiyetinde. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz bu kitaba her şeyi koyduk, her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi bu kitabın dışında bırakmadık. Öyleyse sevaya baktığımız zaman her şey Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde. Mutlu olmak, evet. Madem ki Allah Teala bütün kainatı insan için yarattı ve insanın emrine verdi, İnsandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattı ve insanın emrine verdi. İnsanı da kendisi için yarattı. Öyleyse insandan başka hiçbir şeyi, hiçbir varlığı kendisi için yaratmamış. Yarattığı her şeyi insanoğlu için yaratmış. Öyleyse en çok sevdiği varlık insan. Ve bu en çok sevdiği varlığında Allah Teala sadece mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadet müessesesi bütün boyutlarıyla belli. Allah Teala'nın insandan istediği tek şey onun mutlu olması. Ve bunu nasıl sağlayacağının bütün delillerini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş durumda. İşte insanoğlunun o delilleri oradan alıp hayat sahasına geçirmesi, kendi hayatına tatbik etmesi gerekli, uygulaması gerekli. Eğer insanoğlu bunu yapmazsa, uygulamazsa, o zaman mutlu olması da mümkün değil. Düşünün bir kere, sizi yaratan Allah. Sizi o kadar çok seviyor ki sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama siz istemezseniz mutlu olmayı, sizi mutlu etmez. Kanunları öyle koymuş. Yani her şey sizin dilemenize bağlı, yetmez. O hedefe ulaşmak için onun bedelini ödemenize bağlı. İşte mutluluk da üç ayrı cephede oluşur. İç aleminizde dünya saadeti, dış aleminizde dünya saadeti, Allah ile olan ilişkilerinizde dünya saadeti ve iki büyük safa gösterir. Dünya saadeti ve kıyametten sonra ulaşacağımız ahiret saadeti. Öyleyse biz son derece basit olan, çabucak elde edilen bir cennet saatinin standartlarını defalarca söyledik. Burada da kısaca söyleyelim. Kim şu dünyada yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve ona teslim ederse, fizik vücudunu şeytanı kovmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse, nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kapkaranlık olan kalbinin içine 150'den daha fazla Allah'ın nurlarını doldurur da nurları hakim duruma, hakim konuma geçirirse, işte o zaman o kişi cennet saatine mutlaka ulaşır. Zamanımızda bu olay 3-4 ayda tamamlanabilen bir özellik gösterir. Bunun daha ötesi bilemediğiniz 5-6 aydır. Normal standartlarda bu kadar süre herkesin bu hedefe ulaşması için yeterlidir. Şimdi geçelim dünya saadetine. Dünya saadetine ulaşmak seneleri gerektirir. 3-4 ayda mutluluğun yarısına ulaşan insanoğlu bundan sonra geçen devresinde tam mutluluğa ulaşmanın çetin bir iş olduğunu fark edecektir. Ve hiç kimse daimi zikre ulaşmadan sonsuz dünya saadetine de ulaşamaz. İşte acaba bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde olan birinin davranışlarının neticesine yaklaşabilir mi? Bu sualin cevabını beraberce arayacağız. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir. Hangi şartlar altında? İşte burada iradenizi kullanmak mecbur etmesiniz. Allah'ın size ihsan ettiği aklınızı sizi mutlu edecek istikamette çalıştırmanız gerekli. Bunun için o hedefe ulaşmak için irademizi kullanmak mecbur etmesiniz. İradenizin kullanılması sizin talebinize bağımlı olan bir meselesidir. Öyleyse davranış biçimlerinizde güzele ulaşmanız, bazı şartları yerine getirmenizle kesin şekilde ilişkilidir. Dikkatle bakın. Kim dünya saatine ulaşmış? Daimi zikre ulaşanlar. Neden ulaşmışlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün özelliklerini nefslerine taşımışlar. Ve böylece muhteşem bir tablo sergilemişler. Ruhlarının faziletleri, onların nefslerinin kalbine Allah'tan gelen ruhlar olarak, fazıllar olarak yerleşmiş. Ruhlarının bütün hasretlerinin sahibi olmuşlar. Nasıl olmuşlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Daimi zikrin sahibi oldukları için de Allah'tan gelen rahmet, fazla salavatın kesilmesi söz konusu değil. Bu sebeple nefsin kalbine devamlı Allah'ın rahmeti fazla ve salavatı doluyor. Bu rahmet, fazla salavat daimi zikre ulaşmış bir kişinin kalbine ulaştığında kalbindeki mührü kalbin içine doğru itiyor. Alt boyutuna indiriyor. Zulmani kapıyı kapatıyor, boğmuyor. Ve aşağıdan şeytanın karanlıklarının bütün gayreti boşuna. Rahmet, fazla salavat ismindeki üç tane nurun, üç enerji grubunun baskısı mührü devamlı orada tutuyor. O mührün oradan ayrılması mümkün değil. Çünkü üç enerji grubuna karşılık bir şeytanın karanlıklarının gücü var. Bunun o üç tane enerjiye karşı gelmesi mümkün değil. Galip olması mümkün değil. Onun için zulmani kapı artık o kişi hayatta olduğu sürece kapalı. Zaten öldükten sonra da artık bir hüküm ifade etmez. Yani canlı olmayan bir insanın nefsinin kalbiyle artık şeytanın alakası yok. Neyse hayatta olduğu sürece bu kişinin nefsinin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü zulmani kapıyı örten mührün üzerindeki rahmetin fazlını, salavatın baskısı hep devam edecektir. Hiçbir zaman o kalbin, nefs kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Kapı açıktır, içeriye zikir devam ettiği sürece sonsuz olarak Allah-u Teala'nın nurları girecektir. Rahmet, fazlı, salavat. Bunlar kalbi kısa sürede işgal edecektir, tamamen işgal edecektir. Bir yerde kararmayacağı için o kalbin içi hep nurlarla kaplı olarak kalacaktır. Yani o kişi hayatta olduğu sürece nefsinin kalbinde artık hiçbir afetin barınması mümkün değildir. Nefsin kalbi ruhun kalbinin aynı olur. Her ikisi de hayrı talep eden, şerri asla talep etmeyen bir özellik gösterir. İşte böyle olan insanlara dikkatle bakın. Onlar ruhlarının sesini dinleyenlerdir. Neden? Çünkü nefsleri de ruh hüviyetine girmiştir. Ruhları da zaten ruhun bütün özelliklerini devam ettirmektedir. Her ikisi de devamlı hayra davet ettiği için, asla şer daveti mevcut olmadığı için bütün aksiyonları hayra dönüktür. Bütün davranışları hayra dönüktür. Hep hayır işlerler. Her hayrın arkasından da devamlı mutluluğu yaşarlar. Huzuru yaşarlar. İşte böylece gördüğümüz o şey, o insanlar için söz konusu olan şey, hayrı yaşamaktır. Bir insan da ulaştığı zaman hayrı hiçbir zor kullanmadan yaşar. Yani hayrın karşısında dikilmiş olan, hayrın işlemesine mani olacak olan bir nefs afeti o kişinin kalbinde mevcut değildir. Tam aksine nefsinin kalbi de sadece hayrı işlemesini istemektedir. Bu sebeple bu kişi daima hayrı işler ve bir zorlamayı gerektirmez bu. Çünkü nefsin de hayrı istiyor, ruhu da hayrı istiyor. Muhteva zaten sadece hayırdan oluştuğu için hep hayır işler bu kişi. Kendini asla zorlaması söz konusu olmadan. Ve tabii her hayır işledikten sonra mutluluğu yaşar ve huzuru yaşar. Eğer şer işleseydi devamlı huzursuz olacaktı. Her şer maksadından huzursuzluğu yaşayacaktı. Arkadan ruhu nefsine azap edecekti. Her iki açıdan da kişi mutsuz olacaktı. İşte eğer bir insanın nefsindeki kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa görüyorsunuz ki o kişinin hep hayır işlemesi, sonsuz bir saadetin içinde olması hiç de zor bir şey değil. Zorluk o hedefe ulaşmakta. O kişinin 15 yılını alır, 20 yılını alır. Uzun bir süre bu hedefe gitmek için kişi kendini gayrete getirecektir. Biz bu akşam böyle bir hedefe ulaşmayan kişi de acaba buna benzer bir durumu yaşayabilir mi? Cevap evet, yaşayabilir. Onu yaşayabilmek için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Öyleyse meseleyi incelediğimiz zaman nefsin afetlerinin var olmasına rağmen o kişinin gene de doğru davranışlar sergileyebileceğini görüyoruz. Nefsin afetleri var. Nefsin afetleri kişiyi yanlışı yapmaya zorluyor. Akla gönderdiği her emir şer istikametinde. Nefsin gönderdiği her emir kişi başlangıç kademelerinde nefsinin afetlerine karşı gelmekte çok sıkıntı çeker. Zaman ilerledikçe nefsinin hasletleri arttıkça ruhun nefsin afetleri azaldıkça ruhun hasletleri nefse geçip nefsin hasletlerini oluşturmaya başladıkça yavaş yavaş kolaylaşır. Nefsi emareye geldiği zaman artık yarı yarıya meseleyi çözmüştür. Yani nefsinin kalbindeki afetlerin onun üzerindeki hükümranlığı artık %50'nin altına düşmüştür. Nefse mücadelesi daha kolaylaşmıştır. Ve afetlerin egemenliğinde olan bu kişi başlangıçta %100 afetlerin egemenliğinde olan nefsinin kalbinde yarısından daha fazlasını Allah'ın huzurlarına teslim etmiş ve ruhun hasretleri %50'den daha çok duruma hakim olmuştur. İşte buradan sonra nefsin kalbinde ruhun hasretlerinin tamamen %100 hakim olmasına kadar geçecek devre içerisinde bu kişi her geçen gün zikrini daha çok arttıracaktır ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Konumuz daimi zikre ulaşmadan evvel nefsin afetlere yenik düştüğü devrede de afetlerin ötesine hasretlerin geçmesi noktasından itibaren o amel hasretlerden oluşan bir nefs kalbine ulaşana kadar geçen devrede hep iradenin, iradi yapının kullanılması söz konusudur. İşte insanoğlu o hedefe ulaşmadan önce yani daimi zikrin sahibi olmadan önce daimi zikrin sahiplerinin yaşadığı mutluluğun bir benzerini, tabii bu hiçbir zaman %100 olmaz ama büyük ölçüde yaşayabilir mi sualinin cevabı? Evet, yaşayabilir. ne yapması lazım? Onu inceliyoruz. Bu kişi nefsinin kendisine oynayacağı bütün oyunları yavaş yavaş öğrenecektir. Nefs muhtevasında afetler hep mevcut olduğu için başlangıçta %100 yalnız şerri talep eder. Yalnız Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Bir, Allah'ın emrettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emirlerine karşı özellik taşımıyor. Şeytanın karanlıklarıyla ifade edilirler. Karanlıklar her şeye hakimdir. Yani kişinin kalbi yarasaların yaşadığı bir vahşi mağara görünümündedir. Her türlü kötülük o nefsin içindedir. Öyleyse bu kötülüklerle nasıl savaş verilir? Onu göreceğiz. Bu savaşı verebilmek için doğrunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Doğru nedir? Ruhun hasetlerine tabi olmamız halim. Yanlış nedir? Nefsin afetlerine tabi olmamız halim. Belki daimi zikirdikler neden hiçbir zorlanmaya tabi olmadan hep en güzeli işlerler? Çünkü nefsleri de bu hüviyetine ulaşmıştır. Ve yaptıkları şey bütün boyutlarıyla ruhun özelliklerini taşır her anlamda ve her safhada. Ama eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, hatta nefse emmadeyse, hatalarının ne olduğunu biliyorsa, o hataları işlemek için mücadele veriyorsa, yavaş yavaş bu mücadelede netice almaya başlayacaktır. İşte bu savaşın muhtevasına baktığımız zaman, bunun alışkanlık safhası, alıştırma safhası, egzersiz safhası iki ayrı cephede kendini gösterir. Birinci safha mücahede, ikinci safha riyazet. Mücahede nefsin istemediği şeyleri, yapmak istemediği şeyleri ona zorla yaptırmaktır. Bunun adı mücahededir, kişinin nefsine cihad etmesidir. Ne yapmak istemiyor? Namaz kılmak istemiyor. Zorla kıldırıyor kişi. Ne yapmak istemiyor? Zikir yapmak istemiyor. Zorla kıldırıyor. Zorla zikir yaptırıyor kişi. Allah'ın bütün emirlerine karşı giriyor nefs. Kişi de iradesini devreye sokuyor. Nefs hoşlanması da onları zorla ona yaptırıyor. Riyazet safhasına girince bu nefsin istediği bir şeyi ona vermemek şeklinde tecelli eder. Neyi ister? Günah istemeyi ister. Günah işlemeyi ister. Bu imkanı ona vermiyor kişi. Nefsinin günah işlemesine iradesini devreye sokarak mani oluyor. İrade nedir? Bu istikametik pozitif iradeden murat nefsin bütün negatif taleplerinin karşısına İrade adı verilen aklın bir yardımcısıyla çıkmak. İrade nefsin taleplerine karşı çıkan bir güç. İç güç. Kişinin iç dünyasında var olan bir güç. Bu kuvveti kötülüğün karşısına dikmek. Bu işte iradeyi kullanmak manasına geliyor. Nefs afetleri işledikçe sizin için söz konusu olan şey o afetleri Allah-u Teala'nın istediği istikamette kullanabilmektir. Afetleri devreden çıkartıp ruhun hasretlerini devreye sokabilmek için afetlerin taleplerinin karşısına iradeyle çıkmak gerekir. İrade afetleri aşacak, ruhun hasretlerinin istikametinde davranış biçimleri sergilemenize zemin hazırlayacaktır. Bunu yapabilmek için mücadele etmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsiniz herhangi bir kötü şey istediği zaman ona mani olacak kuvveti çalıştıracaksınız. Burada o çalıştırmak istediğiniz kuvvetin size lazım geldiğini sağlayamadığını zannedersiniz. Oysa ki bir yanlışınız var. Allah'tan henüz yardıma istemediniz. Kendi iradenizin yeterli olduğunu zannettiniz. Harekete geçtiniz. Ve başaramadığınızı gördünüz. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Eksik olan tarafınız burada. Allah'tan yardım istemenizdir. Ne zaman Allah'tan o istikamette bir yardım istemeyi başarırsanız Allah-u Teala'nın size mutlaka yardım ettiğini göreceksiniz. İşte bu yardımı Allah-u Teala'nın sağladığı ilk ortam söz konusu. Şeytan yardımı Allah-u Teala'nın size ulaştırmasına mani olmak için yardımı istemenizi engellemeye çalışır. Bir olayla karşılaştınız, başka birisi size karşı kötü bir davranışta bulundu ve içinizdeki her şey taştı. Şiddetle kişiye karşı cevap vermek istiyorsunuz, onun üzerine saldırmak istiyorsunuz, onun size yaptığından daha ağırını ona ödetmek için içinizden şeytan bir taraftan, nefsinizin öfke afeti ve intikam afeti bir taraftan sizi devamlı zorluyor. Böyle bir ortamda Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. İçinizdeki öfkenin durmasını, intikam hissinin yok olmasını ve sizin karşınızdakinden özür dilemenizi, af dilemenizi sağlayacak olan bir ortamın Allah-u Teala tarafından size ihsan edilmesini diliyorsunuz. Dilemelisiniz. Bunu yapabildiğiniz takdirde ilk aşamayı başarmış olacaksınız. Bu olayların cereyanı süresince şeytan devamlı size tuzaklar hazırlar. Neden hazırlar? Çünkü şeytan şunu ister. Herkesin birbirine düşman olmasını. Bir. İki, herkesin bu sebeple devamlı kavga halinde olmasını. Üç, bu kavgaların neticesinde de herkesin mutsuz, huzursuz ve sıkıntılı olmasını ister. Şeytanın istediği tek şey, insanoğlunun dünya üzerindeki bu yaşantısını sonsuz bir huzursuzlukla yaşamış olması, yaşamaya devam etmesi. Ahiret için de ister, bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesini. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların bu saadeti yaşayabilmeleri o insanlar için mutlak bir hüküm ifade eder. İnsanlar Allah-u Teala'nın indinde mutluluğun birer temsilcisidirler. Allah-u Teala insanlara mutluluğa ulaşmak için hazırdır. Daimi zikre ulaşmasalar da hazırdır. Her safhada hazırdır. Yeter ki insanoğlu Allah-u Teala'yı Rab mevkine otursun ve ondan yardım istesin. O Allah'tır. Bizim sahibimizdir. Ve her zaman bizim ona, kendisine müracaatımızı ister. İnsanlar var şöyle düşünürler. Allah bizim ne istediğimizi bilmiyor mu? Cevap biliyor. E madem ki biliyor, ben neden söyleyeyim ona tekrar? Allah'ın bildiği bir şeyi ona tekrar söylemek ukalalık olmaz mı? İşte şeytan sizi en çok buradan vurur. Ukalalık olmaz. Ukalalık ona müracaat etmemektir. Müracaat etmediğiniz takdirde nefsinizi öne aldınız demektir. Yani siz gurur afetinizle, kibir afetinizle Allah-u Teala'ya müracaat etmeyi reddettiniz. Küçüklük saydınız ona müracaat etmeyi. Oysa ki o hep sizden müracaat bekler. Siz sahibiniz olan Allah'a, sizi yaratan Allah'a her zaman müracaat etmek mevkindesiniz. Müracaat etmediğiniz sürece hiçbir yere müracaat etmediğinizi zannediyorsunuz. Halbuki çoktan şeytana müracaatınızı yaptınız bile. İki yere dilekçe verebilirsiniz. Ya Allah'a ya şeytana. Eğer Allah'a dilekçe vermiyorsanız, Allah'a müracaat etmiyorsanız şeytana dilekçe verdiniz, şeytana müracaat ettiniz bile. Hangi olay olursa olsun Allah'a müracaat etmediğiniz an şeytana müracaat ettiniz bile. Şeytan derhal devreye girer, sizi daha çok üzecek olan bir olayı vücuda getirmeye çalışır. Başkalarıyla sizi düşman haline getirecek olan bir olayı sağlamaya çalışır. Spirali, öfke spirali yukarıya doğru tırmandırmaya çalışır. Bütün gayretiyle buna çalışır İblis. İşte ona bu imkanı vermemek durumunda ve mecburiyetindesiniz. Ona bu imkanı vermemek için her türlü gayreti göstermek durumundasınız. Şeytan sizi kendi tarafında hiç görememeli. Görememesi için her safhada Allah'a müracaat etmeniz lazım. Şunu bilin ki Allah-u Teala'nın sözü var. Ondan yardım talep ederseniz yardıma hazırdır. Mutlaka yardım edecektir. Öyleyse ne diyor? Beraberce bakalım. Bakara suresi 186. Ucibu davete da'i izâ de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُنِي وَيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Önce mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin Allah'a müracaat etmemiz, Allah'ı davet etmemiz. Ben Allah'ı davet etmekten kaçınıyorum. Allah'ı rahatsız etmek istemiyorum. Bu sadece şeytanın bir palavrasıdır. Hiçbir müracaatınız Allah'ı rahatsız etmez. Yetmez, onu memnun eder. Bu kulum beni düşünüyor. Benden yardım istiyor. O halde ben ona verdiğim sözü yerine getirip onu mutlaka yardım ederim tarzındadır Allah'ın düşünce sistemi. Ve diyor ki sahabeye, eğer siz günahlar işlemeyen ve bana müracaat etmeyip af dilemeyen bir kavim olsaydınız, sizi değiştirir de yerinize o günahları işleyen ama her seferinde benden af dileyen, o günahların işlenmemesi istikametinde bir gayretin sahibi olan bir kavim yaratırdım diyor. Netice nereye gidiyor? Eğer siz daha iyiye ulaşmak istiyorsanız, Allah-u Teala'nın bu istikamette yardım etseniz takdirde Allah size mutlaka yardımı ulaştıracaktır. Her geçen gün daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye doğru gideceksiniz. Öyleyse başkalarıyla olan ilişkilerinizde olaylar yaşayacaksınız. Unutmayın, insanlar sizin vücutlarınızı bilmiyorlar. Onlar nefsi emarede bir hayat geçiriyorlar. Yani nefslerinin bütün boyutlarıyla kendilerine şerri emrettiği bir hayatın sahipleri. Ve mücadele etmesini de bilmiyorlar. Size öğrettiklerini Allah onlara öğretmiyor. Çünkü öğrenmek bir talep meselesidir. Talep varsa talebe cevap verilir, öğretilir. Talep yoksa öğretilmez. Kişi hep o büyük cehalet içinde kalır. Zannetmeyin ki bir üniversiteyi bitirmek, bu dünya ölçüsünde kişinin bir ilmi öğrenmesi onu cehaletten kurtarır. Hayır, kurtarmaz. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, din, Allah'ın insanlara verdiği emirler bu vaciyesinde her zaman sıfırı temsil eder. O bir cahildir. O bir ümmidir. Ümmi sadece okuma yazma bilmeyen değildir. Ümmi Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen, Allah'ın indirdiği kitaplardan haberi olmayan, kendi zannına tabi olan kişidir. Cahil de budur. Bilmez ve zanna tabi olur. Babasından öğrendiklerine tabi olur. Oysa ki Kur'an bir tek dini temsil eder. İslam dini, bütün Allah'ın kitap indirdiği peygamberler hep İslam dinini öğrenmişlerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın onlara öğrettiği şey sadece ve sadece tek bir dindir. İslam dini. İşte Allah-u Teala'nın indinde İslam dininden başka bir din hiç mevcut olmadı. Başka bir din hiç mevcut olmadı. Allah-u Teala'nın indinde dini bir bütün olarak
1: düşündüğünüz zaman bir sonuca ulaşırsınız. İslam dini şöyle söyler. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Yani şu, bütün dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din İslam dinidir. Yani Allah Teala Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyi öğretmiştir. Sadece İslam'ı. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında fark gözetmememiz lazım geldiğini söylüyor. Ama Hazreti Muhammed'in de bütün alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Öyleyse alemlere rahmet olarak yaratılan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak Allah'ın indirdiği son şeriat kitabının sahibidir. Ve kıyamete kadar dünya bu şeriatla idare edilecektir. Hazreti Musa zamandaki şeriat da aynıydı. Hazreti İsa zamandaki şeriat da aynıydı. Onlar da bizim gibi namaz kılıyorlardı. Aynı bizim gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da bizim gibi oruç tutuyorlardı. Onlar da bizim gibi zekat veriyorlardı. Onlar da zikir yapıyorlardı. Ve aynen İslam'ı yaşıyorlardı o peygamberler devresinde. Sonra ne oldu? Dejenerasyon. İnsan tabiatı yozlaşmaya, dejenerasyona her zaman açıktır. Ona lazım gelen değerleri tatbik ettirmediğiniz sürece o yozlaşır. İşte Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Hazreti Musa ile beraber ona bağlı olanların hepsi İslam'ı yaşıyorlar. Sonraki nesiller gene İslam'ı yaşıyorlar. Ama zamanla dejenerasyon başlıyor. Şeytan şeytanlığını gösteriyor. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla Allah'ın Tevrat'ta söylediği Kur'an-ı Kerim'e has olan hükümleri yavaş yavaş insanlar değiştiriyor yazdıkları kitaplarla. Öyle bir devre geliyor ki insanlar yozlaşıyor, Allah'ı unutuyorlar. Putlara tapmaya başlıyorlar. İnsanlar yozlaşıyor. İslam olmanın standartlarını unutup kendilerine göre yeni dinler icat ediyorlar. O zaman Allah Teala 100 yıllar sonra başka bir peygamberini görevlendiriyor hayatta olan birisine. Aynı dinin esaslarını, İslam dininin esaslarını bir defa daha bildiriyor. Ve bu yeni bildiri aslında kalın çizgilerle eskisinin %100 aynıdır. Sonra zaman içerisinde insanlar o peygamberle beraber İslam'ı yaşayan insanlar, o peygamber ve ona bağlı olanlar mutlaka İslam'ı yaşıyorlar. Sonra yavaş yavaş dejenerasyon başlıyor. İnsanlar kitaplar yazıyorlar ve asıl din Allah'ın indirdiği din unutuluyor. İnsanların yazdıkları kitaplardan din öğrenilmeye başlanıyor. Ve insanlar devreye girdikleri için dejenerasyon bütün boyutlarıyla kendini gösteriyor. 100 yıllar sonra bir de bakıyorsunuz ki insanlık yine bir çıkmazın içinde. Allah Teala işte böyle bir çıkmazdayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Bütün dünyaya indirilen, son peygambere indirilen, son nebiye indirilen, son şeriat kitabı kıyamete kadar dünya bu kitapla idare edilecek. Ne koyuyor Allah Teala? Gene İslam'ı koyuyor ortaya. Her peygamberine indirdiği İslam'ı bir defa daha ortaya koyuyor. Ve o kitapta diyor ki innedine indallahi İslam, Allah'ın indinde muhakkak ki İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Sadece İslam dini vardır. Ve Allah Teala buyuruyor ki İslam'dan başka bir dinle kim gelirse ondan bu din kabul olunmaz. Yani benim dinim bu diye İslam'ı unutup da insanların uydurduğu kitaplardan Allah-u Teala'ya ulaşan hiç kimsenin talebini Allah-u Teala kabul etmem diyor. Herkes diyor benim dinim olan İslam dinini tek bir dini öğrenmek mecburiyetinde. Ben diyor her peygambere aynı esasları öğrettim. Hepsi İslam'ı yaşadılar. Onlara tabi olanlara da yaşattılar. Ama dejenerasyon bu hakikati zaman içerisinde değiştirdi. İşte İslam'ı yaşamak söz konusu ve siz İslam'ı Allah-u Teala'nın daimi zikrine ulaştığınız zaman tam olarak yaşayacaksınız. Çünkü İslam teslim olmak demektir. Ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Birinci safa. İslam olanın birinci safhası. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam olanın ikinci safhası. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam'ın üçüncü ve son safhası. İşte bu teslimlerin üçüncüsünde dünya saadetine sizin olur. Birincisinde cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı. İkincisinde dünya saadeti ve cennet saadetinin %80'den fazlası. Üçüncüsünde cennet saadeti ve dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse siz Allah yolundasınız. Hangi safhada olursanız olun en iyi yaşamaya her zaman namzetsiniz. Ama nefsinizdeki afetler sizi devamlı huzursuz eder. İşte siz iradeyi yapınızla nefsinizin o afetlerinin size hükümran olmasına mani olmak mecburiyetindesiniz. Olmazsanız ne olur? O sokaktaki insanın yaşadığı İslam dışı bir hayatı yaşarsınız. Hayatınız boyunca sadece bir mutsuzluk sergilersiniz. Ve mutsuzluğun neden kaynaklandığını da bilemezsiniz. Ve düşünürsünüz Allah-u Teala eğer beni yarattıysa benim mutsuz olmama neden müsaade ediyor? Allah-u Teala bu sorunuza cevap veriyor. Hayır, ben sizin mutsuz olmanıza müsaade etmiyorum. Siz mutluluğu istemedikçe benim kanunlarım benim sizi mutluluğa ulaştırmama manidir. Kanunları ben koydum diyor. Öyleyse benim şartlarımı öğrenin. Onları tatbik ettiğiniz zaman saadet adı verilen müessese sizi mutlaka yakalar. İşte Allah'ın kanunları. Madde 1, Allah'a her zaman müracaat edeceksiniz. Evet, Allah sizin kalbinizden geçinebilir. Ama siz ondan o kalbinizden geçeni talep etmedikçe Allah-u Teala'nın yardım elini size uzattığını görmezsiniz. O el size uzanmaz. Yardım eli yani Allah'ın yardımı. Öyleyse ne demek istiyorum? Demek istediğim şey son derece açık. Yardım isterseniz yardım alırsınız. Allah'a müracaat ederseniz müracaat ettiğiniz sualin, müracaat ettiğiniz mevzunun cevabını alırsınız. Veya müracaat etmezsiniz. O zaman da Allah-u Teala'dan size yardım alamazsınız. Yardım diye bir müessesenin oluşmadığını, gelmediğini yaşarsınız. Bunu yaşamanızın arkasında Allah yoktur. Allah sizi yaşatmak istemediği için yaşatmıyor değil. Siz Allah'a müracaat etmediğiniz için yaşayamıyorsunuz. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok ayrı şeyler. Allah Teala bir kanun koymuşsa, kulum bana müracaat ettiği takdirde, benden yardım istediği takdirde, ben ona mutlaka yardım ederim. Tarzında bir ifade kullanmış Allah Teala. Ucibu davet eddai. İzadehani, beni davet ettikleri zaman dua edenin, dua suretiyle beni davet edenin davetine icabet ederim diyor Allah-u Teala. Manası ne? Etmediği takdirde icabet etmem diyor. O kişi beni davet etmezse onun bir talebi yoktur benden. Yerine getireceğim bir şey yoktur. Bende bana yapılan talepleri kabul ederim, onları gerçekleştiririm diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kalbinizde olanları bilmesi yeterli değildir. Onun bilmesine rağmen siz ondan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Hep nefsinizin affetleri sizi Allah'a müracaattan alıkoyar. Nefsiniz büyüklenir. Ben ondan yardım istemem. Halbuki aynı anda bu şeytana olan bir müracaattır. Madem ki Allah benim kalbimden geçenleri biliyor ve bana yardım etmiyor, öyleyse Allah-u Teala bana demek ki yardım etmek istemiyor. Öyleyse ben Allah-u Teala'dan niye yardım isteyeyim ki? Bana yardım etmeyen bir Allah'a niçin müracaat edeyim ki? İşte düşünebileceğiniz en kötü düşünce budur. Sizi sıfırlayacak olan, en kötüye ulaştıracak olan şey, şeytanın uşağı yapacak olan şey bu düşüncedir.
0: Allah Teala size yardım etmeye hazırdır. Yardım etmesi sizin yardım talebinize bağlıdır. Kanunu böyle koymuş. Ancak diyor Allah Teala benden yardımı dileyene yardım ederim. Allah Teala'nın sizden olan muradı sizin Allah'tan dilediğiniz yardımı gerçekleştirmektir. Siz yardım istemedikçe Allah Teala'dan size yardım ulaşmaz. Neden? Çünkü sizi serbest iradeli bir mahluku olarak yarattı. Bu kainattaki en üstün mahluk olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuz. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını, talep etmesini bekler. İşte böyle bir talep varsa bu kişi Allah'ın mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Eğer insan talep ederse mutlaka Allah-u Teala'dan yardımı alacaktır. Öyleyse böyle bir talebin mevcut olması için sizin Allah-u Teala'dan dilekte bulunmanız asıldır. İşte önemli olan dilekte bulunmanın sizin için elzem olduğuna inanmanız. Şart bu. Ondan yardım dilemedikçe yardım alamazsınız. Yardım dilemeyi o güne kadar Allah-u Teala'nın size yardım etmediğini zannederek reddederseniz eğer, bu sizin hüsranınız demektir. Buna sebebiyet veren Allah değildir. Hep insanlar onu suçlu mevkiine oturtmak isterler. Allah bana yardım etmiyor. Yardım etseydi ben bu durumda olmazdım. O zaman biz ona sorarız. Sen Allah-u Teala'dan yardım diledin mi? Allah-u Teala'dan yardım diledin mi ki o yardıma ehil olabilirsin? Öyleyse yardımı dilemezseniz eğer Allah'ın sizi bir limana ulaştırması mümkün değildir. Böyle bir hedefe asla ve asla ulaşamazsınız. Öyleyse evvela bu birinci maddeyi tam yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Siz Allah'tan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız onu Rab mevkine koyacaksınız. Kendisine yardım istenen bir Allah'ın varlığını kabul edeceksiniz ve yardım isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Unutmayın, böyle bir şey yapmadığınız takdirde zaten otomatik olarak şeytanın yardımını alıyorsunuz. Yani şeytan siz istemeseniz de sizi kötülüğe götürmek için size devamlı yardım edecektir. Sizi mutsuz kılmak istikametinde yardım edecektir. Yani size olan yardımı, size olan müdahalesi sadece sizin mutsuz olmanız için, huzursuz olmanız için, kendisiyle birlikte cehenneme gitmeniz için geçerlidir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey şeytana değil, Allah'a müracaattır. Sözüme dikkat edin, otomatik işleyen bir müessese var. Şeytanla olan ilişkiniz. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan size yardım hazırlıyor. Bütün kötülükleri yapmanızda şeytan birinci sınıf müdahildir. Mutlaka müdahale edecektir. Mutlaka devreye girecektir. Sizin daha kötü şeyler yapmanızı otomatik olarak sağlayacaktır. Sizin müracaatınıza gerek kalmadan sağlayacaktır. Şeytan buna her zaman hazırdır ve bunu her zaman yapar. Ama Allah-u Teala siz Allah'a müracaat etmedikçe sizi mutlu kılacak olan sonuçlara sizi ulaştırmaz. Farklılığı anlamanızı istiyorum. Son derece önemli bir konu. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan her an size kendi istikametinde yardım edecektir. Yani negatif istikamette. Yani sizi cehenneme sürüklemek için. Yani size günah işletmek için. Yani sizinle başka insanların

demek için devamlı size müdahale eder, devamlı yanlışlıklar yapmanızı ister ve bu hususta size devamlı yardım eder. Bu yardım aslında sizin vasfınıza sebebiyet veren bir yardımdır. Devamlı olarak kendisini buna vazifeli hisseder. Buna adamıştır kendisini. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek temel edilir. Ama Allah Teala sizi mutlu kılmak ister ve Allah'ın dostlarıyla beraber sizi cennetine almak ister. Dünya saadetine ulaştırmak ister. Onu ister. Ama problemin başlangıcı işte budur. Siz o hedefe ulaşmayı istemedikçe, Allah Teala'dan talep etmedikçe Allah size o istikamette yardım etmeyecektir. Demek oluyor ki şerri temsil eden şeytanla hayrı temsil eden Allah arasında büyük farklılık var. Şeytan sadece Allah Teala'nın yarattığı mahluklardan bir tanesidir. Aslında size bir şey yapamaz. Sadece yalan söyler. Yalanlarıyla sizi Allah'ın tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Allah'ın istediğinizin, talep ettiğinin tamamen tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Ama siz söz konusu olan sizsiniz. Kendinizi Allah'ın istikametine yöneltmelisiniz. Ses söylüyorum. Bunun için mutlaka Allah'a müracaat etmek ve ondan yardım dilemek mecburiyetindesiniz. Siz dilediğiniz takdirde Allah yardım etmeye hazırdır. Şeytan bunu çok iyi bilir. Böyle olduğu için de Allah-u Teala'dan yardım dilememeniz için her şeyi yapacak, sizi devamlı aldatacaktır. Ona müracaat etmemeniz için sizi öfkelendirecektir. O anda öfkenize tabi olup Allah'tan yardımı istemeyi unutacaksınız. Öfkenizin gereğini yapacaksınız. İşte şeytan bunu ister. Halbuki Allah Teala kendisine müracaat edilmesini esas şart koşar. Siz Allah'a müracaat etmedikçe Allah Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Allah bizi sevmez mi? Allah bizi çok sever. Ama biz kendimizi sevmiyorsak, kendimizi şeytana esir ediyorsak Allah Teala buna karışmaz. Çünkü sizi serbest iradeyle yarattı. İrade, sizin iradi yapınız Allah için mukaddestir. Müdahale edilmemesi lazım gelen bir husustur o. Siz kendinizi dilediği gibi kullanmak yetkisinde olan bir sücesiniz, kıymetli bir varlıksınız, insansınız siz. Sizin iradenize hürmet var. Sizin iradenizin kıymetli oluşu, onu dilediğiniz istikameti kullanma yetkisinin size verilmesiyle perçinlenmiştir. Bu yetki sizde oldukça siz iradenizi dilediğiniz istikameti kullanmak hakkının yegane sahibisiniz. Allah buna katiyen müdahale etmez. İşte o iradi yapınızla, o yetkiyi kullanarak Allah-u Teala'ya müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat merciidir. O Rab'dır. Müracaat makamıdır. Ona müracaat ettiğiniz takdirde sonuç alırsınız. Etmediğiniz takdirde gene bir şey alırsınız, hava alırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaatınız asıldır. İşte bu müracaatlar ard arda gelecektir. Nasıl mürşidinize müracaatınız asılsa, asıl Allah'a müracaatınız asıldır. Mürşit sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a yakın kılacak olan bir aracıdır. Asıl hedefiniz daima Allah'tır. Ve Allah'a müracaat edeceksiniz. Etmediniz, o zaman siz nefsinizi kendinize ilah edindiniz. Ne diyor Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde? Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onların ilimleri sebebiyle dalalete bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki görme hastaları üzerinde gışavet adlı bir perde olduğu için onunla göremezler. Görme hastaları bir işe yaramaz. Neyse ne diyor Allah Teala? Nefslerini kendilerine

ilah edinenler. İlah nedir? Kendisine tapılandır. İlah nedir? Kendisinden mutlak olarak emir alınan, o emre mutlak olarak itaat edilen bir yaratıcıdır. Ama siz nefsinizi dinlerseniz eğer, Allah-u Teala'ya aldınız Rab mevkiinden. Emir verme mevkiinden onu aldınız. Emrine itaat etmek mevkiinden onu aldınız. Oraya nefsinizi koydunuz. Her Allah'ın size verdiği emrin yerine, nefsinizin emrini gerçekleştirdiğiniz olayda, her olayda Allah'ı Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi Rab mevkiine oturttunuz. İşte bu gizli şirktir. Şirktir, çünkü Allah-u Teala'yı Rab mevkiinde bulamıyorsunuz, o orada yok. Nefsinize tapıyorsunuz, nefsinizi ilah mevkiine oturttunuz. Her Allah'ın emrini yerine getirmediğiniz zaman bunu yaparsınız diyor. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman bunu yaparsınız. İki. Ve bunu yapmakta yetkili kılındınız. Çünkü siz serbest iradenin sahibisiniz. İradenizi doğru yolda da kullanabilirsiniz. Yanlış yolda, yani şeytanın yolunda da kullanabilirsiniz. Doğru yolda Allah'ın yolunda, yanlış yolda şeytanın yolunda. Dilediğiniz istikamette iradenizi kullanmak yetkisi sizindir. Öyleyse Allah-u Teala size bu iradenizi nasıl kullanacağınızın vasıflarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Siz o yolları tatbik mevkine geçirdiğiniz takdirde Allah'ın size gösterdiği yolu benimseyip de onun gereklerini yerine getirdiğiniz takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Mesela Allah-u Teala diyor ki mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da diyor ki Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah-u Teala diyor mürşidine ulaşamayan kişi belayetlidir. 10 ayet-i kerimeyle bunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimeyle Allah-u Teala mürşidine ulaşamayan dalalette olanların gireceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sonuçta ne görüyoruz? Korkunç bir şey görüyoruz sonuçta. Şeytan bizi bütün güzelliklere ulaşmaktan engellemiş. Ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın söylediği her güzel şey zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplarla unutulmuş ve şeytanın söyledikleri asıl hale gelmiş. Bugün bizim ülkemizde insanların %90'ı, hatta belki daha fazlası, Allah'la insan arasında kimse giremez sözüne inanmışlardır. Ama Allah-u Teala bakın ne söylüyor Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Ve cehennem minhum eymeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını bizden aldıkları emirlerle bize ulaştırsınlar diye. Öyleyse şeytanın söylediği yalanlar Allah'ın söylediği doğrularla hep çelişme halindedir. Ve ne kadar garip ve hazin bir tecellidir ki asırlar geçince iblis onlara insanları alıştırmış, insanlara onların doğru olduğu telkinini yapa yapa en sonunda inandırmış insanları ki neticede yalanlar doğrulara hakim olmuş. Ve tabi hep böyle dejenerasyon olmuş asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir ıslahat hareketi her peygamberden sonra dejenerasyona uğramış. Yeniden Allah-u Teala peygamberler göndermiş. Yeniden düzelmiş her şey. Gene İslam'ı yaşamaya başlamış insanlar. Sonra gene dejenerasyon, yozlaşma ve hep böyle devam etmiş. Öyleyse bunun temelinde sizin Allah'a müracaatınız var. Öyleyse davranış biçimlerinin temeli nedir? Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattır. Bu müracaatın neleri kapsadığını gelecek konuşmamızda inşallah açıklayacağız. Ama Allah ile ilişki kurmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey, en önemli şey Allah'a müracaat edip
ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezsiniz, asla hedefinize ulaşamazsınız. Allah Teala'nın sizleri Allah'tan yardım dileyen ve o hedefe ulaşan insanlar kılması dileğiyle ve dualarımızla bu sohbeti inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet olun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanoğlu hayatı devamlı olaylarla geçen bir varlıktır. Her an etrafımızda bir takım olaylar cereyan eder. Bu olaylardan Allah-u Teala'nın muhakkak ki muradı var. Herkesin etrafında farklı olaylar cereyan ettiği cihetler, herkesin ders alması lazım genel standartlar, birbirinden farklı hüviyetler arz ediyor. Ve böyle farklı bir dizayn içerisinde biz insanlar yaşadığımız olaylardan sonuçlara gitmek mecburiyetindeyiz. Her olay yaşanır. Bize ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Önemli olan bu olaylardan bizi Allah'ın hedef gösterdiği sonuçlara ulaştıracak olan neticeleri çıkartabilmek ve bir karara varabilmek, Allah'a ulaşmayı bilemek. İşte önemli olan bütün olayların arkasında yatan bu gerçeğe ulaşmak ve onu geleceğimizin bir merdiveni olarak kullanmak. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için yaratılmıştır. Nefslerinin ruh hüviyetine bürünmesi tekamül adı verilen müesseseyi olgunlaştırır. Tekamül, kamil insan olma vasıflarının insanın sinesinde toplanması anlamını taşır. Kimdir insanı kamil? Tekamülün en üst noktasına ulaşmış olan kişi. Nasıl ulaşır? Buradaki son aşama daimi zikrin bir insanı ulaştırabileceği son aşamadır. Daimi zikir ulul elbab kademesinde elde edilir. Daimi zikri ulaştığımız zaman ulul elbab oluruz. Kısa bir süre sonra nefsimizin kalbindeki gizli dokuz çevresindeki karanlık da yok olur. Nefsimiz pür-i pak olur. Yani sadece Allah'ın nurlarından oluşan ruhumuzun bir kopyası hüviyetine gelir. Bu bizi ihlas noktasına ulaştırmıştır. Yani halis olmuştur nefsimiz. Nefsimizin kalbinde afetlerden eser kalmamıştır. Nefsimizin kalbinde sadece ruhumuzun hasletleri yer almıştır. Faziletler adıyla. Ve Allah-u Teala bize zemin kattan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katları bütün sırlarıyla beraber gösterir kalp gözümüze. Hala ihlastayız. Yedinci katın yedinci aleminin sonuna kadar ihlas makamı devam eder. Ne zaman ki zirvedeki müntahaya ulaşırız kalp gözümüzle bütün gök katlarını görerek, yedinci gök katının yedi tane alemini görerek, yedinci alemin sonunda bulunan, en üst noktasında bulunan zirvedeki müntahaya ulaştığımız zaman İhlas noktası, ihlas standartları sona erer ve salah makamı için hazır hale geliriz. Allah-u Teala da bizleri tövbe-i nasuh'a davet etmek suretiyle son sırrı da açığa kavuşturur. Tövbe-i nasuh, Allah'ın daveti üzerine gerçekleşen bir tövbe şeklidir. İnsanlar bunu yaşamadıkları için mahiyetini de bilmektedirler. Zannederler ki insan tövbe-i nasuh'la tövbe edebilir ve de ettiği zaman da her şeyi halleder. Tövbe-i nasuh bir insanın kendi kendine etmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve göğün yedi katının yedisini de görmeden, yedinci katın yedi tane alemini görmeden hiç kimse tövbe-i nasuh'a davet edilmez. Kim tövbe-i nasuh'a davet edilmişse
İhlas makamının bu standartların hepsini tamamlamış olan birisidir o. Ve Allah-u Teala onu salah makamına layık görmüştür. Ve tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha bir geçiş kapısıdır. İşte kim tövbe-i nasuh'a davet edilirse, o Allah'ı işitebilen birisidir. Çünkü tövbe-i nasuh'a yalnız Allah davet edebilir. Ve davetin arkasından da Allah-u Teala tövbe-i nasuh için lüzumlu olan kelimeleri birer birer söyler. Bu kişi Allah'ın söylediği her kelimeyi Allah'ın arkasından tek tek tekrar etmek mecburiyetindedir. Tamamlandığı zaman tövbe-i nasuh tamamlanmıştır. Kişi ihlastan salaha geçmiştir. Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin ederse mutlaka bu kişi salahtandır. İşte bu salah makamından birisini, ki herkesi irşat makamına tayin etmez salaha ulaşmasına rağmen, birisini Allah-u Teala tövbe-i nasuh'a davet ettikten sonra eğer irşat makamına getirecekse, irşat makamına tayin edecekse, o zaman hemen aklımıza Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi gelmeli. Allah-u Teala buyuruyor, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَحْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْتِنُونَ. Diyor ki Allah-u Teala onlardan, insanlardan imamlar tayin ettik. Niçin? Bizim emrimizle insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. İşte burada Allah-u Teala sabrın sahibi olmak diyor. Nefsin bütün afetlerinden ve bazen sabırsızlık afetinden kurtulmak. Ruhun bütün hasletlerine ve bazen sabır hasletine kavuşmak. Bütün afetlerin yok olduğu, bütün hasletlerin gelip nefsin kalbine yerleşip nefsin kalbini tamamen doldurduğu, nefsin kalbine Allah'ın nurlarının tamamen hakim olduğu bir işaret bu. İşte Allah-u Teala burada ilmen yakini, aynen yakini aşmış olan bir insanı devrin içine alıyor. İlmen yakin 29 basamaktan 26 tanesini kaplar. Ta fizik vücudun teslimine kadar insan olaya ilmen yakin denir. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olup ulu'l-elbab olursak? İlm vel yakin hikmet kademelerinin hiçbirisi değildir. Hikmetten evvelki kademedir. İrfan kademelerinin hiçbirisi değildir. İlim kademesinin ifadesidir. İlm vel yakini kim aşarsa aynel yakinin sahibi olur. Burası daimi zikrin başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbinde hala %9 çevresinde karanlık mevcuttur. Kişi ulu'l-elbab olmuştur. Hikmetin birinci kademesindedir. Yalnız zemin katı görebilir. Kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Ve zemin katı görür. Kalp gözüyle. Zemin katı ait olan bilgileri Allah-u Teala ona ulaştırır. Ve ona dair olan ayetleri birer birer ona öğretir. Sonra kişi nefsindeki %9 nispetindeki karanlıkları temizlediği zaman geçer ulu'l-elbab makamından ihlas makamının sahibi olur. Burası hikmetin ikinci ve son kademesidir. Bütün gök katları birer birer gösterilecektir kişiye. Birinci kattan başlayarak Allah-u Teala göğün 7 katını ve 7. kattaki 7 tane alemi bu kişiye birer birer gösterir. Ve 7. katın son alemine kadar fizik hücreleri buradan hemen biraz evvel, bir kademe evvel başlar ve biter. Zikir hücrelerinden sonra ulaşacak olan son makam, son yer stresin müntehadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasında bulunan bir ağaç. En son noktadaki ağaç. İşte bu görüldüğü zaman o kişi için aynel yakin sona erer. Hikmetin ikinci kademesi sona erer. Ve Allah Teala onu, bu kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i nasuh tamamlandığı zaman artık kişi ihlastan salaha geçmiştir. Ve başının üzerinde salah nuru gelmiş yerleşmiştir. Önündeki ve sağındaki 30 santim ne kadar küçülebilen
büyük bir solanın genişliği kadar büyüyebilen, bir bulut kümesine çok benzer daire şeklinde bir nur. Ve böylece kişi salah makamının sahibi olur. Eğer Allah Teala söylediğimiz gibi onu irşat makamına tayin edecekse tayinini yapar. Bir çağda memur ve mezun kılındın, bütün Allah Teala'nın müşriklerine, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği müşriklerine verdiği emir cümlesidir. İrşada memur ve mezun kılındın. Bunun anlamı kişinin aynel yakini bitirip hakkül yakine ulaşmasıdır. İlmel yakin ilim kademesidir. Aynel yakin ve hakkül yakin irfan kademesidir. Ve hikmet birinci ve ikinci makamlarını ullelvak ve ihlas makamında tamamlar. Hikmetin ötesi salah makamıdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bütün bu makamların sahibi olduğunu Allah-u Teala'nın diliyle dinliyoruz. Diyor ki kema esellâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe ve hikmete ve yuallimükümül mâlem tekûnû tâlemin. Ey sahabe, sizin aranızdan birini Allah Resulü olarak, Allah'ın peygamberi olarak gönderdi. Buradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, birinci göre. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, ikinci göre. Size kitabı öğretsin diye, üçüncü göre. Size hikmeti öğretsin diye, dördüncü göre. Ve size hikmetin ötesinde bilmediklerinizi öğretsin diye, beşinci göre. İşte bu beş tane görev bir peygambere Allah-u Teala'nın verdiği görevdir. Onun dışında peygamber olmayan bütün mürşitler dört görevle görevlidirler. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak bir. İkincisi, o kişinin tezkiyesi, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, başkalarında nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, yönetlerinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, üçüncüsü onlara kitap öğretmesi. Bu üç kesim tam 25 basamak sürer. Ve hikmetin öğretimlerine gelince ulul-elbab ve ihlas makamlarıdır bunlar. 26 ve 27. makamlar, basamaklar ve salah makamı hakkı yakini ifade eder. O hikmetin ötesini öğrenmektir. Öyleyse 28 basamağın her birisi Allah'ın katında bir değer ifade ediyor. Ancak bu makamları geçenler bu makamlar hakkında Allah'tan öğrendiklerini sizlere öğretebilirler. Yoksa insanların kendi kendilerine öğrenebilecekleri bir ilim değildir. Allah öğretir ve öğrettiklerinin de başkasına öğretmesini ister. İşte böyle bir dizaynda bir insanın hedefine, nihai hedefine ulaştığını ve irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Herkes olayları yaşar. Eğer mutlu olmayı daimi zikirden evvel ulaşacağımız bir makam olarak görmek istiyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey Allah-u Teala'ya teslim olmaya çalışmaktır. Nasıl teslim olacağız? Evvela ruhumuzu teslim edeceğiz. Allah-u Teala 21. basamak. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. 25. basamak. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. 27. basamak. Ve ondan sonra salah makamına sahip olacağız. Öyleyse bu geçiş kademelerinde Allah-u Teala'ya teslim olmak
asılmış. Allah-u Teala teslimi farz kılmış mı? Son derece açık olarak farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kableyen yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce mezarda yapılacak olan manevi azap, mezarda sizin nefsinizde tatbik edilecek olan manevi azap gelmeden önce Allah'a, öyleyse Allah'a dönmemiz ve Allah'a teslim olmamız söz konusu. Nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Basamakları biraz daha aşarak. Kim daimi zikrin sahibi ise o mutluluğun tamamına erişmiştir. Yani sadece cennet saadeti değil, 21. basamakta mutlak olarak elde edilir cennet saadeti. Ki zamanımız ölçülerinde yaklaşık 4 aylık bir zaman olur. Daha yavaş giden bir kişi 6 ayda, 7-8 ayda bilemediniz mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah'ın cenneti onun olur. Allah-u Teala bizlere yalnız cennet saadetini emretmemiş, dünya saadetini de hedef göstermiş. Bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde yaşayan insanların mutluluğuna yakın bir mutluluk yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Böyle bir yaşantı için kişinin daimi zikrin sahiplerini kendisine esas ittihaz etmesi lazım. Örnek ittihaz etmesi lazım. Allah-u Teala onları değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamızı emrediyor. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ne demek? Siz de onun yaptığını yapın demek. Ne yapmış? Farzların hepsini gerçekleştirmiş. Ne yapmış? Daha öteye geçmiş. Allah Teala 5 vakit namazı farz kılıyor. 7 vakit namaz kılıyor her gün. Ramazan ayı boyunca orucu farz kılıyor Allah Teala. Onun ötesinde her perşembe günü oruç tutuyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7 vakit namaz kılıyordu kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle birlikte 5 vakit ilaveten. Zekat bütün sahabe en az 2 kat veriyordu. Ve hepsi Mekke'yi fethettiler, hacı gerçekleştirdiler. Bütün güzellikleri yaşadılar ve dikkat edin sözlerime, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olarak yaşadılar. Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet göstersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. İşte sahabe Kur'an'ın bütününe sahip olan ve asırlarca sonra gelecek bütün insanlara ışık tutan birer güneş gibiydiler. Allah-u Teala onları zaten yıldızlar diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da aynı şeyi kullanmış. Hadis-i şerifinde diyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Ne demek o? Bütün sahabenin tabi olunacak kimseler olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala zaten bunu kesinleştiriyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı muhacirindendi, yani Mekke'den Medine'ye geç edenlerdendi. Bir kısmı da ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani onlara tabi olan, sahabeye tabi olan tabiinden bahsediyor Allah Teala. Ve onların hepsinin, bütün sahabenin irşat makamının sahip olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Çünkü kendilerine tabi olunduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. İşte böylece Allah Teala'nın dinde sahabe çok özel bir yerin sahibi oluyor. Ne yapmışlar? Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bir insan
daimi zikre sahip olmadan daimi zikirde olanların durumuna yakın bir noktaya gelebilir mi? Gelebilir. Ne yapacak? Kendisine daimi zikirde olanları örnek alacak. İki kaynaktan besleniyoruz. Birisi nefsimiz, öteki ruhumuz. Nefsimiz şeytanın kontrolünde başlangıçta, ruhumuz başlangıçta da sonuçta da hep Allah'ın kontrolünde. İnsan ruhu öyle bir yapının sahibidir ki programlandığı an ahsendir. Yani ahsenamanın birinci manası güzellerin en güzeli olmak demek. Zaten öyledir. Neden? Çünkü muhtevasında sadece hasletler var. Bir adım daha öteye geçelim. İkinci faktör ne? İkinci faktör ahsenamanın ikinci açıklaması. İkinci bir açıdan incelenmesi. Ahsen olmanın temel standartını veriyor. Ahsen olmak demek, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat etmek demek, yasakların hiçbirini çiğnememek, Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi kesin olarak yapmamak. İşte kim böyleyse, bu noktaya ulaşmışsa, o kişi ahsen olmuştur. Şimdi burada gördüğümüz şey şu. Ruhumuz programlandığı an ahsen olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yapar. Yasak ettiği hiçbir şeyi yapmaz. Ne zaman programlanmış? Ezelde. Ve ulaşılabilecek olan en son rütbeye, en son noktaya bütün insanların ruhları ulaşmış durumdadır. Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey ne? Nefsimizin de bu hedefe ulaşması. Nefsimizin ahsen olarak yaratıldığını, sonra esfel-i safiline reddedildiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimize dikkatle bakalım. Ruhumuzla nefsimiz arasındaki fark, akla karar arasındaki farka eşittir. Ne demek? Nefsimizin kalbi hiçbir yerden ışık almayan kapkaranlık bir dünyayı aksettirir. Başlangıçta nefsimizin kalbine bir damla bile nur girmesi mümkün değildir. Madde 1 göğsümüzle kalbimiz arasındaki yol açılmamıştır. Madde 2 nefsimizin kalbi mühürlüdür. Madde 3 nefsimizin kalbindeki nur kapısı şeytana dönük durumdadır. Bu sebepten dolayı Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesi mümkün değildir. Böyle bir ortamda olayların bizi ezmesine müsaade etmemeliyiz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Olayların bizi ezmesine müsaade etmememiz Allah'a teslim olmaya çalışarak gerçekleşir. Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Allah'ın yolunda olmayanlar için de bu bir vakadır. Ve o kişinin, Allah'ın yolunda olmayan kişinin başına bir takım üzücü olaylar gelmesi gene Allah-u Teala'nın onu terbiye etmesi istikametinde bir olaydır. Ama aynı zamanda da bir cezalandırmadır. Cezalandırmadır. Haddini bilmeyen insanların cezalandırılması. İnsanlar ait oldukları duvarı aşıp da sahip olmamaları gereken bir yere kendi kendilerine ulaştırmışlarsa orada mutsuz olmayı hak etmişlerdir. Orada cezalandırmayı hak etmişlerdir. Neden? Onlar zaten Allah-u Teala'nın yoluna girmeyecek olanlardır. Hep yolun dışında kalmaya mahkumdurlar. Allah-u Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nisa suresi 167, 168, 169 şöyle buyuruyor. İnnellezîne keferû
ve saddu an sebilillahi. İnnellezine keferu ve zalemu. Lem yekunullahi liyafire lehum. Ve la yehdiyehum tarika. İlla tarika cehenneme. Halidine fiha ebeda. Ve kâne zâlike alallâhü yesîrim. Allah-u Teala diyor ki, o küfür üzere olanlar var ya diyor, onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar, kendileri Allah'ın yolunda değillerdir ve başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Katlalyu dalalen ba'ida diyor Allah Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar küfürdedirler ve zalimdirler. Başkalarını Allah'ın yolundan saptırarak onların helakine sebebiyet verdikleri için, onları mahvettikleri için, onları cehenneme mahkum ettikleri için. Ve onlar için diyor Allah Teala, Allah onları mağfiret etmez, onların günahlarını cevabı çekip çevirmez. Çünkü hiçbir zaman müşriklerine ulaşmayacaklardır. Allah onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak onları cehennem yoluna ulaştırır. Mutlaka cehenneme giderler ve ebediyen de o cehennemde kalırlar. Allah için de bu zor değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nereye varıyoruz? İnsanların Allah'ın yolundan saptırdıkları, başkalarının vebalini yüklendikleri bir grup oluşturması. İşte onlar sizlerin dışında kalanlardır. Yapacakları her olayın hesabını Allah'a ödemekle mükellefler. Ben sizlerden bahsetmek istiyorum. Sizler ki Allah'ın yolundasınız. Ne yapmanız lazım? İhlas makamında olanları, salah makamında olanları kendinize örnek almanız lazım. Onlara dikkatle bakın. Başkasına ne gelirlerse gelsinler, başlarına ne gelirlerse gelsin, onlar huzur içindedirler. Neden? Çünkü hedefleri Allah'a teslim olmaktır. Allah-u Teala onların başlarına bir musibet getirdiği zaman onlar bilirler ki Allah-u Teala Allah'a teslim olmak yolundaki bir insanı böyle bir olayla cezalandırmaz. Hiçbir zaman böyle bir ceza söz konusu değildir. Bütün musibetler Allah'ın yolunda olanları olgunlaştırmak için, kemal derecelerine ulaştırmak için Allah'ın bir vesilesidir sadece. Öyleyse iki nevi insan var. Tasavvufun dışındaki insanlar her yaptıklarının karşısında bu dünyada devamlı cezalandırma müessesiyle karşı karşıyadırlar. Tasavvufun içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ve muradın beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları. Öyleyse sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının çok fazla üzüleceği hangi olayı benim başıma getirirsen getir, ben sana teslim olmak niyetinde ve idealindeyim. Öyleyse hiçbir olayın beni cezalandırmak maksadıyla
vücuda gelmediğini en iyi bana sen öğrettin. Öyleyse yüce Rabbim, sen bana ne yaparsan yap, benden asla isyanı görmeyeceksin. Hangi standartların içinde yaşarsam yaşayayım, sana asla isyan ettiğimi görmeyeceksin. Ya Rabbi, bu konuda Hazreti Eyüp biz insanlar için çok büyük bir örnek. Biz biliyoruz ki sen Kur'an'da yazıyorsun ki onun vücudunun dışında yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Onun vücudunun içinde yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Ve onu çok büyük sabır sahibi yapmıştın. Kur'an'dan öğrendiğiniz en önemli nokta odur ki Hazreti Eyüp sana hiç isyan etmedi. Ve sen ona ayağını yara vur, oradan çıkan suyu iç ve yıkan dediğin ana kadar ondan o kadar büyük ızdıraplar çekmesine rağmen en ufak bir şikayet gelmedi. Aslında büyük ızdıraplar diyoruz ama gene de biliyoruz laf aramızda onun bütün ızdıraplarını sen yok ettin. Onun o büyük tevekkülü, sana olan o büyük teslimi sıfatıyla. Şimdi insanlara bak etrafımızdaki. En ufak bir şeyinden yılan. Ben böyle mi olacaktım, ben bunlara layık mıydım diye dövünen, her şeyden kendisine üzüntü payı çıkaran birçok insan yaşıyor dünya üzerinde. Birbiriyle kavgalı, birbirini öldürmeye meyyal, birbirine küfreden, birbirinin kuyusunu kazan, şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Ama onlar bizi alakadar etmez. Ben onlara vermiyorum bu nasihatları. Allah'ın bana öğrettiklerini ben onlara öğretmiyorum, size öğretiyorum. Tasavvufun içindekilere. Öyleyse siz Allah'a teslim olacak olanlarsanız, etrafınızda vücuda gelen olayların mahiyeti ne olursa olsun öyle söyleyeceksiniz Allah'a. Yüce Rabbimize öyle söyleyeceksiniz, ya Rabbi diyeceksiniz. Biliyorum ki sen her şeyden haberdarsın. Biliyorum ki benim bu başıma gelenleri isteseydin başıma getirmezdin. Öyleyse eğer getiriyorsan ben biliyorum ki bunları beni cezalandırmak için değil, beni kemal derecelerinde olgunlaştırıp insanı kamil yapmak için vücuda getiriyorsun. Ben ki sana teslimim, ne yaparsan yap bana. Hangi şartların içinde koyarsan koy. Hiçbir zaman sana asi olduğunu görmeyeceksin. Öyleyse her şeye hazır mısın? Allah'ın sizin için hedef gösterdiği o güzelliklere ulaşmanız için bir takım imtihanlardan geçmeniz gerek. O imtihanlara tahammül edebilecek misiniz? İsterseniz beraberce bakalım Hazreti Musa'ya. Diyor ki ya Rabbi diyor, bana öyle birini ver ki bana ilmin ötesini öğretsin, fiziğin ötesini öğretsin. Allah Teala diyor ki kabul ettim. Nerede bulacağım onu diyor? İki denizin birleştiği yerde bulacaksın. Harun'u yanıma alabilir miyim? Benim dilim biraz peltek. Onunki normal konuşuyor. Alabilirsin diyor Allah Teala. Ve Hazreti Harun'la Hazreti Musa Allah'ın iki Resulü beraberce yola çıkıyorlar. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Karınları acıktığı yerde duruyorlar, kuru ekmekle kuru balıkları yiyip yollarına devam ediyorlar. Denizin kıyısında bir oturmuşlar, balıklardan birazını yemişler. Sonra çıkmışlar yola. Tekrar karınları acıktığında Hazreti Musa soruyor. Hadi soframıza hazırla dedik, hazırladım. Ama balıklar yok piyasada, balıklar nerede? Hazreti Harun diyor ki balıklar suya gitti. Nasıl gitti diyor Hazreti Musa. Canlandılar mı gittiler diyor. Nerede oldu bu iş diyor. İki denizin birleştiği yerde.
Eyvah diyor Hazreti Musa, işte oradaki adamdı diyor. O ağacın dibinde bekleyen adamdı diyor. Oydu Allah'ın tayin ettiği. Hadi hemen geri dönelim. Dönüyorlar ve adamı hala orada buluyorlar. Hazreti Musa diyor ki, sen diyor muhakkak ki benim bilmediklerimi bilirsin. O zat da ona aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediklerimi bilirsin muhakkak diyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Ve Hazreti Musa'nın talebi. Senin kölen olmam kaydıyla bana bildiklerini öğretir misin? Ve cevap. Hızır Aleyhisselam'ın cevabı. Sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa diyor ki söz veriyorum diyor. Ne yaparsan yap ben tahammül ederim. Peki diyor Hazreti Musa, sana 3 hak veriyorum ama göreceksin ki benimle yapamayacaksın. Yola çıkıyorlar. Bir köye ulaşıyorlar. Köyde insanlardan ekmek istiyorlar. Kimse bunları acıyıp ekmek vermiyor. Sadece bir fakir bir evin insanları bunlara bir şeyler veriyorlar. Ve oraya giderken oradan ayrılacakları sırada Hızır Aleyhisselam evin bahçe duvarını yıkıyor. Yıkınca duvarı bizim Hazreti Musa'nın tepesi fena halde atıyor. Ya diyor, bu köyde hiç kimse bize ekmek vermedi, hiç kimse bize yiyecek vermedi. Bir tek ev verdi, sen de sanki onları mükafatlandırmak ister gibi cezalandırdın. Heriflerin evinin duvarını yıktın. Hazreti Musa diyor ki, hani diyor, benimle yapabilirdin. Ben sana demedim mi diyor, sen benimle yapamazsın. İşte diyor, ilk itirazın geldi. Hazreti Musa diyor ki, bir daha yapmayacağım ama diyor, şunun ne olur, söyle sebebini. Bu diyor, bu duvarın altında bir hazine var diyor. Bu evde de yetimler var. Yetimlerin hakkının helaldar olmaması için onların üzerine bu duvarı yıktım diyor. Ve Hazreti Musa'nın cevabı, sen benim bilmediklerimi bilirsin. Dikkat edin. Birisi zahirin, birisi batının hakimi, sultanı. Onun için birbirlerine böyle söylüyorlar, sen benim bilmediklerimi bilirsin diye. Ve yollarına devam ediyorlar. Bir yere geliyorlar, bir nehrin kıyısına. Gemiler var. Gemilerden de yiyecek istiyorlar. Kimse vermiyor. Bir geminin sahibi bunlara veriyor biraz yiyecek. Hazreti Musa'nın hayretle açılan gözleri önünde bizim Hızır Aleyhisselam eline baltayı almış. Gemilerden birinin kaburgasını parçalamış. Gemi karaya oturmuş. İçi su dolu. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor, hiç kimse bize yardım etmedi. Bir tek kişi yardım etti. Onun da gemisini batırdın. Ocağını söndürdün adamın diyor. Ben sana demedim mi diyor, benimle yapamazsın diye. İki diyor. Bir hakkın kaldı. Bak diyor, şu karşı sahile bak diyor. Orada bir derebeyi var diyor. Ve şimdi göreceksin, bütün bu gemiler karşıya geçecek. Hepsini diyor yakalayıp forsaya çekecek diyor. Kendi gemilerine. Ama diyor, bir geminin sahibini çekemeyecek. Çünkü gemi burada kaldı. Hazreti Musa fena halde üzülüyor. Yaptığı kafa. Bundan sonra diyor, katiyen diyor. Artık diyor, bu son olsun. Artık sana bir şey sormam. Hiçbir işine de karışmam. Nereye kadar devam ediyor dersiniz mi? Bir pınarın başına kadar. Pınarın başına geliyorlar. Orada su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Hazreti Musa diyor, bu kadar da fazla diyor. Bitti diyor. Benim gözümün önünde diyor, suçsuz bir insanı öldürdün diyor. Bitti artık diyor. Halbuki Hazreti Musa da Allah-u Teala'nın peygamberi olmadığı ve birisini öldürmüş hep aramızda. Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Ve Hazreti Musa diyor ki, yaşasaydı annesini de babasını da öldürecekti diyor. Allah-u Teala ona cezayı, onun ona yıkayacağı o ağır zamı tattırmamak için şimdiden emanetini geri aldı. Bir söyleyeceğin kaldı mı diyor, kalmadı diyor. Ne haber? İşte Allah-u Teala'nın yolunda insanlar,
siz de onlardan birilerisiniz. En ufak bir problemde sızlanıp ben buna dayanamam, ben bunları yapamam, ben şöyle şöyle şöyle olmasını isterim dediğiniz zaman gemileri kaçırmış olursunuz. Siz Allah'ın yolunda, sizin koruyucunuz olan Allah'ın, sizin sahibiniz olan Allah'ın size uygun gördüğü standartlarda yetişmek mecburiyetindesiniz. Yetişmek istediğiniz için buradasınız. Ve başkalarına ceza olarak verilen şeyler size sadece sizin olgunlaşmanız için ihsan edilir. Ve bu istikamette her geçen gün bu düşünce standartlarından hareketle hedefinize varabilirsiniz. En ufak bir standartta, en ufak bir problemde hemen şeytana teslim olursanız, karşınıza çıkan en küçük bir güçlükte yılıp onu yapmaktan vazgeçerseniz, zamanı bir miras yedinin harcaması gibi harcarsanız, Allah-u Teala'nın yolunda onun sizi ulaştırmak istediği hedefe ulaşamazsınız. Dikkat edin, sizin ulaşmak istediğiniz hedef demiyorum. Onun sizi ulaştırmak istediği hedef, daima sizin ulaşmak istediğiniz hedefin daha ötesindedir. Ve sizin ölçülerinize göre layık olmadığınız şeyleri dahi size ihsan etmek için hazırdır. Yeter ki siz ona layık olmanın gayretini yaşayın. Bir olayda mağlup olduğunuz zaman her zaman şunu söyleyebilmelisiniz. Ben Allah'ın bana verdiği bu vücutla, bu nefsle, bu ruhla, bu akılla bana verilen her şeyi kullandım. Ama başaramadım. Emin misiniz kullandığınıza? Emin misiniz? Eğer eminseniz bilin ki affedildiniz. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli şeylerden bahsediyorum size. Tasavvufun Allah'ın sırlarını veriyorum. Önemli olan başarmak değildir. O başarı için size verilen bütün imkanları seferber edip sonuna kadar her şeyi kullanmak, iradenizi bütünüyle bu işe sevk etmek ve bir gayretin içinde ulaşmak için bütün çabanızı, bütün gücünüzü harcamak, ama bunun neticesine ulaşamazsanız o zaman da Ya Rabbi, senin bana verdiklerin benim takatimin ulaştığı son hadde kadar beni buraya kadar getirdi. Ama şimdi anlıyorum ki benim niyetimle senin nasibin aynı şeyler değilmiş. Eğer sen de benim bana verdiğin, bana ihsan buyurduğun şeyleri sonuna kadar kullandığım kanısındaysan, senin bana ihsan ettiğin her şeyi, zaten senin olan her şeyi, senin bana emrettiğin hedefe ulaşmak için eğer harcadığıma sen de eminsen, ben bunun standartlarını yaşadığım kanısına ulaşacağım. Beni bağışlamanı dileyeceğim senden. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor musunuz? Başardınız demektir. Sakın bu sözlerimi kaçmak için bir vesile itiraz etmeyin. Olayların üstesinden gelemediğiniz zaman yapmanız lazım gelen şey Allah'a teslim olmaktır. Ve o zaman kendinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Ve şunu göreceksiniz. Size verilenleri sonuna kadar kullanmadınız. Hep nefsiniz devreye girdi. Hep şeytan size engeller koydu. Ve başarısızlığınız, eğer Allah'ın size o hedefe ulaştırmak için ihsan ettiği her şeyi kullanmanızı sağlasaydı, o noktada olmayacaktınız. Acı acı düşünüyorsunuz şimdi. Evet, benim elimde şu da vardı, şu da vardı, şu da vardı. Şunları kullandım ama bunları kullanamadım. Bunu samimi olarak kendi kendinize, size dışarıdan bakan bir hakim gibi itiraf ettiğiniz zaman
başarı için, yeni bir başarı için hazırsınız demektir. Geçmişin başarısızlıklarından gerekli dersi alarak bilenmiş bir şekilde yeniden sahneye çıkacaksınız, aranaya çıkacaksınız. Bir gladyatör gibi savaşa hazır olacaksınız. Hayır, başkalarıyla değil, nefsinizle. O savaşı kazanacaksınız. Ve siz Allah'tan o savaşı kazanmak için Allah'a inanarak, size %100 yardım edileceğine inanarak isterseniz mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Öyleyse o arada diyorsunuz, ben mi vardım, mürşidim mi vardı, Allah mı vardı? Hepiniz varsınız. Unutmayın, bütün olayların sonucu üç ayrı cepheden bilinmeşir. Birincisi sizin gayretiniz. İkincisi mürşidinizin himmeti. Üçüncüsü Allah'ın nusreti, yani yardımı. İşte bu üçlü sacayak yerlerine oturduğu an her şey en güzel standartlarda oluşmuştur. Siz, size düşen gayreti eda etmekle mükellefsiniz. Unutmayın. Bu şimdi söyleyeceğimi hiç unutmayın. Eğer Allah Teala size bir vazife verdiyse, şunu bilin ki o vazifeyi gerçekleştirebilecek olan bütün standartlar sizde vardır. O vazifeyi onun için aldınız. Eğer gerçekleştiremezseniz sakın Allah'ın üzerine yıkmayın. Siz size düşeni yapamadınız sadece. Şeytan size çelme taktı. Dışarıdan sizi yönetti. Allah'ın hakikatlerini sırtınızı çevirdiniz. Allah'ın güzelliklerini gören gözlerinizi kapattınız. Onları görmezlikten geldiniz. Ve başkalarının söylediklerine kandınız. Ve Allah'ın dostları hakkında kötü ve yanlış şeyler düşündünüz. Eğer bunlar birer vakaysa, başarısızlığınızı sakın ola ki başkalarına yüklemeyesiniz. Arkasında sadece siz varsınız. Sizin nefsiniz var. Ve başınıza ne geliyorsa ondan yüz çevirdiğiniz için başınıza gelmiştir. Her zaman şunu bileceksiniz ki size tasavvufun içindeyseniz gerekli ikaz zamanında mutlaka yapılmıştır. Siz o ikaza değer vermediğiniz için kaybettiniz. Her emir zamanında mutlaka ama mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen özellikler taşır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Size ne zaman hangi standartlar içinde bir emir verilirse o emri onun zaman standartları içinde yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Onu o zaman standartı içinde yerine getiremezseniz yerine getirmediğiniz hükmüyle karşılaşırsınız. Zamanı geçtikten sonra, tren kaçtıktan sonra istasyona gelmişsiniz. Ne yazar? Hadi ne yazdığını söyleyeyim size. Adamcağızın birisi demiş ki ben arkadaş bugünden itibaren Allah'ın bütün evliyalarını yazacağım. Hemen gitmiş bakkala, bana demiş bir tane defter ver. Bakkal defteri vermiş. Arkasında demiş ki beni de yaz. Adam defteri almış çıkıyor, manavın önünden geçiyor, manav sesleniyor içeriden. Beni de yaz diyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor, beni de yaz diyor. Bilmem anlatabildim mi? İşte onlar, o benim söylediğim şeyler var ya, onları Allah'ın bana öğrettiği ve benim sizlere öğretemediğim, benim sizlere sadece söyleyebildiğim o standartlarda gerçekleştiren insanlar da onlar. Onun için siz Osmanlı değilsiniz. Henüz Osmanlı olamadınız. Söylediklerimi
ait olduğu yerlere yerleştirmeniz bir şey ifade etmez. Onları tatbikle mükellefsiniz. Allah-u Teala'ya

0: Ama görüyorsunuz ki bazen birkaç yerden, bazen sadece bir tek yerden hep patlak veriyor olaylar. Bir defa zamana karşı her seferinde yeniksiniz. Hatırlayın olayları, neler gelmişse başınıza. Her seferinde zamana karşı yeniksiniz. Bu Allah'ın en kıymetli hazinesini hovardaca harcadığınızı gösterir. Onun, Allah'ın kaybedecek zamanı yok ama sizin var. Zamanı boşuna israf etmek sizin işiniz. Ama o hazineyi en iyi kullanmaya mecbur olan yine sizsiniz. Kendi kendinize sorun, neden bu yolu seçtiniz? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutlu olabileceğiniz yegane yol Allah'ın tasavvuf yolu. Yani Kur'an'ın yaşanması yolu. Yani sahabenin yaşadığı hayatı yaşamak yolu. Tasavvuf nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya tasavvuf diyoruz. Öyleyse nedir tasavvuf? Tasavvuf onların yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. İşte ben size davranış biçimleri olarak Kur'an'daki İslam'ı anlatıyorum. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar size buğz ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde siz gene de onları seversiniz. Onlara muhabbet duyarsınız. Siz duyabilir misiniz? İnsanlar sizi öldürmek istediler. Onlara kızmamayı başarabilir misiniz? Sizi öldüreceklerinden emin olduğunuz, buna çalışan insanları tanıyorsanız gene de onları sevebilir misiniz? Bir gün seveceksiniz. Onlara her türlü kötülüğü yapmak imkanı elinizde. Allah'tan talep etseniz hemen gereğini yerine getirecek. Ama yapamazsınız. O zaman yapamazsınız. Sadece seversiniz. Nefret edemezsiniz. Yapacağınız bir tek şey vardır. Sevmek, sevmek, sevmek. İşte hepinizi oraya ulaştırmak için o sevmek adı verilen en üstteki, en son noktaya ulaştırmak için bir gayretin içindeyiz. ...34 yıldan beri. Ve gayretiniz hep himmetle, hep nusretle beraber söylediklerimi tatbik etmek için her şeyinizi seferber edebilirsiniz. Mutlaka sizi Allah'ın hedef gösterdiği o en üst noktaya çıkartacaktır. Allah razı olsun. Şimdi inşallah ikinci suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Allah yolundaki gayretlerimizin hangi seviyede olduğunu nereden anlıyoruz? Her şeyimizin sonucunda başarılı veya başarısız olmamız bizi ne şekilde etkilemeli? Neticeler Allah'a aittir sözünü açar mısınız?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın yolundasınız. Gayretler sarf ediyorsunuz. Ve de başaramıyorsunuz. Bundan huzursuzluk duyuyorsunuz, üzüntü duyuyorsunuz ve düşünüyorsunuz ki Allah Teala sizi bütün bu standartlarda hep cezalandırıyor.

hissettiğiniz şeye dikkatle bakın. Nerede huzursuzluğu yakalarsanız onu başı ezilecek bir yılan olarak düşünün. Çünkü nerede huzursuzluğu duyarsanız orada siz yoksunuz. Orada şeytan var. Unutmayın ki şeytan size sadece kötülük etmek ister. Bir tek amacı vardır. Bütün insanları mutsuz etmek. Ve kullanabileceği bir tek vasıta vardır. Nefsiniz. Dikkat edin, eğer nefsinizdeki afetler olmasaydı şeytan size hiçbir şey yapamazdı. İşte şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı bir noktaya ulaşabilir misiniz? Ulaşabilirsiniz. Ne zaman nefsinizdeki afetleri bütününü yok edebilirseniz, ihlas makamına ulaşırsanız, nefsinizin kalbi halis olursa, o noktada şeytanın size hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse içinde bulunduğunuz nokta hangisiyse ona dikkatle bakın. O noktada siz varsınız. Şimdi hissettiğiniz şeye dönelim. Oraya bakalım. Ne hissediyorsunuz? Huzursuzluk. Huzursuzluğun kaynağında sadece iki tane faktör var. Birisi nefsiniz, ikincisi şeytan. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam nedir? Olayların sizin üzerindeki negatif tesirlerini sıfırlamak. Ne demek istiyorum? Olaylar insanların üzerinde iki cins tesir usulü getirir. Bir, sizi sevindirir. İki, üzer. Hepimizin yanlış yaptığı kesin. Neden? Çünkü hangi olay bizi sevindirirse biz onu hayır zannederiz. Hangi olay bizi üzerse biz onu şer zannederiz. Öyle değil mi? Ama aslında öyle değil. Hadi gelin bakalım Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. İşte böyle diyor. Şimdi de Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Olaylar vardır sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Olaylar vardır sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz. Halbuki şer zannettiğiniz olaylar aslında hayırdır. Hayır zannettiğiniz olaylar aslında şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor? Bir hırsız birinin arabasını çalmış. Çalan hırsız seviniyor. Arabayla gezecek diye. Ama derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için işlediği şey şerdir. Ama onu sevindiriyor. Arabası çalınana geliyoruz. O da fena halde üzülüyor. Arabası çalınmış. Üzülüyor. Ama aslında bir hayır olayıyla karşı karşıya. Neden? Çünkü kul hakkı doğmuştur. Hırsızın kaybettiği bütün derecat zulüm gören arabanın sahibine teslim edilecektir. Yani bu olaydan derecat kazanacaktır. Yani hayra ulaşmıştır. Hırsız arabasını çalarak ona hayır sağlamıştır, derecat sağlamıştır. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Siz bilmezsiniz diyor. Üzülürsünüz ama böyle bir olaya siz bilmezsiniz. O sizin gibi zannettiğiniz gibi bir şer değildir. Bir hayırdır. Şimdi kişinin üzüntüsüne bakalım. Hırsızın kaybettiği derecata bakalım. Hırsız derecatı kaybediyor. Bu bir şer. Ama onun kaybettiği derecatı Allah-u Teala bir tarafa pozitif olarak iade ediyor. Yani şerri hayra tebdil ediyor Allah-u Teala. Ne güzel söylemiş değil mi? Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Başka türlü bir davranış biçimde yok.
Nerede kulaklı varsa bütün şerler hayra dönüşmüştür. Öyleyse feryatı güzel değil mi? Eğer size öyle gelmiyorsa o zaman bunun bir tek suçlusu var. Evet. Siz. Kim hangi standartların içindeyse o kişi o standartlardaki bütün üzüntülerin sahibidir. Başka hiç kimse bunun sorumluluğuna sahip değildir. Hangi olay size bir sıkıntı vermişse, sizi üzmüşse zannetmeyin ki başkası size o sıkıntıyı verdi. Hayır. O sıkıntıyı kendinize veren sizsiniz. Sadece bir tek kişi bunu yapabilir. Siz. Sizin nefsiniz, şeytanın da o nefsizlerine tesiri. Şimdi beraberce düşünelim. Böyle bir gün geldi ki nefsinizdeki bütün afetlerden kurtuldunuz. Nefsimizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. Hiçbir standartta şeytan sizi üzemez. Ne oldu? Olayların üzerindeki negatif tesiri kayboldu. Unutmayın. Size tesir eden şey olaylar değildir. Olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. İşte üç misal. Gecenin saat 3'ü Paris'in icabı noktasında bir adam elinde silahla bekliyor karanlıkların içinde. Köşeyi dönmekte olan adama tabancasını dayıyor göğsüne. Ateş edeceğim diyor şimdi diyor sana. Adam 3 kişiye bunu yapıyor. Şahitlerin huzurunda, şahitler gizli. Birincisi korkudan ölüyor. İkincisi fena halde korkuyor. Üçüncüsünün umurunda bile değil. Gecenin aynı saati, aynı şartlar, aynı silah, aynı adam, aynı yer. Ama üç kişide tesir farklı. Öyleyse olay mı? Hayır, olay değil. Olayın insanın üzerindeki tesiri. İşte bütün sahabede Allah-u Teala olayın negatif tesirini silmiş. Ve onlara sesleniyor, siz diyor, onlar size buz ettiği halde onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi oldunuz. Ne demek bu? Hepsi daim zikrin sahibi, hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş. Yok edince, şeytanın üzerlerinde en ufak bir tesir sahası kalmamış. Kalmamışsa ne olmuş? Hiçbir zaman etraflarında vücut bulan A olayı, B olayı, C olayı onları huzursuz edemez. Bu noktadan evvel huzursuz olmamanız mümkün mü? Evet, mümkün. Nefslerini afetlerden tamamen temizlemiş olan insanların davranışı gibi bir davranışa sahip olmalısınız. Eskiden Allah-u Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş nefslerine karşı. Birine mücahede diyorlar, ötekine riyazet diyorlar. Mücahede nefsinize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmanız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermemeniz. Yapmamanız. Ne kazandırır? Bu mücahede ve riyazat sizin zikrinizi arttırır. Zikrinizi arttırmak size ne kazandırır? Zikriniz arttığı zaman nefsinizdeki afetlerin ne kadar zikriniz artarsa o kadar temizlenmiş olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sonuç daimi zikir, sonuç nefsinizin bütün afetlerden temizlenmesi, sonuç şeytana tesir edebileceği sahaları tamamen yok ederek şeytanı cas çavlak ortada bırakma. Yapabilir misiniz? Hepiniz buna aynı olarak yapabilirsiniz. Hepiniz. Bu sözlerimi kimler dinliyorsa hepsi buna ehil olarak yaratıldı. Hani fıtratıyla yaratıldı. Şimdi yapmanız lazım gelen şey ne? Daimi zikre ulaşmadınız. Ama daimi zikre olan biri gibi davranmak istiyorsunuz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşamak istiyorsunuz. Yapabilir misiniz? Büyük ölçüde yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Nefsinizin
sizin üzerinizdeki negatif tesirini almaya çalışacaksınız, yok etmeye çalışacaksınız. Şeytan sizinle en büyük savaşı, meydan savaşını verecek burada. Sizi mağlup etmek için bütün hileleri kullanır. Ama siz Allah'tan ümit alıyorsanız onun hilelerini boşa çıkartırsınız. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın hilesi bütün mahlukların hilesinden daha üstün. Şeytan da netice itibariyle bir mahluk Allah Teala'nın. Çok zeki bir mahluk ama size reçeteyi Allah veriyorsa onu her zaman yerle bir edersiniz. Yani neticede şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hep hileyle size yanlışlıklar yaptırmak ister. Ama nefsinizin tamamen olmadığı bir yerde daimi zikrin sahibiyseniz hiçbir yanlışına kurban olmazsınız onu. Hep o malum olur. Sizi davet eder. Bir kötülüğü işletmeye çalışır. Eski arkadaşlarınızı gönderir. Her yerden başınıza sizin nefsinize tabi olmanızı sağlayacak olan olaylar ulaştırır. Her birinde de aynı hezimete uğrar ve neticede kahrolur. Çünkü sizin kazandığınız her derece nasıl kazanıyorsunuz? Eğer şeytan size bir şer teklifinde bulunmuşsa o şeri yaptığınız takdirde ne kadar derece kaybedecekseniz yapmadığınız takdirde o kadar derece kazanıyorsunuz. Gördünüz mü? Hep bana soruyorlar. Allah şeytanın insanları bu kadar kötülüğe götüreceğini bilmiyor muydu? Cevap. Biliyordu. Öyleyse neden müsaade ediyor şeytanın bunları yapmasına? Üniversiteden mezun olmanız için. Eğer üniversitede imtihanlara girmese insanlar üniversiteden mezun olamazlar. Her imtihan sizin bir sınanmanızdır. Derecat kazanmanızdır. Eğer kazanabilirseniz. İşte şeytanın vücuda getirdiği her olayda hangi olayda onu yenerseniz o sınıfı geçtiniz demektir. Nefsinizin o afeti. 19 tane sınıftan geçeceksiniz. 19 afetin her birinde hedefe ulaşmanız lazım. Dikkat edin. Bu sonuçlara ulaşmak Allah'ın yardımı söz konusuysa hiçbir zaman zor olmaz. Ama siz kendi başınıza düşünüyorsanız bu işi, elinizde olan imkanlarla ben bu savaşı veririm diye düşünüyorsanız %100 şiştiniz. Çünkü o Allah size yardım etmeye her zaman hazırdır. Siz ondan yardım istediğiniz takdirde her an hazırdır. Elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzelliklerini itiyorsunuz. Yolun dışında olanlar şöyle bir şey yapıyorlar. Bir eczane düşünün. Rafta o kişinin bütün hastalıklarını iyileştirecek olan ilaçlar var. Ve Allah-u Teala hepsinin üzerine yazmış. Bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır. Bunları alırsanız tamam hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibisiniz. Ve insanların belki %99'u şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların ellerinin tersiyle bu reçeteleri, bu ilaçları hep içiyorlar. Ve de mutlu olamıyorlar tabii. Halbuki hepsi var. Bütün reçeteler Allah-u Teala tarafından konmuş Kur'an-ı Kerim'e size dünyanın en muhteşem hapları olarak teslim edilmiş. Yalnız mutluluğa götürecek olan, reel saadete ulaştıracak olan şeyler. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Kim nefsiyle cihat ederek ıslah olursa diyor. Ne demek ıslah olmak? Nefsin ıslahı o demek işte. Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada nefsiniz ıslaha ulaştı. Siz de ıslahın sahibi oldunuz. Yani salihlerden oldunuz. Salah makamı, ıslah olma makamı, ıslah olmanın tamamlandığı yer. Islah olan kişi kimdir? Salih. Makamın adı Salah. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, daimi zikrin sonunda insanların ulaşacağı Salah makamının muhtevasına oraya ulaşmadan evvel sahip olmanın savaşını vermek. Nefsinizle cihatta olacaksınız. Düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Dikkat edin. Siz varsınız.
başka insanlar var. Bir de Allah var. Üç grup oluşturuyorsunuz. Siz birinci grubu, diğer bütün insanlar ikinci grubu, Allah da üçüncüsünü. Ne demek istiyorum? Sizden çevrenize ulaşan neyse bütün çevrenizden size aynı şey geri dönecektir. Ama o davranışta bulunduğunuz kimseden değil, başka insanlardan. Ama eşitlik kimse denilmez. Yani başka birisi size bir kötülükte bulunduysa aslında siz daha başkalarına öyle bir şey yaptığınız içindir. Bundan üzüntü duymamanız mümkün mü? Mümkün. Veyahut da tasavvufun gereklerine riayet edebilirsiniz. Etrafınızda hangi olay cereyan ediyorsa sadece şunu bildiğiniz, o olay sadece Allah-u Teala'nın sizi mutlu etmek için organize ettiği bir olaydır. Size ne kadar kötü görünürse görünsün, aslında hedefi daima budur. Ve siz şeytanın gözlüklerini kullanarak olaylara baktığınız için o olaydaki sizi mutlu edebilecek olan hasreti o gözlükler gözünüzde olduğu sürece asla göremezsiniz. Dikkat edin, şeytanın yaptığı şey Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermek ve bütün çirkinlikleri size güzel göstermek. Ya da Allah'ın bütün emrettiklerini size çirkin göstermek, yasakladıklarını güzel göstermek. İkisi de aynı sonuca ulaşıyor. Eğer siz şeytanın hilesine kanmazsanız, zaten o olayların sizi üzmesi de mümkün değildir. Nerede bir başkasıyla bir tartışmanız olursa, bundan duyduğunuz üzüntünün o kişiden kaynaklandığını zannetmeyin. Sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki ilişkinin %100 sonuca ulaşmasıdır bu. Mutlaka sizden başkasına, belki farkına bile varmadığınız bir negatif davranışın neticede size geri dönmesidir, geri tepmesidir. Her an böyle bir dizi olayların içinde yaşarsınız. Mutsuzsanız sakın o insanlar size onları yaptılar diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Onların öyle yapmasına sebebiyet veren gene sizin davranışlarınız. Eşitlik hiç de direnmez. Ne zaman suya bir taş atarsanız en uzak noktalara kadar dalgalar, hissedilmeyecek kadar hafif etse de siz göremeseniz bile onlar gizli gizli sahile kadar ulaşırlar. Kilometrelerce yolu devam ettirirler. Evet, bir tek taştan çıkan dalgalar ta en dip sahile kadar ulaşır her zaman. Bir yerden sonra sizin gözleriniz artık onu sezemez. Ama o dalga gitmeye devam eder. Ne demek istiyorum? Etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde ne verirseniz onu aynen geri alırsınız. Ne alırsanız siz de farkına varmadığınızı iade edersiniz. İşte ne alırsanız onu iade edersiniz diyor. Mesela zekatı vermiyorsunuz diyelim. Ne yapacak Allah Teala sizden? Onu kat kat fazlasıyla sizden alacak. Bilin ki Allah Teala'nın size kazandırdığı paranın 2 tane %2,5'u, yani 2 tane 1/40'ı size helal değildir. Birisi zekatınız, öteki de birriniz. Eğer onları kullanırsanız hiç farkına bile varamazsınız. Allah Teala hepsini birden sizden geri alacaktır. Şu olayla veya bu olayla. Siz ne kadar hile yapsanız, ne kadar numara yapsanız bundan kurtulamazsınız. Hiç kimse kurtulamaz. Hiçbir zaman kurtulması mümkün değil. Bütün insanlar bir şeyler kaybediyorlarsa, kaybettikleri bir şeyler varsa, çaldırdıkları bir şeyler varsa, hepsinin arkasında onların Allah ile olan ilişkilerinde yaptığı yanlışlıklar yatar. Boşuna başkalarını suçlamayın. Babanı böyle yaptı da onun için böyle oldu. Hayır. Hayır, hayır. Her şey size sizin yaptıklarınızın bedeli olarak döner. Her fatura eşit olarak ödenir. Bir ikinci alternatifiniz yok.
ve nefsiniz ve şeytan size hep kendinizi haklı, başkalarını haksız gösterir. Oysa ki bilseniz ki o insanlar size o davranışı, yanlış davranışı yaptıkları zaman aslında sadece sizin etrafınızdaki çevreye ulaştırdığınız yanlışların onlar tarafından cemaatin hepsini bir tek faktör olarak göreceksiniz. Başkaları tarafından ama çevrenizdeki insanlar tarafından yani ikinci grup tarafından sizin onlara intikal ettirdiğiniz her şeyin dalga dalga size tekrar gelmesi söz konusudur. Öyleyse çözümü görüyorsunuz. Allah'a teslim olmak. O zaman başkalarına karşı en iyi davranışların sahibi olacaksınız. O zaman başkaları da, bütün insanlar da size en iyi davranışlarla cevap verecekler. İşte ihlasa ulaşan kişiler o davranışın içindedirler ve bunun mükafatını alırlar daima çevrelerinden. Çünkü onlar çevrelerine devamlı bir şeyler vermekle meşguldürler. O vermelerinin karşılığını Allah Teala onlara kat kat öder. Her açıdan öder. Aklınıza gelen ne varsa. Ve o noktaya ulaştığınız zaman eskiden değer verdiğiniz şeylerin ayağınızın altına serildiğini göreceksiniz. Allah sizin için değerini kaybetmiş olacak. Harun'u hatırlayın. Karun'u. Dünyadaki en zengin adam tasavvufa giriyor ve bütün servetini dağıtıyor. Eski zenginlerden birisi geliyor. Karun deniz kıyısında oturmuş. Denize bakarken adam geliyor. Yazıklar olsun sana diyor. Onca serveti tepkin. Şu haline bak. Denizin kıyısında beş parası oturuyorsun. Karun adama dönmüş şöyle bir gülümsemiş. Bak demiş. Ve Karun'un talebi üzerine balıklar birer birer ağızlarında birer altınla denizin içinden çıkıp oraya kadar ulaşmışlar. Bak demiş bu balıkların hepsi altın getiriyorlar bana. Ama demiş benim onlara ihtiyacım yok. Bitti demiş bak. Şimdi demiş Allah bana ondan daha fazlasını veriyor ama ben almıyorum. İhtiyacım yok diyor. Hayatta en çok kıymet verdiğiniz şeylerin size adeta attığını göreceksiniz. Ama sizin için kıymeti kalmadığı zaman. Belki bir gün o zaman oraya ulaştığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaşamak ve fesh etmek, tatmak, anlayabilmenin en güzel sebebidir. Arifle hedefe ulaşmak ancak arifler için geçerlidir. Onlar manevi olarak tadarlar. Arif ile alim arasındaki fark nedir diye sorarlar size. Deyin ki arif kalbiyle gören, kalbiyle işitendir. Alim de aklıyla gören, aklıyla işitendir. Evet, bu sözün arkasında Zekil Eylül'ün tezekkürünün de manası gizli. Ulaşamadıkları yerlerde ufuklar açılır, Allah-u Teala onlara davet eden ihsanda bulunur. Öyleyse mutluluğunuzun sadece size dayalı olduğunu bileceksiniz. Mutluluğunuzu ne engelliyorsa onunla savaş vereceksiniz. Şeytana inanmayacaksınız. Sizi devamlı aldatmaya çalışır. Ne zaman bir yanlış düşünce kafanıza gelse biliniz ki o sizin düşünceniz değildir. İblis onu kaşla göz arasında sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmaya çalışır sadece. Yutarsanız, hele ona esir olursanız yanlış davranışı derhal bulunacaksınız. İşte o yanlış davranışı uygulamanız karşınızdakine daha kötü bir davranış biçimi için zemin hazırlamanız anlamına gelir. Ve de spiral aşağı doğru şeytana doğru sizi devamlı yaklaştıracaktır iki taraf olarak.
Tabii ki yapılanları değerlendirip de insanların size yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilirsiniz. Meseleyi çözersiniz. Size kötü davranan birisine dedeniz ki, ben senden bir şey sormak istiyorum. Mutlaka benim sana karşı bir yanlış davranışım, bir hatalı davranışım olmuştur ki bana böyle yaptın. Bana bu hakareti yaptın, bana böyle bir davranışta bulundun. Öyleyse ben Allah'a hesap vermek mecburiyetinde olan biriyim. Söylemek tutumda bulunur musun bana? Hangi yanlış davranışımın neticesinde bunlar bana söylendi? Bunu seni kınamak için söylemiyorum. Hatanı yüzüne vurmak için söylemiyorum. Sadece Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek için söylüyorum. Hatamı söylemelisin ki senden af dileyim. Şimdi adamın sizden beklediğine size birisi hakaret ediyor. Siz bunu, ona bunu söylüyorsunuz. Beklediği ne? Beklediği adama ya bir yumruk vurmanız ya da ondan daha büyük bir hakaretle ona hakaret etmeniz. Ki ondan cesaret alıp ikinci hakaretini sürdürecek veya size bir tane vuracak. Ama siz böyle söylediğiniz zaman kavga bitti. Adam sizden böyle bir cevabı alamazsa size yumruk atmak için hazırlanan elleri boşlukta kalacak. Sebebi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Adamın size saldırabilmek veyahut da kötü söz söylemek sebeplerini yok ediyorsunuz. Taraflardan sadece birinin bunu yapması kavganın bitmesi için her zaman yeterlidir. İşte o biri siz olacaksınız. Allah Teala sizlerden öfkelerini yutanlar diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hepiniz bu vasıfla donatılarak yaratıldınız. Çünkü hani fıtratıyla yaratıldınız ve fıtratınızda bu var. Öyleyse daimi zikre ulaşmadan da daimi zikre ulaşanlara yakın bir güzelliğin içinde yaşayabilirsiniz. Sadece bir gayretin sahibi olacaksınız. Şeytanın size tesir etmesine, sizin sahanızda at koşturmasına müsaade etmemek suretiyle. Bir zaman ayırt edemezsiniz. Şeytanın düşüncesi mi, şeytandan mı size ulaşıyor, yoksa sizin düşünceniz mi, ayırt edemezsiniz. Ama bir süre Allah-u Teala'nın yolunda güzel davranışlar gösterdikten sonra ansızın çirkinleşiyorsanız, ansızın etrafındaki insanlara haksız davranışlarda bulunmaya başlıyorsanız, ansızın ait olduğunuz yol hakkında kötü şeyler düşünmeye başlıyorsanız, o zaman şeytan size belli zaman aralarında saldırıyor ve sizi alaşağı ediyor. Sizi kontrolüne alıyor demektir. Her zaman sükunetinizi muhafaza edemiyorsanız, yanlış davranışlarda bulunuyorsanız, lüzumsuz kavgalar çıkartıyorsanız, arkasında hep şeytan vardır. Şimdi tanımıyorsunuz. Ama bir gün tanıyacaksınız. O zaman o da sizi çok iyi tanıyacak. Tuzağına hiç düşmeyen biriyle karşı karşıya olduğunu görüp tıdıracak iblis. Küplere binecek. Ama yapabileceği hiçbir şey yok. Dikkat edin, onun yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü size yalan söylemekten başka hiçbir şey yapamaz. Yalnız kurnazlığıyla sizlere tesir edebilir. Dikkat edin. Onu dinlemek mecburiyetinde değilsiniz. İnanmak mecburiyetinde de değilsiniz. Öyleyse onu teşhis edin. Nerede sizi üzen bir düşünce gelmişse kafanıza, arkasında siz yoksunuz. O var. İblis var. Hemen böyle cımbızla hani yakalayıp tereyağdan kıl çekmek derler ya, onun gibi böyle iblisi yakalayıp çıkartın. Böyle elinizde sallayın. Behey iblis deyin. Behey iblis. Bu numaraları biz yutmayız. Allah bize bunun çarelerini öğretti. Artık bundan sonra, daimi zikirden sonra sen benim kölemsin. Yüzlerce defa denedin ve gördün ki sen Allah-u Teala'nın dostlarını yoldan çıkartamazsın. İhlas makamına geldiğiniz zaman, İhlas ve Senat'ta
şeytanın size bir şey yapmaması mümkün değildir. Yapması mümkün değildir. Bu sebeple kudurur iblis. Dünyadaki en büyük düşmanı siz olursunuz. Ama dikkat edin, hiçbir şey yapamadığı bir düşman. Her seferinde onu kudurtan, hırsından küplere bindiren bir düşman. İşte Allah ile dost musunuz? Değil, şeytan bütün dünya düşmanınız olsa rüzgünür. Ne diyor Allah Teala? Eğer ben sizin dostunuzsam, bütün dünya düşmanınız olsa biz galibiz. Eğer ben sizin düşmanınızsam, bütün dünya sizin dostunuz olsa gene biz galibiz diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainattaki en büyük dostunuz, sizi en çok seven, sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bir Allah var. Allah'ın işi yok da benimle mi meşgul olacak diye mi düşünüyorsunuz? Evet, sizinle meşgul olacak her an. Her an hepimizle meşguldür. Ha. Nasıl olur mu diyorsunuz? Eğer Allah Teala'yı insan gibi falan bir şey düşünüyorsanız nasıl olduğunu akıl erdiremezsiniz tabii. Ama o sizi yaratan, bütün davranışlarınızdan haberdar olandır. Aynı anda benim de bütün davranışlarımdan, aynı anda Serdar'ın da bütün davranışlarından, aynı anda herkesin davranışlarından haberdar olandır, yetmez. Bütün problemlere çözüm getirebilen ve o problemlerin içinde yaşayan insanları bütün cepheleriyle yaratandır. Sadece sizi yaratmıyor, aklınızı yaratıyor. Sizi yaratmıyor fizik vücut olarak, sadece nefsinizi yaratıyor, ruhunuzu yaratıyor. Ve de doğumunuzdan başlayan bir mucizeler silsilesi sizi devamlı kontrolü altında tutuyor. Allah'ın sünnetullahı. Yaşadıkça ona, Allah'a hayran olmak için çok sebepler göreceksiniz. Ve bir gün ağaçların yeşil olduğunu, dallarda yapraklar bulunduğunu, sonbaharda sararan, kırmızılaşan yaprakların çok güzel bir görüntü arz ettiğini, çiçeklerin güzelliğini ve kokusunu duyacaksınız. Esefle düşüneceksiniz, yahu ben bu yoldan yıllarca evvel de geçmiştim, binlerce defa. Hiçbir günde aklıma gelmedi bu yeşilliklerin bu kadar güzel olduğunu, göğün mavisinin bu kadar güzel olduğunu, bulutlarla göğün renginin arasında bu kadar güzel bir renk ahengi bulunduğunu hiç görmemiştim. Tabii görmemiştiniz. Çünkü o büyük dostunuz şeytan, size onları değil, kendi desteklerini gönderip, gösterip, kim bilir hangi sıkıntılar içinde yoğuruyordu size, siz o yollardan geçerken. Siz giderken biz de geliyorduk. Her şey çok güzel. Bir gün o güzellikleri siz de yaşamaya namzetsiniz. Ve yaşayabilirsiniz. Çünkü standartlarına sahipsiniz. Sadece bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. İşte biz onu öğretmek için buradayız. Sözümüze kulak verin. Biz Allah'tan öğrendik. Yaşadık. Bu saadeti halen yaşıyoruz. Ve onunla görevliyiz ki size de onu öğretmek, size de yaşatmak. Siz de onunla görevli olacaksınız. Bizim yaşadığımız mutluluğu yaşadığınız zaman etrafınıza haykırmak gelecek için ben mutluyum diye. Ve o zaman daha öteye geçeceksiniz ve başkalarına öğretebilecek olan bir seviyeye geleceksiniz. Ve asırlar boyunca insanlar yaşadıkça hep güzellikler nesillerden nesillere, Allah'ın öğrettiği güzellikler aktarılacak, aktarılacak, aktarılacak. Ya da buna aktarılmış, aktarılmış, aktarılmış demek daha doğru olur. Çünkü zaman giderek kısalıyor. Üçüncü Cihan Savaşı'na, kıyamete doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ve bütün güzelliklerin sizin için olduğunu hiç unutmayın. İkinci sualimizin cevabı da inşallah burada tamamlanıyor.